0: araştırması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. ...2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe mezarlığındaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
1: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kozinoğlu 2011 Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen ve kiralık olduğu iddia edilen altınları buldu. Hakkında yakalama kararı olan Tançalan'ın eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı.
3: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine masa harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz'se İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standartları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öztançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
0: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Çatışmalar hız kazandı. Babülmendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağı tartışma konusu. Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu. Çatışmalardaki son durumu NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iş kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cazan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iş kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Saada, Amman ve Hacce gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marib hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marib ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babülmendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babülmendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve boğazın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu boğazın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babülmendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
0: Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının takdir edildiği belirtildi. Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor. The British government
3: agrees that there is ethnic cleansing. İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'yle Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
0: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Asu'nun İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Asu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış. Mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Asu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu havadan görüntülendi. Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler 5 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanın hafif yaralandığını açıkladı. Yangın 5 saat süren çabanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıklardan 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
3: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
5: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
3: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan V ve Abid U hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
5: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
3: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak ailelerine kavuştu.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar da azaldı.
3: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
6: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
3: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120 milyon 960 bin araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3167 iken 2026'nın aynı döneminde 2839'a düştü.
0: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları gerçekleştirildi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
6: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: Bakan Gürlek'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
0: Yapay zekanın gelişimi son günlerde gündemden düşmüyor. Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei, şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yaptı. Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artması sonrası şirketlere seslendi. İnternet sitesinden yayımladığı makalesinde yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıdığını yazdı. Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı bir plan önerdi. Bunlardan ilkinin kendi şirketinin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri içerdiğini kaydetti. Amodei, ikinci aşamada sektör genelinde, üçüncü aşamada ise küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi. Tesla ve SpaceX firmalarının üst yöneticisi Elon Musk'la OpenAI'ın üst yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından Amodei'ye destek verdi. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Alzheimer'dan insülinin zararlarına birçok önemli konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Amerikalı bir araştırmacının aslında yazısıyla başlamak isterim. Sağlıklı olup olmadığımızı anlamak için sadece tartıya çıkmanın ya da kan şekerine bakmanın yeterli olmadığını söylüyor. Ona göre bir dört madde varmış. Bu dört maddeyi merak ediyoruz. Endokrinolog bir
1: Robert
0: Lustig.
1: Önemli bir adam. Çok önemli ve çok araştırmacı, çok fazla gündem yaratabilen, çok fütüristik düşünen. Benim çok beğendiğim ve bu hep bizim konuştuğumuz fruktoz belasının, şeker belasının bir numaralı halk düşmanı olduğunu daima ileri süren önemli bir insan Robert Lustig. Doktor Lustig'in burada söylemek istediği sağlık olup olmadığımız metabolik sağlık. Hı hı. Yani sağlıklılığımız farklı anlamları var. Bağışıklık sağlığı ayrı bir sağlık konusu, bilişsel sağlık ayrı bir sağlık konusu. Bir de metabolik sağlık var ki metabolik sağlık işte sağlığımızı belirleyen sağlık parametrelerinin en önemlilerinden biri. Yani metabolizmam iyi çalışıyor mu diyorsanız çoğu şöyle yapıyor. Hocam kan şekerim normal çıktı. Bende işte şeker yok. Göbeğim var ama işte herhalde şanssızlık falan öyle değil. Açlık kan şekeri metabolik sağlığınızı yansıtan tek parametre değil. Belki de en az güvenmeniz gereken parametre. Dört parametreye dikkat etmeniz lazım. Bir, şekerim kaç, açlık hatta tokluk şekerim beraber. İnsülinim kaç, hatta açlık ve tokluk insülininizi beraber değerlendirmeniz lazım. Aynı zamanda başka bir programda konuştuğumuz ürik asit değerlendirmeniz lazım. Ve mümkünse bunlara ApoB eklemeniz lazım. Bu apolipoprotein B. Yani LDL kolesterolden daha da tehlikeli bir damar düşmanı olduğunu bildiğimiz apolipoprotein B. Bu dörtlü olmadan ben hiç kimsenin metabolik sağlığı hakkında iyisin kötüsün demenin doğru ve haklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kan şekerinizi dengeleyen şey, kan şekerinizle ilgili kararları veren şey insülindir.
0: Evet.
1: Açlık ve tokluktaki insülin seviyelerinize göre kanınızdaki şeker dengeli kalır ya da insülin direnciniz olur. İnsülin direnciniz nedeniyle trigliserite çevrilir. Oradan ürik asit üretilir ayrıca. Hı hı. Oradan LDL kolesterol üretilir ayrıca. Dolayısıyla açlık şekeriniz 80'in altında 100'ün üstünde olmamalı. Birinci kural bu. İkincisi insülin. Açlık insülininiz de genelde 4'ün 5'in üstünde olmamalı, 8'i geçmemeli. Yemek yedikten sonraki, 1 saat sonraki açlık şekeriniz asla 140'ın üstünde olmamalı. Yemek yedikten 1 saat sonraki insülin değeriniz asla 40'ın üstünde olmamalı. Bu iki parametreyi koyduktan sonra sıra ürik asite gelir. Ürik asitiniz kadınlarda 5'ten, erkeklerde 5,5'tan düşük olmalı. Kadınlarda hatta 4,5'a kadar da indirmek lazım. Son parametre apolipoprotein B. Çok sık artık gündeme getirdiğimiz ve neredeyse kolesterolden daha tehlikeli bir halk düşmanı saydığımız bir lipoprotein, apolipoprotein içinde. Çünkü LDL kolesterol zaten var. LDL kolesterolün küçük ve tehlikeli parçacıkları çok sayıda var. Ve parçacık sayısına göre etkili olduğu için küçük trigliserit ve diğer küçük yağ parçacıklarını da bünyesinde taşıdığı için çok daha tehlikeli bir zamk. Damar duvarına kolesterol yapıştıran bize. Dolayısıyla eğer ben metabolik sağlıktan bahsediyorsam bu dört parametreyi bilmem lazım.
0: Evet, bu dört parametrenin içindeki insülinle ayrı bir pencere açmak istiyorum.
1: Açalım.
0: Çünkü aslında hep gündeme alıyorsunuz siz insülinin ne kadar önemli olduğunu.
1: Kesinlikle.
0: Hep de aslında frene basmak gerekiyor, frenlememiz gerekiyor diyorsunuz.
1: Tabii insülin freni en önemli frenlerimizden biri.
0: Neden önemli?
1: Şundan dolayı önemli. Eğer insülin bir kere şeker yediğimiz gıda ister un olsun, ister nişasta olsun, ister doğrudan şeker olsun. Yani basit şeker, fruktoz, glukoz, bakkal şekeri vesaire. Yani baldan, pekmezden, reçelden ya da çaya koyduğumuz şekerden ya da meyveden aldığımız şeker basit şeker. Hemen giriyor. Bir de nişastadan, fırından aldığımız ürünler ya da pastaneden aldığımız ürünler ya da beyaz undan yapılan kompleks karbonhidratlar ya da nişastadan buna girince parçalanıyor, şekere dönüşüyor. O şekerin vücuttaki genel fonksiyonu hücreye girmesi, hücrenin içerisinde mitokondride oksijenle birleşerek bize enerji üretmesi. Hı hı. Ama hiçbir hücre, beyin hücresi hariç, dikkat edin buna, keyfine göre kendi başına şekeri içeri alamıyor. Mutlaka şeker bir insülinin koluna girmek zorunda. insülin kapıyı reseptörü açacak. İnsülin reseptörü var, şekerin reseptörü yok beyin dışında. İnsülin kapıyı çalıyor ve içeriye şekerle insülin beraberce giriyor. Ve sistem dönmeye başlıyor. Ama eğer hücrenin dışındaki insülin miktarı olması gerekenden fazlaysa, yani kan şekeriniz 80 iken insülininiz 4 yerine 3 yerine 44 ise hücre reseptörleri cevapsızlığa uğruyor. Yani hücre içeriye şekeri almıyor. Yani tabirimi hoş görün, burada yamuk bir durum var diye galiba düşünüyor. Niye bu kadar çok koridorda insülin dolaşıyor? Bana bir zarar verebilir. Sistemi kilitliyor. O zaman da insülin diyor ki galiba bu arkadaşın hücrenin şekere ihtiyacı yok, enerjisi var. Ne yapıyor? Kolunu alıyor insülin, şekeri. Trigliserite çevirerek göbeğimizde, gıdığımızda, karaciğerimizde, pankreasımızda yağ olarak depoluyor. Az bir kısmını da ürik asite çeviriyor. Yani şeker hem trigliserit hem de ürik asit olarak başımıza bela oluyor. Biraz önceki dediğim üçlüğü geldi. İnsülin, şeker, evet, ürik asit. Dolayısıyla siz insülini terbiye etmeden, aslan terbiyecisi kadar becerikli bir insülin terbiyecisi olmadan, çok iyi bir pedal, fren pedalı kullanırsa şoför olmadan, insülin kullanmak bir şoförlüktür. İnsülini regüle etmeden sağlığınızı koruyamazsınız. Çünkü insülin yüksekse şekeriniz yükselir. Çünkü hücreye giremeyince sistemde döner. Doğru. Bir kısmı trigliserit çevrilir. Trigliseritten LDL'ye, ApoB'ye çevrilir. Bir kısmı ürik asite çevrilir. Başınız fena halde belaya girer. Tansiyon hastası olursunuz, şeker hastası olursunuz, damar sirkülasyonu hastası olursunuz ve sonuçta daha kısa, daha kötü, daha kalitesiz bir ömrünüz olur. Onun için insülin patrondur. Ve şekerin nerede toplanacağına, pardon, yağın, insülin karar verir. İnsülinin ürettiği yağ, önce karaciğerde ve çok az insan bilir, dil kökünde, sonra da göbekte, karın içinde, organların çevresinde ve içinde depolanır. Onun için insülin dil kökünde biriktiği için hafif kilo alan kişi ilk önce dil kökünden kilo alır ve horlamaya başlar. Horlayan bir eşiniz varsa, eğer küçük dilinde bir sorun yoksa göbeğine bir bakın, insülüne, evet, bir bakın.
0: İnsülin patlamaları peki?
1: İnsülin patlamaları şu nedenle çok tehlikeli. Şimdi pankreasınızın salgıladığı insülini şeker amacı, şekeri hücreye sokmak için eğer hücreye girme fonksiyonu yerine getiremezse, hücreniz beyninize tekrar, siz biraz önce yemek yemenize rağmen tekrar haber gönderir. Ben açım arkadaş, git bir şeyler ye der. Siz tekrar çok yüksek şekerli bir şeyler yersiniz. O yediğiniz şey pankreas tarafından bu sefer çok daha fazla insülin salgılanarak düzeltilmeye çalışır kanınızdaki şekerin dengesi. Yani açlık insülininiz 15 iken tokluk insülininiz, bırakın 40'ı geçmemeyi, bazen ben 570'i 600'ü gördüm bazı hastalarda. O patlamalar olduğu zaman, tabirimi hoş görün, insülin patladığı zaman Burcu Hanım, babanız gelse yersiniz derim ben. Yani kendinizi tutamazsınız, çalarsınız yersiniz. Buzdolabının kapısına yapışır kalır eliniz. Gidersiniz gelirsiniz, buzdolabından bir şey yersiniz. Gidersiniz gelirsiniz ve ben insülin yüksekliğini gördüğüm kişilere şunu söylerim. Siz çok hızlı yemek yiyorsunuz, yemi nereden bildin hocam derler. Peki yemek yemeye başlayınca freniniz tutmuyor, yemeye devam ediyor musunuz? Yatana kadar yiyor hocam der karısı hemen.
0: Evet.
1: Hakikaten öyledir. Sonuçta insülin patlamaları bizi arsız yapar, yeme arsızı yapar.
0: Gözü dönmüş gibi.
1: Evet, yani biz şuurumuza sahip olamadığımız için, dikkatsiz olduğumuz için yemeyiz. İnsülinin yaptığı bize oyundan dolayı, o oyunun aleti olarak çok fazla şeker, çok fazla un tüketiriz. Yani gidip buzdolabından iki tane salatalık almayız. Börek ne varsa, dolma ne varsa, açma poğaça ne varsa onları midemize hızla indirmeye çalışırız. Onun için fazla insülin bu asrın belasıdır. Mesele sadece insülin salgılanması değil. İnsülin direnci dediğimiz meselenin iki temel hedefi var. Bir, karaciğerimiz, iki, kaslarımız. Kaslarımızı hareket ettirmiyoruz. Evet. Yürümüyoruz. Oturuyoruz. Hepimiz böyle koltuk patatesi haline geldik. Uzaktan kumandalar, yürüyen merdivenler, neredeyse yürüyen kaldırımlar. Hiç hareket etmiyoruz. İki, karaciğerimizi de yağlandırdık fazla fruktoz nedeniyle. Karaciğerde de insülin direnci başladı. Dolayısıyla insülin girecek kapı bulamıyor. Ve neticede aldığınız her şekeri, vücuda giren her kan şekeri değerini anında vücuda bir yağ üretme fabrikasına çeviriyor. Göbeğinizde, gıdınızda yağ biriktiriyor.
0: Yani yaşlanma saatimizi de hızlandırıyor.
1: Değil mi? Bravo. Hücre yaşlanmasını hızlandırıyor önce. Hı hı. Yaşlanan, hızlı yaşlanan hücre hızlı yaşanan doku, organ, sistem ve burcu Osman Hoca anlamına geliyor. Değişen evet. bir şey yok. Onun için mesela benim en büyük hedeflerimden birisi insülin seviyemi 5'in altına indirmekti. Çok şükür indirdim. Hem bu insülin seviyem 5'in altında olup olmadığını en kolay nasıl anlarım? Hemoglobin A1C'nize bakın. Hemoglobin A1C'niz 5.4'ten 5.5'ten büyükse havada karada insüliniz yüksektir.
0: Evet, zaten bu değerleri sormuş bir izleyicimiz. Kaç aralığında olmalı diye.
1: İnsülin rakamları.
0: Evet.
1: Açlık insülini 5'e geçmesin. 7'yi bulduğunuz zaman hele hele 8'i hemen bir dahiliyecinin, aile hekiminin mümkünse endokrinoloğunun olun ya da kapısını çalın. Sistemli bir beslenme uzmanlarının, bir hareket uzmanının dahil olmasını sağlayıp bir insülin direnci kırma programı yapın kendinize. Tokluk insülininiz 40'ın üstündeyse arıza büyük. Normalde bana göre açlık 5'i, tokluk 25'i geçmez. Açlık 8'i, tokluk 40'ı geçmişse arıza başlamış demektir. Dikkat etmeniz lazım.
0: Evet, şimdi bir başka önemli konumuz da Alzheimer. Çok sorulan sorular var bu konuda. Alzheimer'da beslenme mi, genetik mi daha önemli diyen bir soru var aslında. Bu konuya da girmiş olalım Alzheimer.
1: Hemen girelim. Memnuniyetle hem de insülinden girelim.
0: Evet.
1: Genetikten beslenme daha önemlidir. Alzheimer'da, Alzheimer genetiği olan kişi eğer doğru beslenebilirse, daha doğrusu doğru yaşam tarzı değişikliklerini zamanında devreye sokmayı başarabilirse, yani doğru beslenir, güzel uyur, stresini yönetir, huzurlu bir hayata odaklanır, düzenli egzersiz yaparsa genetiğe teslim olmaz. Alzheimer'da genetiğin rolü, Alzheimer genetiği olanlarda bile bana göre %30'u geçmiyor. Bilimler, bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. ApoA4 tipolojisi, yani ApoA4 genini hele hele iki tarafı taşıyorsanız ApoA4'ü şansınız kötü. Ama ben o şansla yıllardır yönettiğim, halen 70 yaşını geçmesine rağmen cin gibi olan önemli bir tanesi, Bursa'da çok önemli bir hesap uzmanı. Canavar gibi. Hiçbir sorun da yok. Hiçbir sorun olmaz ama kafanızı çalıştırmaya, okumaya, beyninizi eğitmeye, metabolizmanızı eğitmeye, insülininizi izlemeniz lazım. Neden? Çünkü eğer insülin direnciniz varsa, yine insülin direncine bağlayalım önce. Yani kötü beslenip insülini tahrik ediyorsanız, insülin direncini davet ettiyseniz, egzersiz yapmadığınız insülin direncini davet ettiyseniz ya da anneniz babanız diyabet hastası, bunlar daha erken ortaya çıkar. İnsülin direnci devreye girmişse beyniniz küçülür. Ne diyordu Osman Hoca? Bel çevresi genişledikçe beyin küçülür.
0: Evet.
1: Göbek büyüdükçe beyin küçülür. Bu çok net kural. Neden küçülüyor? Çünkü beynimiz, biraz önce söyledim, insüline ihtiyaç duymadan da şekeri kullanabiliyor. Ama insülin direncimiz olduğu zaman beynin şekeri kullanma faaliyetleri çok daha maalesef zorlaşıyor. Dolayısıyla insülin direnci Alzheimer'in sebeplerinden biri. O zaman insülin direncini iyi yönet. İki, düzenli hareket et. Mümkün olduğu kadar antioksidanlardan zengin beslen. Bilhassa mor. Beyin morarmayı sever. İnsanı morartmak iyi bir şey değildir ama beyni morartmak çok iyi bir şeydir. Ne kadar çok mor gıda varsa, yani patates yerken mor patates ye. Domates yerken bulursan mor patates ye. Domates ye. Biberin morunu almaya çalış. Ama en kolayı mor lahana veya siyah lahana ya da mor turp, siyah turp. Bunların hepsi içerdikleri antosyanin zenginliği nedeniyle beynin en önemli dostlarıdır. Üzüm çekirdeğinde de muazzam antosyanin var. Üzüm çekirdeğini öğütün, yoğurda koyun, karıştırın. Yoğurt mosmor olur. Mor rengi beyin çok sever ama sadece moru sevmez. Beyin örneğin zerdeçaldan çok hoşlanır. Ne kadar çok sistemimizde zerdeçal varsa beynin gliyal hücreleri o kadar az iltihaplanır ve iltihaplanma ile ilgili belleği bozan hastalıklar, başta Alzheimer, hatta Parkinson daha geç devreye girer. Bunun dışında beyine daha çok antioksidan yüklerseniz beyin daha sağlıklı kalır. Diğer antioksidanların hepsi, E vitamini, çinko, selenyum, hepsi burada C vitamini beynin önemli destekleri. Tabii ki omega desteği. Omegası 6 olan, omega 3 indeksi 6 olan, 5 olan birisi ApoE4 genetiği olmasa bile daha erken belleğini kaybeder. Omega indeksi çok önemli. Üzülerek söyleyeyim, sigortalar karşılamıyor şu anda. Çok büyük hatalar diyorlar. Çünkü bu sigortaladıkları kişiler yarın Alzheimer oldukları zaman çok daha fazla onlara sağlık masrafı yaparlar.
0: Evet.
1: Ama bugün eğer omega 3 indeksini ödese sigortalar, çünkü omega 3 indeksi hücrenizin duvarındaki DHA ve EPA miktarını ölçüyor. Ve o hücrenin duvarında bol DNA ve EPA varsa hücreler birbiriyle kolay haberleşiyor. Bulamanız gecikiyor. Dolayısıyla omega-3 indeksini ben herkesle 12'nin üstüne çıkarmaya çalışıyorum.
0: Evet, çok önemli.
1: 13, 14. 13.4 benim en son incelememde ama örneğin 6'yı 8'i gördüğümüz zaman heyecanlanıyorum. Ve çoğu insanın, siz dahil, muhtemelen omega-3 indeksinden haberi yok.
0: Yok.
1: Ben yiyorum hocam, içiyorum hocam, omega-3 alıyorum hocam. Ama tekrar söyleyeyim, yuttuğunuz omega-3 takviyelerinin bile çoğu çöp. Çoğu oksitlenmiş omega-3'ler ve çoğu işe yaramıyor.
0: Maalesef. Bir de sizin çok güzel bir sözünüz var. Genleriniz sizi savaşa çağırabilir ama mutfaktaki tabaklarınızda savaşı erteleyebilirsiniz. Kesinlikle. Yani bu beslenmemizle tabii, değil tabii. Mi? Az önce saydıklarımız.
1: Gen size verilen bir bilet. Hı hı. Yani sizi Alzheimer yolculuğuna çıkarken al kardeşim şu APOE4 biletini diyor size gen. Çareniz yok. Anlarınızdan gelmiş, babanızdan gelmiş. Bu bileti alacaksın. Çare yok. Ama bu biletle yolculuğa çıkıp çıkmamak senin kararın. Ben otobüse binmeyeceğim kardeşim.
0: Müthiş.
1: Ben bu trene binmem kardeşim. Ben Alzheimer trenine binmek istemiyorum. O nedenle bilet cebimde dursun. Ben başka bir araca bineceğim. Alzheimer değil, sağlık aracına bineceğim. Karar sizin, aklınızın. İşte epigenetik bu. Yani genin üstünde bir üst akıl var. O üst akılda Rabbimizin bizim beynimize verdiği, bilimin bize kazandırdığı, yine o beyin sayesinde kazandırdığı bilgilerle bizim sağlık antrenörümüz. Yine nereye geldik? Check forward. Yani sizin APOE4'ü bilmeniz, daha fazla Alzheimer'la ilgili bileti kullanmamanız, bileti cebinizde olduğunu bilirseniz daha geç kullanırsınız. Ama ben düne kadar çok iyiydim. Belleğim bozulmaya başladı. Bakıyoruz APOE4'ü pozitif. Tau proteini, pTau-237'si pozitif. Yani glial fibriller proteini pozitif. Bugün hiçbir check-up'ta ne glial fibriller proteine bakılır, ne tau proteinine bakılır, ne de APOE4 genine bakılır. Bunlara bakmadığınız zaman ben sizin bugün Alzheimer değilsiniz deme hakkına sahibim. Ama yarın Alzheimer olup olmayacağınız konusunda bir şey söyleyemem. Yani forward yapamam. İki, ondaki de tedbirler alma konusunda sizi eğitemem.
0: Evet. Hocam aslında bunu söylemeden de edemeyeceğim. İkinci bölüme geçmeyeceğim. İzleyicilerimiz diyor ki o kadar güzel anlatıyor ki Osman hocamız ve verdiğiniz örneklerle aslında çok daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde anlamamızı sağlıyor diye izleyicilerimizden böyle bir teşekkür de var. İltifat. Bunu da söylemek İltifat istedim.
1: Benim Süleyman Bey'den öğrendiğim çok önemli şeyler var. Hep söylerim. Allah rahmet eylesin. Tekrar bir anladım. Süleyman Bey derdi ki eğer bir şeyi, bir konuyu, bir meseleyi mümkün olduğu kadar kısa bir sürede ve en iyi anlaşılır şekilde anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir derdi. Ben anlattığım her şeyi çok iyi anlayarak burada anlatıyorum.
0: Çok da iyi anlattığınızı
1: söyleyebiliriz. Evet. Eminim ki böyle Alzheimer gibi, diyabet gibi, obezite gibi kronik hastalıklarda buna osteoartriti, depresyonu, buna ne bileyim sarı nokta hastalığını, kataraktı yani ikinci eli projenin benim başlattığım bir projeydi ikinci eli projesi. İkinci eli projesinde karşımıza çıkan kronik hastalıklar network'ünü. Bak network çok önemli. Network tıp diye yeni bir tıp geliyor. Çoğu insan bunun tıp insanları farkında değil. Okulda eğitimleri yok ama bugün Harvard'da network medicine diye ayrı bir ders var.
0: Evet.
1: Yani diyabetin hipertansiyona diyabetin Alzheimer'la, hipertansiyona diyabetin damar setliğiyle felcin ilişkisi hep network. Bütün bunları eğer iyi sindirirseniz içinize ve karşınızdaki kişiyi, ben onun için burada insanlara bunu anlatmaktan büyük keyif alıyorum. Çünkü bu 5P tıbbı dediğimiz tıbbın yani koruyucu, preventif, kişisel, personal, proaktif yani girişimci ve mutlaka bu işlemleri yaparken kişiyi sisteme dahil etmeyi düşünen yani participate yapan. Sizi ben çözüm ortağı olarak alınmazsam ben yola çıkamam. Hayır. Dolayısıyla sizi bilgilendirmem lazım. Bunun için de üstten bakan bir akademisyen değil, sizin içinizden gelen biri gibi anlatmam lazım. Onun için biraz önceki tren örneğini, otobüs örneğini verdim.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kısa ederim. Bir ara verelim. Osman Hoca'yı dinlemeye devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir Kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz da cilt sağlığımız üzerine konuşmak isteriz. Tabii, işin temeline girmek isteriz aslında, amino asitlere. Nedir bu amino asitler? Neden önemli cildimiz için?
1: Şimdi 3 temel gıdamız var. Tekrar hatırlatan proteinler, yağlar ve karbonhidratlar. Proteinler temel yapı taşımız bizim. Yani vücudumuzun esas yapı taşı proteinler. Karbonhidratları enerji olarak kullanıyoruz, harcıyoruz. Harcadığımızı eğer fazla gelmişse yağ olarak biriktiriyoruz. Yağ olarak aldıklarımızı da enerji olarak kullanabiliyoruz ya da yağ olarak biriktiriyoruz. Ama yağ ve karbonhidrat enerji kaynağı esas olarak. Ama protein vücutta kullanılıyor. Kullanılamasa da hemen hemen aynı gün böbrekler tarafından atılıyor. Peki bu proteinler ne? Daha ziyade hayvansal gıdalarda olan ama bitkisel gıdalarda da bol bulunan, özellikle bakliyatlar, tam tahıllarda ve bir de kuru yemişlerde bol bulunan bitkisel proteinler. Peki protein neyin nesi hocam? Proteinin esas yapı taşı protein bir bina ise, proteinin temel yapı taşı tuğlası amino asitler. 1 ila 3 amino asit ya da 1 ila 20 amino asit, 1 ila 5 amino asit bir araya geldiği zaman bu amino asitler önce peptitleri oluşturuyor. Bu peptitler amino asitlerin yapısına göre tripeptit, tetrapeptit yani üçlü peptit, 3 amino asit, 4 amino asit, tetra, 5 penta, 6 heksa isimlendiriyoruz. Diyabet tedavisinde kullandığımız insülin ya da biraz önce anlattığımız kanalımızda insülin direnciliği konuşmamız insülin bir tripeptit. Ya da şimdi zayıflama iğneleriyle kullandığımız GLP-1 bir tripeptit.
0: Evet.
1: Ama krem şeklinde kullandığımız tetrapeptitler var, heksapeptitler var. Bu peptitler bir araya gelince de protein üretiyoruz. Ama biz proteini vücudumuza peptit veya amino asit girdikten sonra genlerimizin emriyle üretiyoruz. Yani ribozomlarımız proteini genlerin verdiği emirle Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Süleyman, neyse, Necla, Burcu protein üretiyor. Şimdi burada esas mesele şu. Yeteri kadar amino asit kazanırsanız peptit, peptit kazanırsanız protein üretebiliyorsunuz. Biz ağızdan protein aldığımız zaman o önce peptitlere parçalanıyor. Peptitler amino asitlere parçalanıyor. Biz onları amino asit veya peptit şeklinde demiyoruz. Mesela kolajen veriyoruz diyoruz. Kolajen vermiyoruz. Kolajen peptidi veriyoruz. O midede parçalanıyor. O kolajen peptitlerinden oluşan kolajen proteinleri kana girince, pardon amino asitleri, sizin vücudunuzdaki fibroblastlar cildinizde, osteositler kemiğinizde ya da kondrositler ekleminizde kolajen üretmeye başlıyor. Gelelim sizin sorduğunuz soruya. Bu amino asitler hayatın esası. Hele hele 7 amino asit var ki bunları biz vücudumuza üretemiyoruz. Onları mutlaka doğadan kazanmamız lazım. Çoğunu da bitkisel gıdalardan kazanmamız lazım.
0: Hangileri bunlar?
1: Mesela lösin. Muazzam. Kas sağlığı için lösin olmazsa olmaz. Lösin, izolösin. İkisi çok önemli. Lösin, izolösin. Uvalin, treonin, triptofan. Bunlar esansiyel amino asitler. Lizin esansiyel bir amino asit. Bu amino asitleri bizim mutlaka gıdalardan almamız lazım. Hindi eti yiyip veya kabak çekirdeği çitleyip triptofan almamız lazım. Glisini mutlaka kazanmamız lazım. Bu amino asitlerin İster içeriden alın, ister dışarıdan kolajen sentezinde kullanılıyorlar. Dolayısıyla son zamanlarda cilt sağlığında amino asit ürünleri giderek çok konuşulmaya başlandı. Ve yavaş yavaş piyasaya verildi, verilmek üzere, çok bildiğim için söylüyorum.
0: Evet.
1: Siz eğer içinde prolin olan, eğer içerisinde valin olan, lösin olan, izolösin olan, lizin olan bir amino asit cildinize sürerseniz, o amino asit bir kere cildin bir nemlenme faktörü var. Bizim D, M, F diye bildiğimiz dermal moisturizing faktör dediğimiz bir yapılanma var. Onun ana yapı taşı bu amino asitler. Cildiniz daha çok nemli oluyor. Daha hoş görünüyor. Mesela benim cildimde bugün buraya gelirken, sabah evden çıkarken daha doğrusu amino asit bu kremi üreten birisi bana bunu gönderdi. Ben kullanmaya başladım. Muazzam. kesinlikle. İki, içeriye emildiği zaman cildinizdeki alt tabakalarda kolajen üretimini, ciltten de emilebildiği için amino asitler kolajen üretimini uyarmaya başlıyorlar. Daha çok elasten, daha çok kolajen, daha çok nem, zaten daha genç cilt anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla içten ve dıştan takviye, peptitle ya da kolajenle takviye ya da kolajen dıştan girmez. Hı hı. Çok büyük molekül ama peptit girebilir. Özellikle eksapeptit giriyor. Ama özellikle amino asit havada karada giriyor çünkü çok küçük bir yapı. Evet. Her yerden kafasını sokup.
0: O zaman giriyor. İnşaat işçileri gibi diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Yani veya tuğla diyebiliriz. Tuğla. İşçiler aslında fibroblastlar. Cildimizdeki kolajeni üreten, elastini üreten fibroblastlar. Esas şeyde, ustalar onlar. Malzeme tuğla, amino asit. Bu kimisi tuğla, bu amino asitlerin. Diyelim ki prolin tuğla. Bir tanesi çimento, glisin. Bir tanesi kum. Prolin, hidroksiprolin. Bunlar bir araya geliyor. Sağlam ve sağlıklı bir cilt üretiyorsunuz.
0: O zaman bu kremler için, amino asitli kremler için faydalı diyebiliyoruz.
1: Geleceğin iyi ürünleri diye konuşuyoruz. Araştırmalar pozitif çıkıyor. Ve ben şahsen bu konuya çok meraklıyım biliyorsunuz. Dermatolog arkadaşlarımı incitmemek için dermatoloji diye bir kitap yazdım bir ara.
0: Öyle mi?
1: Cilt gençliği ile ilgili ağızdan ne alırsak cildimiz genç kalabilir. Hı hı. Böyle bu kitaba ne isim koyayım ki dermatolog arkadaşlarımı üzmeyeyim derken Gani Müjde kulakları çınlasın buradan. Dermatoloji koy dedi.
0: Çok hoş.
1: Onun için Gani Müjde'nin ismidir o, dermatoloji ismi koyduk. Şimdi cilt unutmayın öncelikle içeriden beslenir.
0: Evet.
1: Dışarıdan desteklenir. Ama çoğu hata, son günlerde çok karşılaşıyorum. Kumaş güzel değilse o kumaşı istediğiniz kadar ütüleyin. İstediğiniz kadar gerin. O kumaştan iyi elbise çıkmaz. Onun için cildinizi iyi besleyin. İçten dıştan ve iyi koruyun.
0: Evet, cilt önemli.
1: Evet.
0: Bir başka konu zeytinyağı ile devam etmek istiyorum hocam. Tabii siz her zaman zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu söylersiniz ama polifenol çok önemli diye bunun içerisindeki olan bir madde neden önemli?
1: Zeytinyağın tabii içindeki o tekli doymamış yağ zenginliği zeytinyağını yağların kraliçesi yapmıştır. En iyi yağdır. %17-20 aralığında doymuş yağ olsa da geriye kalan %80'i tekli doymamış yağ oleik asittir. Ve oleik asit kadar damar dostu bir yağ yok. Ancak zeytinyağının marifeti hepimizin zannettiğinin aksine sadece içindeki oleik asit değildir. Bir zeytinyağı ne kadar polifenol zengini ise o kadar çok sağlık dostudur. Hı hı. Bana geçenlerde Amerikalı bir aslan, Amerika'da bir Türk aslan Amerika'da görev yapan bir hediye zeytinyağı getirdi. 1850 fenol var içerisinde. Ben ilk defa gördüm çünkü Türkiye'de en zengin fenolü en çok bol zeytinyağı. Memecik zeytinyağı milasın.
0: Tabii bir de nasıl seçeceğimizi de bilmiyoruz.
1: Tabii ama bu zeytinyağının fenolik zenginliği için zahmet edip erken toplamanız yani daha az yağ razı olmanız çünkü yağlanmadan yani olgunlaşmadan topladığınız zeytinde erken daha az yağ çıkar. Erken ısıt yetmedi bir de soğuk sıkım yapmanız lazım. Soğuk sıkımdan da az yağ elde edersiniz ama o yağ değil ilaçtır. Eczanede koy rafa ilaç diye sat. Çünkü içinde hidroksitrisin vardır. Çünkü içerisinde oleokantal vardır. Çünkü içerisinde oleoprenin vardır. Oleoprenin dediğimiz madde ibuprofen kadar önemli bir ağrı kesici. Yani osteoartrit için çok güçlü polifenolik bir zeytinyağından günde böyle bir yemek kaşığı kadar içtiğiniz zaman çok ciddi ağrınız gider. Çok ciddi cilt zengin olursunuz. Çok ciddi antioksidan, çok ciddi antikanser zengin olursunuz. Ama onun yutarken boğazınızı ciddi yaktığını hissetmeniz lazım. Yoksa çakmadır. Piyasada soğuk sıkım erken hasat diye satılanların çoğu yalandır, dolandır. Üzerinde yazması lazım. Şu kadar polifenol içerir diye. Bunu yazıyorsa işiniz kolay çünkü yoksa şikayet edersiniz, ölçtürürsünüz. Eğer düşük gelirse de Tarım Bakanlığı bu işin çok ciddi peşinde canını okur.
0: Öyle mi?
1: Evet. Polifenol miktarını mesela İtalyan zeytincilerin, İspanik zeytincilerin, hatta Tunus Fas zeytincilerinin bizden daha fazla pazara hakim olmaları nedeni biz zeytinyağını üretiyoruz. Nasıl üretirsek öyle üretiyoruz. İçerisinde Riviera tipi üretiyoruz. Ne polifenol kalıyor ne doğru düz aslında oleik asit kalıyor. Hı hı. Yetmiyor bir de onu ayçiçeği yağıyla şununla bununla sahtekarlık edip kanola yağıyla karıştırıyorlar. Dolayısıyla biz aslında dünyanın en önemli zeytinyağı üreticisi olmalı. ve katma değeri yüksek zeytinyağı üretmeliyiz. Biz zeytinyağını ilaç haline getirmeliyiz. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey. Ama çok az zeytinyağı üreticisi bu maceraya giriyor. Haklı olarak, çünkü destek görmüyor.
0: Evet. Tabii bunu nerede saklamalıyız da çok önemli. Yani koyu şişe, serin yerde mi?
1: Koyu şişe, ağzı mutlaka kapalı. Hatta zeytinyağı kullandığınız eksik olan kısmına yeniden yağ koyun. Yoksa oksitlenir. Havayla temas ettiği anda zeytinyağı, oleik asit oksitlenir. Oksitlenmiş zeytinyağının faydası çok azalır. Mutlaka güneş ışığı görmeyen, mümkünse karanlık bir yerde, oda ısısında, çok sıcak olmaması lazım, saklayın. Ama zeytinyağı yemeklerde kullanılmaz diye bir yanlış bilgi var. Çok yanlış. Zeytinyağının dumanlanma derecesi, yani zararlı o hale gelme derecesi 300 derecenin üzeridir. Dolayısıyla siz zeytinyağı yemek de pişirebilirsiniz. Soğuk yemeklerde kullanılır. Alışkanlığını artık unutmanız lazım. Bir de bir enteresan şey daha söyleyeyim size. Güneşi alma biçimine göre zeytinin ürettiği polifenol değişiyor. Onun için ayvalık zeytinyağıyla gemlik, gemlik zeytinyağıyla mesela çok enteresan. Mut zeytinyağının polifenol gücü çok yüksek. Hatay zeytinyağının polifenol gücü çok yüksek. Çok aklınıza gelmeyen bir yer, Kilis civarı polifenol gücü yüksek. Güneşi alma şekli aynı asmalar gibi, üzüm gibi.
0: Evet.
1: Bir önemli şey daha. Biraz çenem düştü galiba.
0: Estağfurullah, biz
1: mümkün olduğu kadar yaşlı zeytinin zeytinyağında polifenol gücü fazla. Yani 10 yaşındaki bir zeytinden erken hasat, soğuk, sıkım elde ettiğiniz zeytinyağındaki polifenol gücü 100 yaşındaki bir zeytinden elde ettiğiniz soğuk, sıkım, erken hasattan çok daha az. Japonya'da o nedenle zeytinyağını alırken bir de üzerine kaç yıllık zeytin ağacından elde edildiğini yazarlar. Evet. Ve aynı zeytini, zeyranını daha pahalıya alırsınız.
0: Evet, çok güzel bilgiler, çok önemli bilgiler. Kısa bir ara, sonra birlikteyiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. NTV Radyo.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Son bölümdeyiz. İzleyicilerimizden gelen sorular var. Tabi aslında o sorulara geçmeden önce ikinci bölümde amino asit içeren kremlerden bahsetmiştik. Şimdi bir de Mirna
2: kremleri geliyor.
1: Nedir bu?
2: Şimdi çok enteresan. Tabi hem bilimin desteğiyle Burcu'nun hem de yapay zeka ve biyoteknoloji desteğiyle eksozomların da sırrı çözülmeye başlandı. Yani başlangıçta biz kök hücrelere güveniyorduk. Sonra anladık ki kök hücrelerin aslında marifetleri temelde işlerindeki hazine dairesinden geliyor. Bu hazine dairesi de eksozomlar. Dolayısıyla kök hücreleri çoğaltıp içindeki eksozomları dışarıya aldık. Eksozom kremleri yapmaya başladık. Büyük başarı bu. Şu anda piyasada bunlar satılıyor. Eksozom kremleri. Ama bunların en değerlileri eksozomun ciltten daha kolay girmesini sağlayan yağla kaplanmış olan eksozomlar, bunlara hibrozom deniyor. Hı. Hibrit yapmaktan. Lizozomla kaplanmış eksozom. Muazzam. Ama bilim tabii yerinde durmuyor. Ben daha fazla, daha hızlı, daha iyi ne yapabilirim? Sonrasında anlaşıldı ki bu eksozomlar aslında WhatsApp mesajları gibi, yani benim sizinle haberleşirken WhatsApp mesajı atmam gibi düşünün. Bir hücre diğerine nasılsın diye eksozom göndererek soruyor. Hı-hı. Öbürüne iyiyim diyor. Ne ihtiyacım var diyor. Bana diyor filanca Mirna'yı gönder. Benim DNA'mda hasar var, tamir etmem lazım diyor. Bana şunu gönder. RNA'mda hasar var, bunu tamir etmem lazım. Hücreler birbirleriyle eksozom vasıtasıyla haberleşiyorlar. Yani eksozomlar aslında bir kargo. Ama o kargo paketinin içinde esas oyuncu Mirna'lar. Mirna'lar mikro RNA'dan geliyor. RNA'lar bizim DNA'mızın genlerin emriyle ürettiği proteinler. Bu proteinlerin tiplerine karar veren maddeler. Bu mikro RNA'lar bizim yakın zamana kadar işe yaramayan, fonksiyonsuz zannettiğimiz RNA'lardan, ama şimdi öğreniyoruz ki bu Mirna'lar muazzam bir hazine. Biz aslında domates yediğimiz zaman aldığımız mirnalar nedeniyle muhtemelen meme kanserinden, prostat kanserinden korunuyoruz. Ya da biz karnabahar yiyip yemediğiniz sizin kan analizinizle karnabahar mirnalarınız kanınızı aşırarak anlayabiliyoruz. Yani artık mirna ölçer hale geldik. Hı hı. Şimdi bilimin temel hedefi şu. Acaba eksozomlar bu kadar faydalı ama bu eksozomların içindeki eksozom bir hazine dairesi, tamam. Ama hazinenin kendisi içinde altın var, pırlanta var ama elmas da var. En pahalısı elmas. Ben doğrudan bu elması bulsam, Mirna'yı da cilde versem nasıl olur sorusunun cevabı bugün araştırılıyor ve yakında verilecek.
1: Evet.
2: Yani ben cilde uygunlarken eksozom kremimi alayım yoksa Mirna'mı alayım cevabı nasıl olacak bu? Siz dana plasentasından, yani eşinden ya da annelerin canlı insan eşlerinden alabilirsiniz. Ama bizim ülkemizde bu yasak. Hı hı. Amerika'da serbest. Japonya'da, Kore'de serbest. Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de yasak. İnsan eksozomu kullanmak.

0: Önemli sağlık koruyucuları olacak. Biraz derin mevzu.
1: Evet, peki. Şimdi ciltle başladık. Aslında onunla da noktalayalım istiyorum. Bir soru var çünkü. Su. Su gerçekten cilde iyi geliyor mu? Tabii ki. Diyen bir izleyicimiz
0: tabii ki,
1: var.
0: Tabii ki. Cildin temel ham maddesi su. Nem maddesi su. Yani hyaluronik asit cildi nemlendiriyor derken. Biraz önce anlattım. Dermal nemlendirici faktör dediğimiz faktörü amino asitler güçlendiriyor derken. Nasıl yapıyor bunu? İçinde su tutarak. Bir molekül hyaluronik asit 400 molekül su tutuyor. O nedenle o zaman su içmezseniz, dışarıdan sulamazsanız cildinizi,
1: evet,
0: cildiniz kurur.
1: Kurur değil mi? Kurur.
0: Yani yaprak gibi. Kurumuş bir yaprağı bile alın, suyun içine sokun. 2 saat sonra çıkarın. Size teşekkür eder. Biraz gençleşmiş gibi durur. O nedenle su içmek, sürekli su içmek ve günlük ihtiyacınızın artık su ihtiyacı da artık değişiyor. 50 yaştan sonraki su ihtiyacı 50 yaştan öncekinden farklı. 50 yaşını geçen bir kadının su ihtiyacı artık 3 litreye yakın. 2.2-2.4 değil.
1: İçemeyenler?
0: Yani 10 bardak civarında kadın, 14 bardak civarında erkek günde su içmeli. Bu suyun mümkün olduğu kadar önemli bir bölümünü doğrudan su olarak almalı. Ama çorbayla, su zengini meyvelerle ve diğer su zengini gıdalar, örneğin salataların %90'ı, sizin NTV'nin reklamlarında hep yazıyor. %90'ın doğru bilgidir o.
1: Evet.
0: Su. Dolayısıyla su zengini gıdalarla da su kazanımınızı arttırabilirsiniz. İyi de su içmesi şart değil.
1: Yani suyu içmeyi sevmeyenler için de böyle önerileriniz vardı suyun içerisine.
0: Suyu zenginleştirmeyi bilmeyen bir toplumuz biz. Suyu zenginleştireceğiz. Suyun içerisine limon sıkmak suyun kalitesini artırır. Limon dilimleri attığınız zaman o suyun kalitesini artırır. Çünkü limonun da dışında limon kabuklarında narinciler, limonenler var. O suyun içerisine salatalık doğrayın, küçük maydanoz parçaları atın, karanfil, kuru karanfil parçaları atın. Suyu antioksidan zengini yapın. Zengin su, minerali zengin, antioksidanı zengin sudur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Çok kıymetli bilgiler yine. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Geride bıraktığımız gün 12 Eylül darbesinin 46. yılıydı. Ankara'dan 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım.
1: Selam! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
2: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçti.

0: ise de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri vardı.
2: Sinem Başkan'a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
3: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için bile bir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
3: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak'ın Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi.
0: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı. Dahil olmak üzere. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
1: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama vardı.
4: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür.
5: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
4: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çekidüzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bir kat daha güçlüdür.
5: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Fidan ve Arakçı ayrıca Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıları da değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen ABD Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılar protesto gösterisi yaptı. ABD Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
6: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
0: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı, Yemenli Husilerle ilgili de konuştu, bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
6: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
1: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Sinan Canan'la Açık Beyin.
9: Sana anlatacak, seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
10: Hepiniz Sinan Canan'la Açık Beyin'in şaşırtacağıma 4. sezonuna hoş geldiniz efendim. 108. bölümümüzü çekiyormuşuz şu anda. Acayip değil mi? 108. 4 sezondur bir tane mevzu konuşuyoruz. Vallahi tek konumuz insan. Vallahi başka bir şey konuşmadık şimdiye kadar. Ve sizler de sağ olun, bu 4. sezonumuzun bu ilk programında bizi yalnız bırakmadınız. Efendim, şeklimiz de değişti, stüdyomuz da değişti, yapımız da değişti ama derdimiz değişmedi. Derdimiz aynı. Hep aynı şeyi konuşacağız ve artık bu yeni formatımızda da konuklarımızla beraber konularımızı biraz daha açacağımız, arka plandaki değişiklikten anlayacağınız üzere birazdan farklı kulvarlara yelken açacağımız bir yola girdik efendim. Tabii ki bu programın en güzel tarafı stüdyodaki sevgili konuklarımız. Eğer sizler de diyorsanız ki ya biz de gelsek, orada otursak, ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuzdur. 3 sezondur konuşuyoruz. Açıkbeyin.com böyle NTV adresinde efendim. Orada bir katılım formumuz var. Orayı doldurduğunuz zaman kişi ya da grup halinde buraya katılabiliyorsunuz. Ama gelemiyorum, hani yolum uzak ama soracaklarım, söyleyeceklerim var diyorsanız da oradaki geri bildirim formunu doldurduğunuzda biz büyük bir iştiyakla okuyoruz efendim yazdıklarınızı ve burada gerçekten program içeriğini kurmakta çok faydalanıyoruz. Dolayısıyla bu 4. sezona da başlarken biz bu programda genel olarak çok duyduğumuz bir etki olarak bu şifalanma meselesini bir konuşalım dedik. İyi yapmış mıyız? Bir alkış alırım. Ara verdik ya, alkışı özlemişim yani. Arada bir böyle yaptırasım geliyor. Efendim, şimdi hayat kolay bir şey değil. Yani hepimiz çeşitli zorluklarını falan yaşıyoruz. Hiçbir zaman bir şeyler özellikle uzun vadede bizim planladığımız gibi gitmiyor. Ama yeterince yaşamışsanız, birkaç 10 sene bu dünyada geçirmişseniz şöyle bir şey de görüyorsunuz ki çok kötü olmuş olan bir şeyler aradan bir 15-20 yıl geçtikten sonra ya iyi ki de olmuşa falan dönüşebiliyor. Maalesef bu toplumda benim çok gördüğüm, bu arada çok uzun süre sıkıntısını çektiğim için muhtemelen görebildiğim bir durum var. Öz saygı, öz şefkat ve öz disiplin eksikliği. Kendimizi ne kadar dövüyoruz arkadaşlar, bir düşünsenize. Kendimizle sohbetlerimize bir baksak. Hep o yapamadıklarımıza takılıyoruz, hep olmayana takılıyoruz, hep yetmediklerimize takılıyoruz. Değil mi, böyle bir terslik olunca hemen kendimize, tamam dışarıya şikayet ediyoruz, başkalarından bahsediyoruz ama kendimizle kalınca, lan daha akıllı olsaydın, daha bilmem ne olsaydın, daha şöyle olsaydın bu senin başına gelmezdi. Tüh Allah seni ne yapmışsın falan filan diye kendimize en acımasız şekilde giriyoruz. Buyurun efendim, bir mikrofon alalım size.
11: Merhaba Sinan Hocam, Uğur Özbalkan.
10: Uğur hoş geldin.
11: İnsan kendini sevmediğini nasıl anlar? Yani çünkü bazen kendimizi iyi hissedebiliyoruz kendi içimizde ama sürekli de kendimizi eleştiriyoruz.
10: Bu hepimizin genel bir arızası. Şimdi bak, burası netameli bölüm. Konu gittikçe derinleşiyor arkadaşlar. Bence artık konuğumuzu çağıralım ve mevzuya öyle devam edelim. Konuğumuz da özellikle bence bu konuya çok uyumlu ama benim onu nasıl tanıdığına kısaca bahsetmem lazım. Birkaç sene evvel YouTube'da bir video düştü önüme. Baktım çocuğum bir güzel gitar çalıyor. Ben de gitarla falan uğraşırım ya, bir izleyeyim falan dedim. Sonra kızım bir şarkı söylemeye girdi. Ortam bir tuhaflaştı. Yani bütün dikkatimi o ses ve o yorum. Evlerinin önü boyalı direkt. Hepiniz bunu dinlediniz. Bir ara marş gibi bir şey oldu. Ve galiba ilk internet, YouTube ünlülerimiz o iki kardeş oldu. Öykü ile Berk. Ve bugün efendim artık kendisi kendi adıyla, adıyla, sanıyla, şanıyla çok ünlü bir sanatçımız. Çok güzel üretimler yapıyor. Hatta bir de oyunculuk tarafı var. Efendim şimdi o güzel sesiyle, o güzel yorumuyla, o güzel yaşam bilgeliğiyle aynı zamanda izliyorsunuz onu. Alkışlarınızla Öykü Gürman efendim geliyor.
12: İyi akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız?
10: Vallahi seni gördük daha iyi olduk. Biz Öykü ile daha önce tamamen tesadüfen bir yerde tanıştık. Kısa bir evet. Muhabbetimiz oldu ama gerçekten frekans olarak iyi gelen insanlardan biri olduğuna ben şahadet edebilirim.
12: Çok teşekkür ederim.
10: Kendisini genellikle sanatıyla, işleriyle tanıyorsunuz. Ama kişisel muhabbeti de hakikaten gayet hoş. İnşallah bugün de coşacağız. Nasılsın bu arada, iyi misin?
12: İyiyim, çok iyiyim. Setten geliyorum. Çok güzel bir, heyecanlı bir gün geçirdim. Ve devamında da sizlerle olduğum için çok mutluyum.
10: Harikasın valla. Ayağının tozuyla tekrar geldim. Senin yerini alalım, devam edelim.
12: Allı ballı yanaklar. İnsan kendinin en iyi versiyonunu oluşturup konfor alanından çıkmadığı müddetçe başarılı olamaz.
10: Stres yönetimiyle ilgili sen ne yapıyorsun?
12: Sizden dinlediğim bir şey söyleyeceğim. Durmak. Neden bu böyle? Ben bunun cevabını bulamıyorum.
10: Olmaz mı sonla? Kadınlar niye böyle davranıyor bilmiyorum. Bilmiyorum ya, hala.
12: O kadar gülüyorum mesela, enerji doluyum. Hani düştüm mü de öyle, hani öyle bir ağlıyorum ki. Zaten sizi şifalandıracak insanlar sizin gibi benim karşıma çıkıyor. Şifa, buna bir alkış işte, bence.

0: geleceğe daha güzel bir doğa bırakmak istediği yollara çıktı.
1: Gerçekten çok heyecanlıyım. Huzurluyum, gururluyum ve mutluyum.
0: Taner Ölmez artık çevre için takipte.
1: Bana çok iyi gelecek bir işin içindeyim. Çevre için takipteyim.
0: Denizde, ormanda, bir gölün kıyısında, derin kanyonların tam ortasında.
1: 15 dakikacık. Sadece 15 dakikada bunları topladık.
0: Çözüm önerileri, sahada mücadele edenlerin hikayeleri.
1: Yolculuğumuz başlıyor. Çevre için takipte kalın.
0: Çevre için takipte, yakında NTV'de.

0: Evet Öykücüğüm, sen şimdi hayatımda, benim hayatımda ikinci bir kırılmanın sembolü olacaksın. Çünkü ilk defa Sinan Canan'la Açık Bey'in standart bir talk show formatına döndü. Şahane. Ben oturdum, karşımda ilk konuğum sensin.
1: Çok şanslıyım, vallahi çok mutluyum. Çünkü evet, o kadar uzun yıllardır sizi takip ediyorum ki. Ve burada o kadar çok bir arada olmak, bir araya gelmek ve sohbet etmek istedim ki. Umarım uğurlu gelir, şanslı gelirim.
0: İşte evrene yansıtmışsın, geri gelmiş. Bu arada hakikaten istedim, evet. Açık Bey'in de çılgın bir takipçisi.
1: Kesinlikle
0: diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle.
0: O kadar işinin arasında vallahi bayağı. Biz o gün muhabbetimizde de hemen ayaküstü biraz, ama çok konuşamamıştık tabii.
1: Ya şöyle, yani insanı anlamak için yola çıktığımda kendi öykümde, hayat yolculuğumda şunu fark ettim. Benim de çok cevabını merak ettiğim nedenlerim vardı. Hala da var hepimiz gibi. Dolayısıyla bu nedenlerin cevaplarını sizle birlikte çok buldum. Ve aslında eyvallah, şifalandım da diyebilirim çünkü... Başka bir bakış açısıyla yaklaşmam gerektiği konusunda, bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğimde, o öğretilmiş çaresizliklerimizin olduğu ve geçmişten gelen öğretilerle maalesef kendimi çok sıkışmış hissettiğim zaman dilimlerinde sizin programlarınızı izlemek, videolarınızı izlemek, kitaplarınızı okumak hem ilham verdi, motivasyonumu arttırdı hayata karşı, hem de çok umut dolu.
0: Biraz önce dediğim gibi şifa içeriden gelecek bir şey. Sen aramasan, biz evet, ne anlatırsak anlatalım olmuyor. Bu arada biz yani milyonlarca insana muhtemelen ulaşıyoruz bu muhabbetle, ama o milyonların çok az bir kısmı böyle bir arayışta olduğu için muhtemelen sözümüz oraya geçiyor. Zaten yani herkes de bir anda iyi olsa dünya ne olur ben de bilemem. Herkesin bir zamanı var diye de düşünüyorum. Ben şimdi seninle muhabbetlere gireceğim de
1: tamam,
0: bir şeyi merak ediyorum. Ben şimdi sizi ilk iki kardeş olarak tanıdım.
1: Evet.
0: Siz çift yumurta ikizisiniz değil mi? Doğru
1: Ayrı
0: biliyorum.
1: Ayrı yumurta ikiziyiz.
0: Ayrı yumurta ikizisiniz. Evet Berk'te.
1: 10 dakika var aramızda.
0: 10 dakika. Evet,
1: evet. 10 dakikalık abim.
0: Evet, abi abla muhabbet oluyor musun aranızda?
1: Ya, küçükken olmuştu, evet.
0: Bak işte.
1: Evet.
0: Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ikizlerle ilgili birçok efsane vesaire vardır. Ben sizi de orada izleyip kim bunlar diye araştırdığım zaman, ikiz olduğunuzu o zaman duymuştum. İnanılmaz bir uyum gözüküyor aranızda, ama bu uyumu ben biraz da müzikle ilgilendiğim için biliyorum. Bir çalışma arka planı var yani. Çünkü müzik öyle bir anda aklına gelip de yapılacak bir şey değil.
1: Evet.
0: Uzun seneler ustalık geliştirmeniz gereken bir alan. Acaba burada ikiz kardeş olmanızın o uyumdaki payı ne kadar? Ben önce bu kişisel merak sorumu bir sorayım sana.
1: Bence çok fazla. Özellikle ritim duygumuz çocukluktan beri her zaman vardı. Ve birbirimizi dinleyerek birbirimizi keşfettik. Ve dinlemek çok kıymetli. Bütün hayatım boyunca hep bunu bir yol haritası gibi benimsemişimdir. Konuşmak evet çok güzel, ama dinlemek de.
0: Aynı tarz müziklerden çok hoşlanmıyorsunuz gibi anlıyorum.
1: O flamenco daha tabii 8 yaşından beri gitar çaldığı için, flamenco gitar çaldığı için çok daha o konuda katı. Flamenco müziğe karşı, ama tabii ki biz türküleri popüler bir hale getirdik en nihayetinde. Çünkü bir 4-4 ritimde olan bir türküyü flamenco arancesiyle yapmak,
0: evet, zaten
1: adeta ülkeler arası bir köprü vazifesi gören bir...
0: Bu arada o video 10 milyonlarca kez izlenmiş bir video arkadaşlar.
1: Evet.
0: Herhalde bunun bir 100 bini bana aittir.
1: Teşekkür.
0: Çünkü döndürüp döndürüp bunu nasıl yapmışlar diye çok defaatle benim gibi birçok insan izlemişti. Bir şey soracağım. O flamenco adı...
1: Evet,
0: o ritmin adı var mı?
1: Şimdi bu tangos mesela 4-4. Ay, bu alıştığım bir şey, yüzükleri çıkarıp şey yapmak. Şu 4-4 bu tangos. Ama bunun şey de var yani. Hani farklı versiyonları da var. 12-8 de var yani. Hani o...
0: Sen bir de söylüyorsun bunu. Siz yapabiliyor musunuz bunu?
1: La la la la.

0: Bakalım duyalım.
1: Oley, hadi. Wow. Harika.
0: Açık beynin müzik kulağı iyidir ya.
1: Ekran başındaki izleyicilerimize de o zaman. Ay onun gözleri. Allı ballı yanakları. Öpülesi dudakları. Kara kara kuru kuru kara kara. Kara kuru kara kuru kara kara kuru kara kuru dudakları. Ta ta ta ta. Kara kara kuru kuru kara kara. Kara kuru kara kuru kara kara kuru kara kuru dudakları. Oley. Teşekkür ederim.
0: En sevdiğim şey ne biliyor musun? O klipte de gördüğüm şey. Hani sana şöyle dedim ya.
1: Evet.
0: Hani
1: o bir yerde ayrılırım. O ayrılamam. Senkoplar ve evet.
0: Senkoplardaki o doğal. Ya yani müziğin bu oynama kısmı. Müzikle oynama kısmı. Hı-hı. Yani dans etmeyi kastetmiyorum. Hı-hı. Onun bir oyun aracı olarak kullanma. Hı-hı. Mesela şurada hemen bir millet bir ayıldı. Bir gözlerine bir gülümseme geldi. Bir
1: ritim
0: şey.
1: Çok güzel bir şey değil mi? Size de iyi hissettirmiyor mu?
0: Tabii canım.
1: Yürürken bile hepimizin bir ritmi var aslında. Ve mesela bu böyle perküsyon kurslarına gidilir ya, o çok rahatlatır. Ben işte üzerine oturup hani
0: benim kahon, evde darbukam var ya.
1: Darbukaya da kahon enstrümanı da var bilirsiniz. Çok güzel üzerine oturup çalınabilecek. Mesela ben pandemi yıllarında biraz öğrenmeye çalışmıştım. Yani o beyni ritme bölmek insanı çok ferahlatıyor. Çünkü başka bir şey düşünmüyorsunuz. Enstrüman çalmak da böyle bir şey.
0: Ben vallahi öyle müzikli bir evde büyüdüm. Benim annem burada bu arada. Güzin Hanım. Çok fazla repertuarı vardır.
1: Çok güzelsiniz. İyi ki buradasınız.
0: Mesela o müziğin, şimdi müzikle uğraşma esas geleceğim nokta şu. Ben bununla ilgili müstakil bir şey de konuşmak istiyorum daha sonra seninle ama. Hı-hı. Şimdi bugün konuşmuş şifalanmak ya.
1: Evet.
0: Sen bayağı hayatın çoğunu müzikle geçirmiş bir insansın. Kardeşinle beraber başladığın bu süreç içerisinde. Ben daha önce röportajlarını da istedim. Hepimiz gibi hayatta enteresan şeyler yaşamışsın.
1: Çok.
0: Ben bugün hani öyle çok detaylı bir biyografiye, hı-hı, girmek niyetli değilim ama. Sen müziğin iyileştirici gücünün sendeki şu anki haline gelmendeki rolü hakkında söyleyeceğim bir şeyler vardır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle var. Bu özellikle şarkı söylemek ve müzik dinlemek, duymak ya da bir enstrüman çalmak sinir sistemini sakinleştiriyor.
0: Çok sevinirim.
1: Ve gerçekten hani o şarkı söylemek de öyle. Bu ses kasları çok kıymetli. Tabii yani bu da bir kas.
0: Çalışıyorum şimdi çaktırma.
1: Bu vagus şey var ya hani böyle hepimiz sinirlendiğimizde, bağırdığımızda damarlarımız çıkar bir öfke. Mesela şarkı söylerken o olmuyor ya. O işte bana çok iyi geliyor.
0: Evet, ben de ufak tefek şan derslerinde bunu öğrendim. Hı-hı. Gerçekten seni bir sakinleştiren bir taraf var. Vokal yani ses kullanmak.
1: Evet, şarkı söylemenin. Ha. Onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum ben. Ve klasik Türk müziği eğitimi aldım. Aynı zamanda halk müziği tabii. Repertuar yaptım. Alaaddin Yavaşcan'ın, rahmetli Alaaddin Yavaşcan'ın öğrencisiydim. Alaaddin Hoca ile her zaman makamların insan üzerindeki etkisinden bahsederdik. Tabii ben daha çok flamenko dinlediğim için ya da pop şarkıları çok daha fazla sevdiğim için böyle hep bir aranje yapma ve birleştirme duygusu vardı Berk'le bende.
0: Ha,
1: yani
0: çok
1: neyi
0: gözüküyor.
1: Neyle hani harmanlayabiliriz ve nasıl kendi kültürümüze entegre edebiliriz İspanyol müziğini gibi. Buna çok kafa yoruyordum. Ama burada da Hicaz makamı özellikle ya da Uşak makamı, Buselik aynı şekilde İspanyol müziğinde de var. Yani mesela maden işçilerinin işte çekiçle yani şu ritim üstünde maden işçilerinin çalışırken bu ritim üzerine ağıt yaktıkları, söyledikleri. Yani belki fado gibi de diyebiliriz aslında. Portekiz.
0: Orada çok ortak noktası da var mesela. Belki orada aman o binayı yapamazsın uzun havasını.
1: Evet.
0: O flamenko gırtlağıyla söylemesindeki şoku attım. Aynı şey ikisi aslında.
1: Ve bizim türkülerimiz, bizim evet, toprağımızın zenginliği bütün dünyaya ders verir.
0: Şimdi o İspanya'da yaşıyor, flamenko müzikle uğraşıyor. Sen burada başka bir kariyer yolu izliyorsun.
1: Evet.
0: Mesela bu da kolay bir şey değil. Şöhret afettir der eskiler. Hani. Bunun mesela sende etkisi nasıl? Şifalanmakla çok ilgili bir insan olarak soruyorum. Sen konuyla ilgilendiğini bildiğim için. Nasıl bir şey bilinmek, tanınmak?
1: Ay çok teşekkür ederim hocam bu soru için. Şimdi yaptığınız şeyin ne olduğu yani niteliği, şarkı söyleyerek ve birilerine eğer bir hayatında yaşadığı bir duyguya temas edebiliyorsanız, bir şey hissettirebiliyorsanız şarkı söyleyerek ya da yaptığınız müzikle Bu çok kıymetli. Ama bana benden ne aldı ya da benden bana ne kattı ya da ne götürdü diye sorarsanız, ben mesela özgürlüğüme fazlasıyla düşkün biriyim ve biraz da fazla da sorumluluk sahibiyim ve çok hassasım aslında. Duygusal zekam benim çok yüksek ve çok empat biriyim. Yani o yeteneğim çok gelişkin.
0: Empat derken karşıdakinin duygusunu hemen alıyorsun galiba.
1: Evet, hemen alıyorum.
0: Üstüne
1: hemen,
0: sana geçiyor.
1: Hemen bir hale düşüyorum. Belki oyunculukta da bu konuda o yüzden belki yapmayı çok seviyorum.
0: Ciddi bir avantaj olabilir.
1: Evet. Avantaj, çok ciddi etkileniyorum ama çoğu zaman artık yormaya başladı. Belki o ünlü olmak, bilinmek, yaptığınız işle bilinmek, yani ünün ne olduğu önemli burada. Yani hangi ün?
0: Tam bunu çünkü, bekliyordum.
1: Yani ünlü olmak çok zor bir şey değil, biliyorsunuz yani. Hani birçok evet. Absürt şeyler, şimdi örnek vermeyeyim, aklıma bir şeyler geldi de programdayız, sonra söylerim. Yani çok
0: biz
1: hani
0: absürt onu.
1: Bir şeyler yapıp da hani bir anda bütün Türkiye sizden bahsedebilir. Bu hiç zor bir evet. şey değil. Ama kalıcı olarak şimdi Boyalı Direk'ten bu yana 18 sene oldu. Neyse birazcık da yaşımız şey oldu ama.
0: Ne var canım yani, da.
1: 18-19 yıl oldu, ben o zaman 26-27 yaşındaydım. Benim için şu an geldiğim noktada geriye dönüp baktığımda Öykü'ye aferin sana, istikrarlı bir şekilde devam ettin, yürü be kızım derim mesela. Çünkü bu çok zordu.
0: Şifalanman da iyi mi geldi kötü mü geldi ünlülük?
1: Kesinlikle
0: genelde.
1: İyi geldi. Heh. Çünkü en dara düştüğüm, zorlandığım ve bazen hani özel hayatınızda çok böyle zor anlar yaşıyorsunuz ya. Diyelim ki işte yolda yürürken, markete gittiğinizde, havaalanında, işte metroda, bir yerlerde muhakkak. Böyle çok düştüğüm, kendimi güçsüz ya da güvensiz hissettiğim zamanlar yaşadım. Ve o zamanlarda hala böyle çok güzel örnekler var. Onu da çeşitlendiririz sonra, anlatırım daha uzun bir programda. Hiç yani ummadığım bir anda bir AVM'de bir yerde birinin gelip hani ya Öykü Hanım hani ağlamayın, yani üzülmeyin, ben sizi biraz böyle hüzünlü gördüm, ben sizi çok seviyorum deyip sarılıp öptüğünü, bir fotoğraf çektiğini ve bunun o an için beni şifalandırdığını gördüm. Çünkü oyunculuk anda kalmak demek, sonra hayat da öyleymiş, bunu anladım. Anda kalmayı başarabildiğim her an, o anın kıymetine vardıkça ne kadar mutlu olduğumu hissettim. Ama o geçmişten gelen kaygı ve endişelerle, ki bu bence doğumdan itibaren anneden babadan çocuğa geçen bir şey ki hocam, siz bunun teknik olarak daha iyi açıklarsınız. Biyolojik olarak tabii ki. O alelgen genlerden, karakter genlerinden, anne babanın geçen huyları, işte belki o duyduğunuz endişe, kaygı, sürekli kendinizi sıkma hali, yetememe duygunuz, yetmeye çalışmanız vesaire, bunların hepsi zamanla Boyalı Direk'le beraber beni dışa dönük ve daha bununla baş edebilir bir hale soktu. Belki de dönüştürdü. Düşünce sistemimi dönüştürdü. Duygularımı dönüştürdü.
0: Yani çocukluğundan bu tarafa baktığında iyi yaptın diyorsun, evet. Aferin veriyorsun kendine.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şöyle bir hipotezim var, ne dersin? Şimdi insanlar çeşitli şekillerde dediğin gibi meşhur olabiliyorlar. Ama bazıları ünlü olduktan sonra çok dağıtıyor, çok kendini kaybediyor, çok kötü alışkanlıklara düşüyor. Hatta maalesef kendini tarumar edebiliyor. Ama bazısı da işte senin gibi mesela, ben de biraz öyle hissediyorum. İyi geliyor, şifalandırıcı bir şey oluyor. Ben burada hipotez şu, galiba ünlü olduğun şey, başarılı olduğun şey, kendini göstermeyi seçtiğin o vitrindeki şey, senin meşrebinle uyumluysa, senin ana yapına, özüne uygun bir şeyse, onunla bilinmek sende besleyici etki yapıyor. Ama böyle kesinlikle. Kazara, bir skandalla, bir işte evet, fırsatla, bir şeyle voleyi vurup ünlü olduysan bu biraz galiba yıpratıcı ve yakıcı bir şey oluyor. O yüzden hani şu da var ya, ünlü olmak isteyen böyle evinde oturan kız çocuğu ya da erkek çocuğu, her zaman çare olmayabilir bu. Yani biraz meşrebine uygun bir başarıyla yapmak galiba daha iyi olacak gibi. Ne dersin?
1: Bu çok derin bir mevzu aslında. Yani onu, o ünlü olmanın nedenlerini sorgulaması gerekiyor o kişinin.
0: Tabii.
1: Yani ünlü olmak ne için? Yani daha konforlu bir hayat mı? Para mı? Zenginlik mi? Yani ya da egonu tatmin etmek mi? Bilmiyorum ki. Şimdi ben hiç oralardan bakmadım hayata. Ben hep aynı samimiyette Öykü olarak birçok sevenim de sağ olsunlar, yani hepsinden Allah razı olsun, hep böyle ailemizin kızı, arkadaşımız, ablamız, kardeşimiz gibi gördüler.
0: Evet, öyle algılanıyorsun, onu biliyorum.
1: Öyle algılanıyorsam ne mutlu, çok şükür. Çünkü ben farklı olmak için birileri bir şey desin diye ya da bana onay versin diye kendi olduğum halden çıkmadım.
0: Meşrebine uygunluktan tam olarak kastım da bu zaten.
1: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu. Eğer böyle biliniyorsa, böyle algılanabildiyse ne mutlu. O yıllarda enerjim sadece çok yüksekti. Yani şimdi de yüksek ama mesela bazen bizde böyle çok başarılı olunca ya da bir şeyleri adım adım böyle tırmalayarak da yapsanız bizim ülkemizde iyi olana ve başarılı olanı takdir etmeme huyu var. O yaptığın bir şeyi üste koydum çıtayı boyalı direkt. Sonra sen anlat Karadeniz'de Asiye ve hep şey bekleniyor. Boyalı direkten sonra başka şarkı çıktı mı? Hani ya da işte şey, ya bir hayat yaşıyorum ben yani ve yani yaptığım şeyin hep üstüne çıkmak durumunda kalmak belki şöhret vesilesiyle beni çok yordu.
0: Yorucu da bir
1: çünkü bir şeyi evet. üste koydum ve kendimle yarıştım. Ama Allah biliyor ya ben her zaman kendimle yarıştım. Bence mutluluğun ve iyi insan olmanın en güzel cevabı başkalarıyla kendinizi mukayese etmemek. Kendi insan kendi yolculuğunun, kendi hakikatinin farkına varırsa kendi istediği yolu yürümeye başlıyor ve bu yolda zaten sizi çok teşekkür ederim.
0: Bak açık beyinin buluşacağı kişi nasıl belli görüyorsun hemen bak arada slogan cümleler falan geliyor. Bu arada
1: çok teşekkür ederim. Hemen bitireyim sadece.
0: Lütfen.
1: Ve bu hususta, bu uğurda, bu yolda zaten sizi şifalandıracak insanlar sizin gibi benim karşıma çıkıyor.
0: Şifa,
1: buna bir alkış
0: işte,
1: bence.
0: Vesile.
1: Sizler gibi de aynı şekilde. Ben çünkü bütün karşılaşmaların tevafuk olduğu inancındayım. Hiçbir şey tesadüf değil. Hepimiz hepimize vesileyiz. İnsan insana vesile ve herkesin herkesten öğreneceği bir şey var. Ünlü olmak bunu böyle düşünmemek değil. Ünlü olmak başkaları gibi, şimdi isim vermeyeceğim. Başka dünyada yaşamak anlamına gelmiyor. Tabii ki ünlüler başka dünyada yaşayan insanlar değiller. Hepimiz aynı dünyadayız ve kardeşiz, kız kardeşlik duygusuyla, erkek kardeşlik, arkadaşlık, dostluk duygusuyla, aile duygusuyla birbirimize sahip çıkacağız. Çünkü bu hayat çok hızlı geçiyor.
0: Ne tatlı konuk değil mi ya? Vallahi
1: ben
0: maşallah.
1: Ben konuşurum bu arada.
0: Süper.
1: Ay çok utandım.
0: Konuş ya bazı... Bazı kişiyi konuşturmak çok zor ya. Ben YouTube'da falan senelerce işte bir sürü arkadaşımı, eşimi, dostumu konuk ediyorum ve bazısını konuşturmak çok zor oluyor. Mesela o yüzden konuşkan biriyle bulunmak harika. Bu arada meşrep konusunu şundan söyledim.
1: Evet.
0: O boyalı direğin önceki hali var. Bir evde çektiğiniz ilk yani öncül versiyon diyelim. Video klip
1: evet.
0: olmadan önce. Yani sen bugün kuliste seninle görüşürken o videodaki kızın aynısını gördüm ben mesela.
1: Aman
0: oradaki,
1: çok teşekkür ederim.
0: Hayır, aynısı derken aynı neşe, aynı neşve, aynı o yüksek
1: evet.
0: enerji. Muhtemelen işte seni buraya getiren şeyin doğal olmasıyla alakalı bir hikaye hissettim de o yüzden bunu sana
1: samimi
0: sordum.
1: Samimi olmasıyla.
0: Aynen öyle. Bu arada gerçekten. Geçmiş falan deyince bizim arkadaşlar şey yapmışlar. Şu yeni bir tane dalga var ya 80'lerdeki hallerini.
1: En sevdiğim.
0: Vallahi bir onu bir gösterseniz ya bence havalı
1: çok
0: olmuş.
1: Çok teşekkür ediyorum ekibe. Bu arada ekibinizi çok seviyorum.
0: Ben
1: hocam.
0: De seviyorum onları.
1: Gerçekten bütün reji, ekip, herkese buradan. Benim kameram burada.
0: Bak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya 80'lerde kızlar bayağı güzel gözüküyormuş ya.
1: Çok havalı, çok
0: yani
1: ikonik.
0: Saçlar, maçlar,
1: ya?
0: Vatkalar çok havalı değil mi yani?
1: Çok ikonik yani, çok çok iyi.
0: Sen gerçi
1: yani
0: bu dönemleri 82... görmedin. Ben hatırlıyorum, ben bu dönemlerde çocuktum yani, gençtim biraz daha.
1: Erken çocuktum.
0: Aynen öyle. Pembiş ceketler, böyle parlak renkler, vatkalar falan. Üf. Benim var mıydı bir tane böyle garip bir şey görmüştüm o hala.
1: Harika,
0: mı?
1: Garip değil
0: bir kere
1: hocam ya?
0: 80'lerde çekilen yani yapılan bütün bu yapay zeka fotoğrafında beni saçlı çiziyor, enteresan. Bu yaşımda ama saçlıyım. Demek istiyor ki yani 80'lerde bu yaşta olsaydım bu kadar saç dökmeyecektim, ben bunu anlıyorum valla. Enteresan bir şey.
1: Ah Mert editörümüz.
0: Bakar mısın? Vallahi geldim ya. Yani bilmiyorum.
1: Çok harika.
0: Daha mı? Bu hali daha iyi diyenler alkışlasın. Tabii ki.
1: İkisi de güzel hocam. İkisi de güzel. Burada da böyle bir aktör şeyi var ama.
0: Hiç sorma.
1: Böyle bir enerji.
0: Yani kime benziyorum
1: ben.
0: Çıkaramadım ama birine benziyorum. Evet. Şimdi bu nostalji, eskiye özlem meselesini biz daha önce konuşmuştuk da böyle herkes ne kadar arızalı olursa olsun bir çocukluğunu, o günkü bayramları falan bir şeyleri özlüyor. Şimdi ama bir taraftan da hep anlatıyoruz işte bir dertlerimiz, tasalarımız bizim hep o yaşlarda başlıyor. İşte ailemizin, büyüklerin neyse çok bilmeden yaptıkları bir sürü şey, ilişkilerimiz bizim üzerimizde bir şeyler bırakıyor. İşte sonra büyürken de biz yolda şifalanıyoruz diye düşünüyoruz ya da bazen şifalanacağız diye çok yanlış yollara sapabiliyoruz,
1: evet.
0: garip yerlere girebiliyoruz. Sen mesela bunun aslında hani böyle Ben toplumun hep iyi örneklerle değiştiğini düşünürüm bu arada. Yani bu programa da konuk olarak davet ettiğimiz arkadaşların aslında misal olarak, örnek olarak hani insanların daha fazla görmesi gerektiğini düşündüğüm kişiler olduğunu zannediyorum. Dolayısıyla bu en azından şifalanma konusunda senin daha önce seninle yaptığımız konuşmalardan da benim taraftan aldığın şeyi merak ediyorum. Mesela ben sonuçta biyolog bir adamım. Yani biraz tamam çok çalıştım biyoloji anlatma işine ama biyoloji anlatıyoruz, beyin anlatıyoruz. İşte kafanı şöyle iyi kullanırsın, böyle iyi öğrenirsin falan filan. Şimdi bunların arasında mesela bu arada size de sorayım arkadaşlar hazır şifa konusu açılmışken. Açık beynin ve genelde Sinan Canan'ın anlattığı şeylerde iyi gelen somut bir şey hatırlıyor musun? Mesela yani şunu fark edince ha böyle oldu.
1: Aa, benim var.
0: Var mı? Killaki vardır.
1: Mesela şey tabii çok var hatta bir değil. Benim için şu çok önemliydi mesela sizin kurduğunuz cümlelerle söylemeye çalışacağım. İnsan kendinin en iyi versiyonunu oluşturup konfor alanından çıkmadığı müddetçe başarılı olamaz.
0: Bak konfor işte bak.
1: Ben o konforsuzlukları çok yaşadım bu arada. Yani şimdi burada drama bağlamayacağım ama şey var yani bu bir gerçek. Ben çünkü ama hayatı
0: o rahatını
1: nereden...
0: bozan şeyler olduğunda böyle düşünmüyorsun ama sonra rahatını bozan şey sana ne yaptığını görünce neticede işte 3-5 sene 10 sene sonra belki o zaman bu düşünceye geliyorsun değil mi?
1: Ha, doğru. Evet. Çünkü o yaşanmışlıklar iyi ki oldu ki şimdiki versiyonumu oluşturdum zaten. Her şey de çok mükemmel olmayacaktı illaki. Hayat öyle bir şey değil.
0: Aynen katılıyorum.
1: Konfor alanından çıktığım zaman o başarılara ulaştığımı gördüm. Bir de şey vardı sizin. Rutinler mesela. Ya da işte böyle
0: bizim
1: kafa...
0: Bizim en can alıcı konuları yakaladın
1: ya. Kafa böyle bir şeye takıldığında ya da sürekli olumsuzu düşünüyor ya. Mesela bende bu çok vardı. Endişe, kaygı, üf yani. Hep böyle bir olumsuz tarafı düşünmek. Sonra böyle izlemeye başlayınca okudukça biraz böyle gözlemledikçe onu değiştirmeye çalıştım. Şey dedim yani ay o da nasıl olacak, nasıl bitecek, ya bugün nasıl geçecek, şimdi bu nasıl yetişecek, şu nasıl olacak, ben o konsere gideceğim, nasıl işte uyumadım, sesim nasıl çıkacak, uykusuzum, o nasıl, bu nasıl, şu ne? Böyle derken sonra şuna karar verdim artık. Artık onu yapmaya çalışıyorum. Bu kırklardan sonra oluyor ama. Şunu yapmaya çalışıyorum. İyi olacak, iyi geçecek, tamam, şikayet yok, şükür var. Sen yaşadığın ve kendine inanıyorsun ve yaptığın her şeyden mutlu olmaya çabalıyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun herkes için. Önce kendin için, sonra ailen için, yakın çevren için. Ve şey yapma, yani kendini düşürme. Çünkü buna çok müsait bir coğrafyada ve şeyde yaşıyoruz. Algılarda yaşıyoruz. Doğal olarak o kadar çok şey gündem değişiyor ve bir anda o kadar çok her şeyi çok hızlı yaşıyoruz ki. Yani hastalık, sağlık, kaza, dert, tasa. Gün geçmiyor ki hani böyle bir kötü haber duymayalım. O zaman da insan beyni ki siz bunu yine her zamanki gibi çok daha güzel açıklıyorsunuz hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. İnsan beyni hep olumsuza ve kötüye yani. Bu bende o kadar yani bu kadar gülüyorum mesela enerji doluyum. Bu gerçekten gerçek bu arada çok samimiyim. Ama sizinle o samimi olarak onu da paylaşayım. Bir o kadar da ters tarafı var yani. Hani düştüm mü de öyle hani öyle bir ağlıyorum ki yani bütün hayatımı düşünerek ağlıyorum ben. Annem de bir gün şey durdu şey dedi. Abi dedi bunu yapma artık. Ya bu dedi kendi kul hakkına girmek oluyor böyle dedi. Ağlayacaksan git karşımdan dedi mesela. Herhangi bir şeyle ilgili
0: vallahi bu
1: arada.
0: Vallahi sevgili yönetmenime ve ekibe şey diyeyim. Sürekli ben böyle. Böyle sınav yapalım çıkışta da bir açık beyin diploması verelim. Bence sen şu anda 10 üzerinden 9 yani hiç fena değilsin.
1: Çok bayağı
0: bir temel işe yarar teoriyi çok güzel. Yalnız bana bir şey hatırlattın. Şimdi bu arada bak bu frekans meselesi not almıştım bunu buraya. Aynı zamanda senin benim hepimizin yaptığı iş hayatta stres taşıyor yani. Of. Ve bu işin bir parçası. Stres yönetimiyle ilgili sen ne yapıyorsun? Yapıyor musun hayatında özel bir şeyler var mı?
1: Yine
0: yoksa
1: burada,
0: şarkıya mı vuruyorsun kendini?
1: Yine burada sizden dinlediğim bir şey söyleyeceğim. Durmak.
0: Evet. Bak.
1: Arkadaşlar bu
0: Allah'a şükür yapan varmış. Ben kimse yapmıyor bakın, zannediyordum.
1: O kadar çok ihtiyacım olan bir şey ki o. Yani şuradan çıkıp ben genelde Kuzey Ege'yi çok seviyorum Kaz Dağları'nı. Oraya gidip durup denize bakmak istiyorum. İnanın buna.
0: Öykücüğüm seni en fazla strese sokan şu aralar. Çok özel bir spesifik informasyon istemiyorum ama hangi alanda, hangi kısımda hayatında en çok seni zorlayan alanlar var mesela şu anda? Oyunculuk. Nasıl orası mesela orası set koşulları falan hep anlatırlar çünkü ben hiç bilmiyorum.
1: Evet zorlu.
0: Henüz oyunculuğa girmedim.
1: Yani zorlu uzun gerçekten onu ben vaktinizi çok almak istemem. Başka bir programda da uzun uzadıya konuşuruz. Çünkü onunla ilgili gerçekten bir öykü yazabilirim. Yani makaleler yazarım. Oyunculuk ve şarkı söylemekle ilgili. Ama ben hani yaptığı işi severek yapan ve bundan bir kazanç sağlayıp hayatını götürebilen şanslı insanlardan biriyim. Bir kere bu tutkum beni hayatta yaşatıyor. Bu en büyük şansım ve şükür sebebim. Keşke maşallah herkes diyorum. Bu kadar şanslı olsa, ama bunun da hiçbir zaman şımarıklığını yapan biri olmadım. Benim gerçek ve samimi duruşumun altında yatan en önemli şey bu. Ben hiçbir zaman birilerinin üzerinden kendime değer vermedim. Ben hep kendime değer vermeye çalıştım ve hep karşı tarafı dinledim. Ve ne kime ne kadar faydalı olabileceksem bunun üzerine çok kafa yordum. Çünkü ben her şeyin geçici olduğu bir dünyada belli şeylere çok fazla takılıp kalmak istemiyorum.
0: Bu da geçer yahu.
1: Yani ne zaman, evet, sizin de başta söylediğiniz gibi, bu da geçer yahu. Çünkü geçecek. Yani stresli olduğum anda bugün nasıl bitecek? Gün biter, iş biter, ama gün sahneleri çok var. Ve gün ışığı gitmeden bu sahneleri çekmemiz gerekiyor. Tamam, bu da geçecek. Bu da geçecek. Yani bu bitecek. Bu dert değil. Ama beni en çok strese sokan ya da zorlayan şey sağlık konusunda olduğunda, sevdiklerimin ya da kendimin böyle bir bağışıklık sistemim düştüğünde, çok üzüldüğümde. Çünkü beynin bu kendini iyileştirme şeyine çok inanıyorum. Bu konuda sizden işte programdan sonra ve ilerideki hayat öykümüzde kesinlikle ders alacağım ve sizle çok tanışmak
0: bizim
1: istediğim
0: şeyler var. Bizim ana şeyi biliyorsun değil mi? Ana parolayı, yani en stresli anda bir anda her şeyi kesen bir parolamız var. Hatırlayan var mı? Yani açık beynin en temel ilacı. Tek kısacık bir cümle.
2: Çok da şey etmemek lazım.
0: Çok da şey yapmamak lazım. Bravo. Bir alkış alalım.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi tabii bunu diyebilmek için de belli bir aşama kat etmiş olmak lazım.
1: Bunu diyebilmek için ben size söyleyeyim. Sağlık ve huzur bence en önemli zenginlik. Çok da şey yapmamak lazım. Bu noktaya da özetle belli bir yaştan sonra ve belli bir yaşanmışlıktan sonra geliniyor.
0: Sona sakladığım, yani sona doğru konuşmak istediğim durum şu. Mesela seninle selfie çektirmek istediklerinde. bu yani biliyorum sen de bunu seviyorsundur. Hepimiz seviyoruz ama şöyle bir durum düşün. Ben mesela işte televizyon programları bir sene falan olmasam, YouTube'da bir şey çekmesem, yolda muhtemelen kimse beni tanımaz. Hani şu anda eyvallah gibi. Ama bir anda seni kimsenin tanımadığı, unuttuğu bir yerde olsan mesela. O zaman nasıl hissedersin ya da böyle bir şey deneyimledin mi?
1: Ya insan geçiyor hayattan ya. Yani o duygular geçse ne olur ki? Ben kendi halimden memnunum. Ben kendimden razıyım.
0: Yani kimse tanımasa da diyorsun ben kendimle.
1: Kesinlikle.
0: Gayet güzel.
1: Kesinlikle. Çünkü
0: vallahi
1: ben yani...
0: Söylemesi zor bir şey bu arada.
1: Ben kendimden razıyım. Yani aynı dediğiniz gibi bir şey yaşayabilirim. Hiç sorun değil. Bu yaşadığım zamanı hatırlayıp bundan mutluluk çıkarırım. Yine kendi bildiğim, inandığım yolda, kendi versiyonumun en iyisi olacak şekilde yolu yürümeye, bu hayat yolculuğunu devam ettirmeye çalışıyorum.
0: Şunu diyeceğim tekrar, yine şifalanmak konusu ya merkezde. Birçok insan işte zengin olayım, şunu becereyim, görüneyim, ünlü olayım, 100.000 like alayım. Bak ondan sonra nasıl mutlu, rahat ve huzurlu olacağım falan filan. Galiba bu konuda en bilgece uyarıyı yapan Amerikalı oyuncu Jim Carrey. Diyor ki bir gün inşallah herkes benim gibi diyor, zengin, mutlu ve başarılı olur. Ve cevabın bu olmadığını anlar diyor, yani konu bu değil, hayat bu değil. Ve işte biz bunun peşinden koşarken ben mesela neden diğer arkadaşlarım gibi kötü etkilenmediğime baktım. Çünkü ben bir şey yapıyordum, birileri gördü, bir anda kendimi burada buldum mesela. Bir anda derken bir 10 sene sürdü ama yani kendimi bir anda burada buldum. Mesela davet ediyoruz, bu sevgili konuklarımız geliyorlar. 10 binlerce, 100 binlerce insan programları seyrediyor, milyon seyredilen YouTube muhabbetleri var. Diyor ki nasıl oluyor bu iş? Ve galiba benim sende ta ilk boyalı direkten beri gözümü senden ayırmıyor olmamın ve benim mesela hikayedeki önemli selebritilerden, meşhurlardan biri olmanın sebebi samimiyet diye bir ana hikaye galiba, değil mi? Sen seviyorsun yaptığın işi. Rol kesmiyorsun. Çünkü biz rol keseni yemiyoruz galiba, değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. O çok gerçek.
0: İşin kötüsü rol kesen kendi de yemiyor sonucu.
1: Evet.
0: Tırnak içinde başarılı olsa bile bu onu çok mutlu etmiyor.
1: Bir de herkes artık her şeyin farkında yani. 2026 yılında yani o kadar çok sosyal medya ve bilişim teknolojisi, her şey o kadar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ki. Kim yapmacık, kim değil. Bir de benim artık hakikaten şeye tahammülüm yok. Yani böyle birileri memnun etmeye çalışmak için kendimden artık veremeyeceğim. Yani hani çünkü çok yani yıprandım, üzüldüm bu konuda ve böyle yapmacık ve nasıl diyeyim yani bir şey oldurmaya çalışıp gibisini yaşayan insanlar, burada böyle kamera ışığı yanınca ya da burada başka görünüp kamera kapanınca başka olan insanlar, yani ben onlarla arama çok ciddi bir mesafe koydum. Çünkü bu bir sertlik değil, bu bir netlik. Çünkü bu benim için hayatta O hakikat insanın kendi hakikatini...
0: Laf çok iyi değil miydi ya?
1: Ne demek?
0: Bu bir sertlik değil,
1: bu bir sertlik değil, bu bir netlik.
0: Ben alkışla altını çizerim derim.
1: Ben netim ve ben dürüst. Dürüstüm. İçimdeki neyse çok teşekkür ederim. Öyle diyorlar ya, kalbindeki neyse işte gözüne yansıyan da o oluyor. Ben zaten oynayamıyorum. Oyunculuk yaparken de oynamıyorum ki kendim ağlıyorum. Altı Üstü İstanbul dizisinde anne karakterini oynuyorum, Fahriye karakterini. Ve Fahriye dram içinde olan bir kadın ve müzikolde şarkı söyleyen bir kadın ve iki kızı var. Ve gerçekten çok dramatik. Ve kendim ağlıyorum. Yani onu bile yapamıyorum. Çünkü onun seyirciye gerçek olarak geçeceğini düşünmüyorum. Yani bir şeyler sürüp böyle ağlamak. Çünkü o duyguya girmek durumundayım ve aslında bundan besleniyorum da. Evet, çok yoruluyorum, doğru. Bu kadar kendimden vermem doğru mu? O da tartışılır. Ama bundan besleniyorum. Çünkü bunu yapabilme kabiliyetiyle yarattıysa yaradan Allah beni. Ben de diyorum ki yani bu cevherle, bu duyguyla yaratıldıysam bazı şeyler, çünkü o yetenek doğuştan. Önemli olan sonradan bunu nasıl şekillendirdiğiniz. O zaman bunu layıkıyla yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz önceki sorunuza da çok küçük bir cümleyle bağlayacağım. İşte o ünlü olma noktasında insanın kendini kaybetmesi var ya, o bence biraz cahillikten kaynaklanıyor.
0: Kendiyle ilgili cehalet galiba daha belirleyici değil mi? Kendi evet, sınırlarını yani tam bilmemek.
1: Asla böyle hani olumsuz bir yerden birilerini eleştirmek ya da tenkit etmek için söylemiyorum.
0: Tabii ben bunu hep kendime uyarı olarak
1: o bilgelik zekası insana belli bir yaştan sonra yükleniyor. Ve o bilgelik zekasıyla birlikte olaylara verdiğiniz tepkiler, durumlara verdiğiniz tepkiler sizin ne yaşadığınızdan çok hayat. Sizin ne tepki verdiğiniz ya zaten. Ben mesela bunu keşfettiğimde sizinle çok huzura erdim.
0: Mert de diyor ki
1: Mert.
0: Ya şeyde çıkınında diyor soruyla gelmişti diyor Öykü Hanım diyor. Acaba diyor sormak ister mi diyor gitmeden önce. Ben de bilmiyorum bu arada. Tamamen sürpriz arkadaşlar.
1: Daha evet gerçekten şimdi ya aslında sormak istediğim çok soru var. Ya
0: biliyorum.
1: İki tane var.
0: Ya, seç vallahi.
1: Bence zor bakalım. Değil ama şey.
0: Muhtemelen bilmiyorumdur cevabını.
1: Çok merak ettim yani. Bu kadar insanı anlama ve hani anlamlandırma noktasında bilimsel olarak da bilim insanı olarak da bu kadar hani bilgiye sahip bir kütüphane gibisiniz ve insanları şifalandırmak ve onların nedenlerine cevap bulmak ve anlatmak noktasında sizin cevabını bulamadığınız bir nedeniniz var mı?
0: Aslında sorunun içinde çok güzel, hiç böyle düşünmemiştim ama ben hiç kendi derdine deva olan bir kütüphaneye rastlamadım. Yani o kadar şeyi bilmek çok önemli değil Öykücüğüm ama seninle burada, senin gibi arkadaşlarla bu dönemden sonra, bu sezondan itibaren konuşmak istememin temel sebebi şu. Bir şeyleri biliyoruz, internete yapay zekayı sorunca çok şeyi hemen öğrenebiliyoruz ama konu bilmekle ilgili değil ki, yapabilmekle ilgili. Yani
1: evet, bundan da bahsetmiştiniz.
0: Çok doğru. Bahsederim ya. Dolayısıyla yapabildiklerim var, yapamadıklarım var. Burada özellikle konuştuğumda geçtiğini
1: bildiğim... Böyle çok
0: bildiğim,
1: spesifik bir yani neden bu böyle, ben bunun cevabını bulamıyorum. Bulamıyorum
0: olmaz
1: dediniz.
0: Olmaz hani mı tonla mesela? Kadınlar niye böyle davranıyor bilmiyorum. Bilmiyorum ya hala. Evrenin en büyük sırrı yani, bunu çözemezsin.
1: Doğru.
0: Ya da mesela...
1: Ama iyi ki varsınız gerçekten.
0: Kendimle
1: yani
0: ilgili var.
1: Hepimiz için iyi ki varsınız.
0: Estağfurullah. Yani siz hepimiz güzel. Aynı şekilde. Hı. Ama mesela bir sabah yataktan kalktığında... Mesela o gün niye yataktan kalktığını bilmediğin halde, böyle hatırlayamadığın halde... Böyle hayata başlıyorsun, otomatik pilotta hep böyle... Bazen hiç sana faydası olmayan, hatta zararı olan şeyler döngüsüne giriveriyorsun ya işte... Ya dedikodudur ya işte fazla şekerli kahvaltıdır bir şey. Bir anda böyle ayılıp ya Sinancığım diyorum, sen de mi? Sen de mi? Yani bu kadar anlatıyorsun, ediyorsun. En sonra diyorum ki evet ben de. Çünkü ben insanım.
1: Evet.
0: Hiçbirimiz kusursuz olmak için buraya gönderilmedik. Özellikle de sevgili dostlar, birbirimizden öğreneceğiz. Birbirimize hatırlatacağız. Açık Bey'in zaten sadece Sinan Canan'ın böyle konuştuğu bir yer değil. Aslında böyle bir cemiyet, bir ekip, bir komünite yani.
1: Peki,
0: biz birbirimizi hatırlatacağız, daha güzel olacak.
1: Öfkelendiğinizde ya da içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz bir durum olduğunda mesela, siz ona bilgelik zekasıyla bugüne kadar doldurduğunuz bütün birikiminizle mi cevap vermeyi düşünüyorsunuz?
0: Yoksa
1: çok, çok insani bir yerden böyle bana bağırana ben de bağırırım.
0: Benim bulduğum,
1: ne diyorsun kardeşim falan.
0: Benim bulduğum çözüm şu, öfkeleneceğim yerde durmamaya çalışıyorum. Çünkü
1: tamam, güzel.
0: O hali...
1: Sizin durduğunuz an ne zaman mesela, onu merak ediyorum. Yani durmaktan bahsettik ya.
0: Benim çok bu aralar çok anlattığım için çok da yapmak zorunda kalıyorum. Arada şahit olan bazı arkadaşlar var. Yani kendi hayatımda rutin ve ritüel olarak kurduğum yeni şeyler var son 5 senedir. Hı hı. 15 dakika mesela bir beyaz duvara bakabiliyorum. Yani bunu geliştirdim. Çok güzel bir şey bu arada.
1: Bu çok iyi.
0: 15 dakika bitiyor diyen alarma kızdığım oluyor. Ne güzel duvara bakıyorduk boş boş falan diye. Bu çok kişiye tavsiye ettiğim ama evet, yapmayanı anlatamayacağım bir şey. Yani
1: yok, ben yaparım.
0: Yaparsın bence de.
1: Bence de yaparım.
0: Bizim çünkü ihtiyacımız var çünkü.
1: Var, bak, evet.
0: Süreyi şu anda evet, öyle bir açtık, duramıyoruz mesela.
1: Hayır, açmayacağız.
0: Durma konusunda çok ciddi. Ama Öykücüğüm valla sezonu senden iyi biriyle açamazdım ben,
1: çok
0: onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Güzel oldu mu?
1: Çok teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Valla ben anlamadım yani bakayım nasıl geçti. Bence sen arada bir gene gelirsin.
1: Hadi limanı, limandır liman, aman aman.
0: Bir dakika, ben çok bir ekip, teşekkür ederim. Ekip fotoğrafı yapmışlar bize. Bir dakika şu
1: bakalım.
0: Bir ekip fotoğrafımız var. Bir de onu görelim. Aa, bakar mısın?
1: Ya çok arkadaş, tatlı.
0: Yok ya, bizim bu halimiz bence daha güzel. Ya vallahi Öykücüğüm ayaklarına sağlık.
1: 80'ler, 90'lar.
0: Şimdi seni
1: çok teşekkür ederim. Gerçekten.
0: Uğurlayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Harikasın. Bir kocaman alkış alalım. İnşallah bundan sonra hayat her şey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok daha iyi gitsin.
1: Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Çok güzel bir programdı. Ben çok keyif aldım. Bu yolculukta devamını keyifle izleyeceğim.
0: Kendine çok dikkat et.
1: Hoşça kalın.
0: Eyvallah.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Ya ben ne kadar notlar aldım, hiçbirini konuşamadım yani. Ne kadar çok yani, hay Allah. Neyse, ne hayırlısı, bir seri program yapacağız herhalde biz Öykü'yle, öyle gözüküyor. Ama daha çok değişik konuklarımız olacak. Çok farklı konu başlıklarımız var. Bu döneme çok değişik hazırlandık. Ama ben bu ilk programda şunu anladım ki bu başka bir deneyim. Çok başka yerlere gidebilir. Hiç planladığımız gibi olmayacak. Tamamen kaos, belirsizlik. Ve bence en bereketli tarafı da orası. Sevgili Öykü'yü uğurladıktan sonra çok şey konuştuk, toparlamam mümkün değil. Buraya toparla diye not almışım, toparlayamayacağım. Ama söylemek istediğim bir şey var. Şifa, bir daha hatırlayalım, sizinle alakalı bir şey. Kendinizin şifa sadece sizde. Doktoru da, psikoloğu da, nörobilimcisi de, sırtınızı sıvazlayan dostunuz da, tek yapacağınız

ve bilim iletişimiyle uğraşan birçok partnerimizle beraber orada bilime meraklı, bilmeye meraklı, kendini keşfe meraklı insanlarla enteresan bir buluşma yapacağız. Bu arada İstanbul'a o günlerde yolunuz düşerse 15, 16, 17 Ekim 2026 hepinizi Açık Kongre Merkezi'nde bekliyor olacağız efendim. Bu da benim ayrıca bir gurur kaynağım. Bunu şimdi niye söyledim, niye not aldım? Şifalanmak için vesile dedik ya, arkadaşlar bilmek iyidir. Biz mesela bir her bölümün sonunda biliyorsunuz bir özü söz okuyoruz. Buraya sevgili Mert not almış. Albert Schweitzer isimli bir yazarın sözü. İnsan yaşamının amacı hizmet etmek, merhamet göstermek ve başkalarına yardım etme iradesine sahip olmaktır. İyi olmanın en iyi yolu, iyi hissetmenin en iyi yolu, şifalanmanın en iyi yolu bir başkasına şifa vesilesi olabilmek. Biz de bunun için efendim gayretlerimize devam ediyoruz. Gayretlerimiz ve eylemlerimiz sürecek. Siz oldukça daha da sürecek inşallah. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir konukla, başka bir konuyla bir sonraki hafta tekrar buluşana kadar hoşçakalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadı.

0: ortaya çıkacak.
1: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, ikisi gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
2: Gülistan Doku soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramaların yapılacağı öğrenildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalı'nın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı.
3: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine masa harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalı'dan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalı'dan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalı'nın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı. MASAK raporunda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standartları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalı'nın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalı'yla birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
2: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu ve zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin-Hindistan temasları da dikkat çekti.
4: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
2: Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının takdir edildiği belirtildi. Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından da memnuniyet duyuyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim de sürüyor. Çatışmalar hız kazandı. Babül Mendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağı yeni tartışma konusu. Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu. Çatışmalardaki son durumu NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
0: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cazan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az iki kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iç kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Saada, Amman ve Hacce gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marib hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marib ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babül Mendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babül Mendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve boğazın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu boğazın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babül Mendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
2: Yemen'de yıllardır süren savaşın en güçlü aktörlerinden biri Husiler, İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden de biri olarak görülüyor örgüt. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki saldırılarıyla yeniden dünya gündemine gelmişti. Husilerin kim olduğuna, nasıl ortaya çıktığına ve Yemen'in önemli bölümünü nasıl kontrol ettiklerine dair hazırladığımız haberi izleyelim.
5: Ensar Allah ismiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı'yla birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticaret gemilerine saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefi haline geldi. 1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar. Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. Hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar. Liderleri Hüseyin Bedrettin el-Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler 10 yıl sonra 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Robbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından da daha tanınır hale geldi. İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu. En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı. Petrol fiyatları arttı. Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü. Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan Husileri yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Husiler halen başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor. Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti. 2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas'la birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, İran'ı Husilere drone ve füze sağlamakla suçluyor. Husiler, Gazze Savaşı'yla yeniden gündeme oturdu. Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı. İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini de ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.
2: İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor.
3: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
2: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsun'un İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Alsu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış. Mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Alsu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu havadan görüntülendi. Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler 5 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanın hafif yaralandığını açıkladı. Yangın 5 saat süren çabaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan asker Hakkari'de toprağa verildi. Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören alanına sözleşmeli Erziyar Kopara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı getirildi. Törenin ardından 24 yaşındaki şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Kopara'nın cenazesi Hakkari'ye uğurlandı. Bir çocuk babası şehit Yüksekova'da düzenlenen törenle toprağa verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
3: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891 bin motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
6: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
3: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120 milyon 960 bin araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3167 iken 2026'nın aynı döneminde 2839'a düştü.
2: Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
3: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
7: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
3: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan V. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
7: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
3: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak Aydidir'de kavuştu.
2: Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Egeli balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bol.
8: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
9: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol, bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
8: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Egeli balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
10: Sardalya bitiyor beyler! Sardalya bitiyor beyler!
9: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor, hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
8: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
2: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları gerçekleştirildi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
6: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: Bakan Gürlek'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital gönüllülük platformunu hayata geçirdi. İyilik Var isimli platformun amacı toplumsal dayanışmayı arttırmak. Platformun tanıtımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la birlikte yaptı.
11: Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Hem iyilik var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de iyilik kapısı olacak.
12: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan dijital gönüllülük platformu İyilik Var'la toplumsal dayanışmanın arttırılması amaçlandı. Gönüllüler ilgi alanlarına uygun etkinlikleri görüntüleyerek platforma katılım sağlayabilecek.
11: Bu iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanlara sahip olmayı beklemeyin. Bazen bir insanı dinlemek, bir çocuğa yol göstermek, bir büyüğümüzün kapısını çalmak büyük bir iyiliğin başlangıcıdır.
12: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da projeyi destekleyenler arasında.
13: Bugün buradan yüksek bir sesle topluma iyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabiliriz. Bir müzik ilkokulumuz var ki dünyada eşi benzeri olmayan yetenekli çocuklarımızı 6 yaşında tespit edip onlara gelir durumlarına göre de burs imkanı sunarak Türk müziği eğitimini çok erken yaşta vermek suretiyle bir ufuk açmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında İlim Yayma Vakfımızda akademik hayatlarını ilerletmek isteyen üst düzey akademisyenleri ilim yayma ödülleriyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu gönüllülük yasasını çok önemsiyoruz ama meclisin gündeminde kendine nasıl bir yer bulacak onu merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten gönüllülüğün biraz da gözetilmesine ihtiyacımız var.
12: Platformda çocuk evlerinde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat ve müzik gibi kültür etkinliklerinin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi birçok hizmet yer alıyor. Program sonunda iyilik gönüllülerine plaket verildi.
2: Yapay zekanın gelişimi son günlerde gündemden düşmüyor. Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei, şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yaptı. Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artması sonrası şirketlere seslendi. İnternet sitesinden yayımladığı makalesinde yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıdığını yazdı. Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı bir plan önerdi. Bunlardan ilkinin kendi şirketinin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri içerdiğini kaydetti. Amodei ikinci aşamada sektör genelinde, üçüncü aşamadaysa küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi. Tesla ve SpaceX firmalarının üst yöneticisi Elon Musk'la OpenAI'ın üst yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından Amodei'ye destek verdi. İsveç'te 8 milyondan fazla seçmen genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. Anketler iktidar ve muhalefet blokları arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor. Seçmenler parlamentodaki 349 sandalyenin yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesini belirlemek için oy kullanacak. Sandıklar Türkiye saatiyle 9'da 21 arasında açık kalacak. Seçim öncesi yayınlanan son anketler yarışın oldukça yakın geçeceğine işaret ediyor. Avrupa genelinde ivme kazanan aşırı sağ eğilim İsveç seçiminde de en belirleyici unsurların başında geliyor. Başbakan Ulf Kristersson'un sağ bloğunda kilit role sahip olan göçmen karşıtı İsveç demokratları siyasi etkisini giderek arttırıyor. İsveç demokratları 2022 seçimlerinden bu yana hükümete dışarıdan destek veriyor ve parlamentoda hükümetin politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Sağ blokun seçimi kazanması halinde aşırı sağcı İsveç demokratlarının ülke tarihinde ilk kez hükümette doğrudan yer alarak bakanlık koltuklarına oturması bekleniyor. Norveç Kralı 5. Harald 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Prenses Astrid ise kardeşinin cenaze töreninden 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Astrid için ülkede bayraklar yarıya indirildi.
3: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanı aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald, 35 yılı aşkın süre tahta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
2: Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'la karşılaşan Bordo Mavililer 2. dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup oldu.
1: Trabzonspor Konya deplasmanında tek golle mağlup oldu. Karadeniz ekibi Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlara galibiyeti getiren gol 2. dakikada Raymond Todd'un ayağından geldi. Ligdeki 4 maçını da kaybeden Tümosan Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde ilk galibiyetini Trabzonspor'a karşı aldı. Bordo Mavililer'de teknik direktör Fatih Tekke'den boşalan koltuğu devralan Hüseyin Çimşir, ilk maçtaki 5-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından ikinci karşılaşmasında mağlubiyetle tanıştı. 7 puanda kalan Trabzonspor gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Tümosan Konyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
2: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifa kararından vazgeçen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı.
14: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüme ulaştı. İstifa kararından dönen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı. Roma maçının ardından istifa eden Kartal'ın göreve dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu.
15: Gündemleri burada.
14: Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
15: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
14: Yıldırım Kartal görüşmesinin ardından istifa kararı rafa kalktı. Kulüp İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması yaptı. İstifa kararından vazgeçmesinin ardından geceyi Samandıra'da geçiren Kartal sabah antrenmanında takımının başında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
2: Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal'ın istifa krizini gazeteci Mehmet Ayan değerlendirdi. NTV yayınına katılan Ayan, Kartal tüm bu yaşananların ardından oyuncuların gözünde güçlü kalamaz dedi.
16: O gördüğüm vücut dili vazgeçmiyor gibiydi bence. Bir hafta 10 gün kadar önce menajerinin, o X büyük hocanın menajerinin İstanbul'da olduğu 3-4 gazeteci tarafından gerek Fenerbahçe iletişimine gerek yönetim kuruluna bildirilmiş. Doğal olarak da yöneticiler ve iletişim ekibi haklı olarak başkana gidiyorlar. Sayın Başkan diyorlar, böyle bir söylentiler var. 3-4 tane gazeteci bizi aradı. Tesadüf olamaz. Aziz Bey diyor ki, bu yani 10 gün önceden bahsediyorum. Ya kardeşim diyor, ben başka bir şey gördünüz mü? Ben İsmail Hoca ile başladım, İsmail Hoca ile bitiririm bu konuyu diyor. İstifa konusunun ardından Cuma günü yani dün Oğuz Hoca ile Cihan Bey öğle saatlerinde yanılmıyorsam Cuma namazından sonra ailesi İsmail Hoca ve yardımcılarıyla bir araya geliyor. Oğuz Hoca ile ve Cihan Bey evden çıktıktan sonra dün öğleden sonra itibarıyla hepimiz Fenerbahçe'ye hoca biçmeye başladık. Ahmet mi gelir, Mehmet mi gelir, Hasan mı gelir, Veli mi gider diye yabancı isimler falan saydık. Dolayısıyla sandık ki, biliyorduk ki Oğuz Hoca ve veya Cihan Bey gazetecilere bunu söylemişler. Fakat benim edindiğim istihbarat, yani Oğuz Hoca ve Cihan Bey'in bu olumsuz tabloyu dışarı çıkartıp çıkartmadığını ilgililere sorduğumda bana verilen yanıt, ya İsmail Hoca böyle bir şeyi gazetecilerle sağla solla paylaşmaz ama yardımcıları konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Yardımcılarından haberler sızabiliyor. Sonrasında İsmail Hoca yanılmıyorsam akşam saatlerinde telefonla aranıyor ve yarım saatte kulübe gidiyor. Ve Aziz Bey'le konuşma yapıyorlar. Yaptıkları konuşmanın içeriği ağırlıklı olarak şöyle. İsmail Hoca işte bu hoca haberlerinden, kendisiyle ilgili yapılan olumsuz yorumlardan, itibarsızlaştırma hareketlerinden, karakter katliamından çok sıkıntılı. Aziz Bey bizde de aynı dertlerden var diyor. Ve bir de bu benim bilgim, yorumum değil şu anda söyleyeceğim. Cumartesi günü Beşiktaş maçından sonra yönetim kurulu İsmail Hoca'yı gönderelim mi toplantısı yapıyor. İsmail Hoca'nın bunlar haberi olmaması mümkün mü? O toplantıda gönderelim diyenler var, göndermeyelim diyen var. Şimdi bunları ben biliyorken İsmail Hoca'nın cumartesi akşamından perşembeye kadar duymaması söz konusu. Çok madde var hoca ile ilgili olumsuz eleştiri tarafında. Fakat hocanın çok iyi bir komutan mı olduğunu bilmiyorum ama müthiş bir futbol kurmayı olduğunu, iyi bir kurmay olduğunu görmek mümkün. Fenerbahçe'nin Roma maçındaki oyunu da eleştirileri de, yani olumlu anlamda kritikleri de kayboldu. Zaten Türkiye'de futbolla ilgili konuşunca kimsenin umurunda olmadığı için o ikinci yarıdaki galibiyeti kaçıran müthiş oyun kayboldu gitti. Sonrasında İsmail Hoca ile Aziz Bey buluştuktan sonra Aziz Bey de kendine ait dertlerini döktükten sonra İsmail Hoca dün geceyi teste geçiriyor ve şu anda yoluna devam ediyor. Burada çok kritik edilmesi gereken bir kişi daha var, Oğuz Çetin. Yani bu işler buraya gelmemeli sevgili Oğuz Hocam. Yani buraya gelene kadar bir orada şey göstermekler. Şimdi diyebilirsiniz ki ya İsmail Hoca erkenden istifa etti, kimsenin haberi olmadı, Oğuz Hoca şoke oldu falan. Yok. Oğuz Hoca'nın en başına itibaren işin idari tarafında İsmail Hoca'ya ne kadar yardımcı olup olmadığı konusunda çok emin değilim. Çünkü İsmail Hoca sözünü ettiğim gibi harika bir komutan olmayabilir. Müthiş bir kurmay ama Fenerbahçe camiası sağ olsun Aykut Hoca'da da yaptığı gibi hiçbir şekilde hocalarının futbolla ilgili değerliliklerini ortaya çıkartmıyorlar. İlla tartışma malzemesi unsuru yapıyorlar. Önce kendi işlerinde, sonrasında da bütün camialar içerisinde, spor kamuoyu içerisinde. Bundan sonra oyuncuların gözünde güçlü kalamazsınız.
2: Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına geçildi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmayı Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor.
17: 3, 2, 1, atış serbest!
3: Roketsan tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takım tasarlayıp ürettikleri roketlerle finalde mücadele ediyor.
18: Roketsan tarafından gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Finalde yarışan 73 takımdan 6 kategoride şampiyonlar belirlenecek.
19: Roketimizin özelliklerine gelecek olursak ismi Börü. 3170 metre irtifada, yani yükseklikte görev yapıyor. 4 kilogram faydalı yük kapasitesi var.
20: Roketimiz iki kademeli bir roket. İlk önce bir yüksek irtifa motoruyla kalkışını gerçekleştiriyor. Ardından o motoru bırakıyor ve tekrardan bir lise motorunu ateşleyerekten uçuşunu devam ettiriyor.
3: Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takımda yarışmaya katıldı.
21: Uzay ve roket alanında biz ilgiyi artırmak, İlgili olanların da bilgisine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmeye başlamıştı. Bu sene uluslararası katılım arttı.
22: Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar.
3: Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu'da alacak.
2: Antalya'nın Aksek ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz YKS'de büyük bir başarıya imza attı. Sayısal puan türünde Türkiye 636.sı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.
3: Yaz tatillerinde orman işlerinde çalışarak ailesine yardım etti. Ormanlık alana kurdukları naylon çadırda üniversite sınavına hazırlandı. 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam şartlarına rağmen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.
0: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum. Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
3: Mehmet ve Yıldız Deniz çifti Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışıyor. Oğulları Ahmet de okuldan ve derslerinden kalan zamanlarında ailesine yardım ediyor. Yaz tatilini tomrukların kabuklarına soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Eğitimini de aksatmayan 18 yaşındaki genç fırsat bulduğu her an ders çalıştı. Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636.sı oldu.
4: Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen tüm imkanları yaratıp ve en iyi şekilde çalıştı ve istekli olarak bu işi başardı.
5: Başarısına da büyük büyük çok gurur duydum. Çok gurur duydum.
3: Ahmet Deniz, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders başı yapacağı günü heyecanla bekliyor.
2: Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarı gündemde. Fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının tamamında ilerleme kaydedildi. Peki bu ilerleme nasıl okunmalı? Başarının sürmesi için hangi adımlar atılmalı? Uzmanına sorduk.
23: Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına denk bir performans gösterdi. Türkiye 3 alanının tamamında performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi oldu.
3: Türkiye PISA 2025'te büyük bir başarı yakaladı. Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı Başkanı Mirkan Aydın'a göre özellikle fen bilimlerinde yakalanan başarı önemli.
23: Benim değerlendirmeme göre PISA'nın başarısını etkileyen temel faktörler şu şekilde. Birincisi, çocuğun okulla duygusal bağ kurması başarıyı ilk sırada etkileyen faktörler arasında geliyor. Diğer önemli olan faktör ise öğretmen niteliklerinin, sınıftaki öğretmen liderliğinin etkin olması yine öğrenci başarısını çok ciddi oranda arttırmakta. Ailelerin sürece destek vermesi ve öğrencinin başarı gelişimini takip etmesi de PISA değerlendirmesinde öğrenci başarısını arttıran temel faktörler arasında sayılıyor.
3: Peki Türkiye'nin PISA değerlendirmesinde başarı grafiğini sürdürmesi için neler yapılmalı?
23: Eğitime erişme imkanı olmayan, kaynak yetersizliği yaşayan ailelerin kuvvetlendirilmesi bu anlamda ilk önceliklerimizden birisi olması gerekiyor. Ancak yeni 21. yüzyıl becerilerinin nitelikleri açısından Maarif modelinde emrettiği becerilerin öğrencilere kazandırılması konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
3: OECD tarafından yayınlanan PISA 2025 uluslararası raporunda Türkiye'nin ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyan bir performans sergilediği vurgulandı. Raporda, Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor ifadelerine yer verildi.
2: Atopik dermatit hastalığı yalnızca ciltte iz bırakmıyor. Hastaların uykusundan okul ve sosyal yaşamına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencisi olan genç tasarımcılar gerçek hasta hikayelerinden yola çıktı. Sanat yarışması kapsamında hastalığın görünmeyen yüzü lif sanatı eserleriyle anlatıldı.
24: Ortaokul lise çağında bir çocuğunuz var, kaşıntıları var. Bu kaşıntılar nedeniyle uyuyamıyor.
6: ders dinleyemiyor. Ve yine bu lezyonlar nedeniyle görüntüsü de belirgin bozuluyor. Bir taraftan akran zorbalığına uğruyor, bir taraftan ders dinleyemediği için başarısı düşüyor.
3: Araştırmalara göre sadece Türkiye'de 1,5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Vücutta döküntüye ve kaşıntıya sebep oluyor. İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri atopik dermatit hastalarıyla Alerjili Yaşam Derneği aracılığıyla buluştu. Hikayelerini dinledi. Hastalığın fiziksel ve duygusal etkileri renk, doku ve liflerle görselleştirildi.
7: Lif sanatının yoluyla bu hastalığa dikkat çekmek istendi. Farkındalık yaratmak istendi. Öğrencilerimiz tekstil malzemeleri teknikleriyle 2 ya da 3 boyutlu soyut, figüratif yapıtlar ortaya koymuş oldular.
3: Cildimdeki hikaye projesinde 5 kişi finale kaldı.
8: Cildimizdeki değişiklikleri daha çok gözlemlemeye başladığımızda aklımızda sadece bedenimizin o kısmı oluyor. O yüzden parçalara böldüm. Yani fiziksel rahatsızlığı göstermekten çok hissettirdiği o takıntıyı gerçekleştirmek, göstermek istedim.
9: Hasta deneyimlerini dinlediğimde ben onların yaşadığı o psikolojik zorluktan daha çok etkilendim.
3: Birincilik ödülü Çatlaklardan Filizlenen adlı eserle Gürcan Kökpınar'ın oldu. Projenin amacı sanatın diliyle atopik dermatitin yalnızca ciltte değil, hastaların hayatında bıraktığı izleri de görünür kılmak.
2: Kabak kemani Anadolu'nun en eski sazları arasında. Balıkesir'de düzenlenen kamp, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için birçok usta sanatçıyla gençleri bir araya getirdi. Enstrümanın yalnızca ezgileri değil, usta çırak geleneği de yaşatıldı.
3: Kabak kemane yüzyıllardır Anadolu'nun ezgilerine taşıyor. Şimdi ustaların elinden genç kuşaklara aktarılıyor.
10: O kadar duygulandım ki çocuklar bilinçlendikleri anlar itibaren kültürümüze akmaya başlıyorlar çocuklar. Onun için halk müziğimiz inanın kesinlikle ölmeyecektir.
3: Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen kabak kemane ve müzik kampı farklı kuşakları aynı ezgide buluşturdu. Usta çırak geleneği 4 gün boyunca yeniden hayat buldu. Konservatuar öğrencilerinden yeni başlayanlara, usta icracılardan enstrüman yapımcılarına kadar onlarca müzisyen bir araya geldi.
25: Bu kadar kemane çalan kişi daha önce hiç bu kadar kalabalık bir araya gelmemişti.
26: Kabak kemaneyi ilk kez elime aldım. Gençlerin enerjisi muhteşem. Geleceğe karşı umutlarımızı güzelleştiren bir kamp oldu.
3: Atölyelerde hem kabak kemanenin nasıl çalınacağı hem de nasıl yaşatılacağı konuşuldu. Yöresel icra biçimleri, repertuar ve enstrüman yapımı ele alındı.
27: Yaklaşık 5 yıldır kabak kemane çalıyorum. Hedefimi kendimi sürekli daha üst seviyelere çıkarmaya çalışmak.
3: Kampın her yıl düzenlenmesi, ilerleyen yıllarda ise uluslararası müzisyenleri de buluşturması hedefleniyor.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheler üzerine mezarının açılmasına karar verilmişti. Adli tıp uzmanı Hakan Kar, Fethi kabir işlemine dair detayları NTV yayınında anlattı. İzleyelim, saat başında tekrar buradayız.
28: Gerek adli olsun, gerek normal ölüm olsun, ölüm olgularında sonradan ortaya bir takım iddialar atılırsa ya da şüpheler ortaya çıkarsa, Cumhuriyet Savcılığı ya da mahkeme mezarın açılmasına karar verebiliyor. Buna ya bir iddia şikayet üzerine karar verebiliyor ya da re'sen kendi kendine karar da verilebiliyor. Burada böyle bir şüphe doğdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi ölümüyle ilgili bir takım şüpheler ortaya çıkınca dava dosyası tekrar açıldı ve Fethi Kabir işlemine karar verildi. Fethi Kabir işleminde savcılık ekibi, adli tıp uzmanı, adli tıp teknikerleri beraber gidip cenazenin çıkarılması ve tekrar incelenmesi anlamına geliyor. Ancak bu olguda yaklaşık 10 yılın üzerinde bir süre geçtiği için bu olguda şey bekliyoruz. Bizim 1 ila 5 yıl arasında cenazenin iskeletleşmiş olmasını beklediğimiz için karşımıza çıkacak cenaze, bu Fethi Kabir olgusundan sonra karşımıza çıkacak cenazenin yumuşak dokularının kaybolmuş bir iskeletleşmiş bir cenaze karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Ancak saç, tırnak ve dişlerin yerinde olmasını bekliyoruz. Buralardan örnekler alınacak. Hem adli toksikolojik hem de adli genetik incelemeler yapılacak. Adli genetik inceleme aslında gömülen kişinin o olup olmadığını konfirme etmek için. Adli toksikolojik inceleme de herhangi bir kimyasal zehir ya da ilaç bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılacak. Bu hem saçtan, varsa tırnaklardan, dişlerden ve uzun kemiklerden örnek alınacak. Eğer varsa tabii yumuşak dokudan da örnek alınacak. Sadece o değil, cenazenin gömüldüğü kefenden, cenazenin gömüldüğü mezarın alt kısmından, yan duvarlarından ve katman katman üst kısımlarından toprak örnekleri de alınacak. Ayrıca karşılaştırma için mezarlığın başka yerlerinden toprak örneği de alınmasını bekliyoruz. Şimdi bu kadar yıl sonra toksikolojik olarak neler tespit edilebilir? Bundan bahsedeyim isterseniz. Şimdi bir takım materyaller gerçekten 10 yıllarca tespit edilebiliyor. 10, 20, 30 hatta 100 yıla kadar uzayan bir tespit aralığı mevcut. Bunlar ağır metaller oluyor. Ağır metaller kurşun, civa, antimon, baryum gibi ağır metaller, arsenik. Bunlar 10 yıllarca tespit edilebiliyor. Bitkisel tarım ilaçları, bunlar daha kolay bozuluyor, daha kolay çözünüyor ama 5-6 yıl içerisinde organofosfat dediğimiz tarım ilaçlarının çözülmesi bekleniyor. Ama çözünse dahi etraftaki cesedin örtülü bulunduğu kefene ve cesedin etrafındaki toprağa sirayet edeceği için bunlara da tespit edilebiliyor varsa. Aynı zamanda opioid türevleri, morfin türevleri, benzodiazepinler, bunlar da uzun yıllar boyu tespit edilebilen zehirler. Ancak işte karbonmonoksit, alkol gibi çözücü maddeler, uçucu maddeler, siyanür gibi zehirler maalesef bu kadar yıl sonra tespit edilemiyor. Radyoaktif maddeler bile zaman zaman tespit edildiğini biliyoruz. Özellikle üst düzey siyasi figürlere suikast anlamında uluslararası ölümlerde radyoaktif moleküllerin bile kullanıldığını ve bunların da ülkemizde Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilebilir olduğunu biliyoruz. Yumuşak dokuları korunmuş, kısmen korunmuş cenazelerde bunlardan analiz yapmak biraz daha kolay. Ancak mesela uyuşturucu maddelerin ya da uyarıcı maddelerin saça nüfuz ettiği ve saçta yıllar boyu kaldığını da biliyoruz. Yine elimizdeki seçenekler tükenmiyor ama azalıyor gerçekten. Bu yumuşak dokuların korunup korunmaması da tamamen kişinin yapısıyla, vücudun yağ oranıyla, su oranıyla, bir de etraf toprağın nasıl bir toprak olduğuyla ilgili. Mesela kirli, nefes almaz bir toprak şeklindeyse yumuşak dokular uzun süre korunabiliyor. Daha böyle dalgan yapıda, ıslak bir toprak ise daha kolay bir çürüme ve yumuşak dokuların kaybolmasını bekliyoruz açıkçası. Aşırı soğuk hava, oksijensiz ortam, bunlar cenazenin bozulmadan yüzyıllarca kalabileceğini bize gösteriyor. Özellikle buzul bölgelerinde binlerce yıllık, hatta on binlerce yıllık mumyalaşmış, üzerinde yumuşak dokusu bulunan cenazeler tespit edilebiliyor. Buz adam, buz mumya diye bilinen, insanoğlunun tarihte bulunmuş en eski mumyalaşmış örneği kabul ediliyor Ötzi. Mesela Ötzi o kadar güzel korunmuştu ki o soğuk ve buzul ortamında. Ölüm nedeni, olası ölüm nedeni bile tespit edildi. Kimyasal analizleri yapıldı, genetik analizleri yapıldı. Yaşarken ki neye benzeyeceği yüz figürü bile çıkarıldı. Doğa koşulları fazlasıyla etkiliyor. Nemsiz ortam, kuru ortam, çok soğuk ortam cenazenin yüzlerce yıl boyunca korunmasına neden olabiliyor. Adli Tıp Kurumu gerçekten laboratuvarları gelişmiş bir teknolojiye sahip, ancak bütün Türkiye'ye hizmet verdiği için bir sıra söz konusu. Yani aylar sürebilen bir sıra olabiliyor. Ancak böyle toplumsal açıdan merak uyandıran, önde gelen kimselerin araştırmalarında Adli Tıp Kurumu'nun bu analizlere, tahlillere öncelik verdiğini biliyorum. Önceki analizlere dayanarak, önceki olgulara dayanarak ben bunun 1-2 hafta içerisinde kimyasal analiz sonuçlarının çıkabileceğini, bir ay içerisinde de raporlanabileceğini düşünüyorum.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: durumu.
1: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor,

0: 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
2: Doğa takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası, Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp bebe kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
2: Doğa takvimi.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saati 6 haberlerle karşınızdayız. Geride bıraktığımız gün 12 Eylül darbesinin 46. yılıydı. Ankara'dan 12 Eylül'e dair gelen mesajlarla başlayalım.
1: Noktası selam.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbeler destekliğe uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
3: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisini

0: kendine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe mini iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri vardı.
2: Sinem Başkan'a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
3: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
3: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekir de dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlan Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu atlanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamada bulundu. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi.
0: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 755.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
4: Dahil olmak üzere.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
1: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama vardı.
5: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir. Daha güçlüdür.
6: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
5: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecekti. Kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çekidüzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti günden bir kat daha güçlüdür.
6: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmasına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz denildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini her koşulda sağlayacağına da vurgu yapılan açıklamada Türkiye KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir ifadesi de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen ABD Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek. Savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Ziyaretine tepki gösteren İrlandalılar protesto gösterisi yaptı. ABD Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
7: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
8: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
7: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Fidan ve Arakçı ayrıca Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıları da değerlendirdi. İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre taraflar Boğaz'dan geçişler konusunda ay başında bir mutabakata vardı. Tasnim'e konuşan İranlı yetkili, taraflar arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Geçişlerin ABD'nin Tahran'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde yer aldığını ve çıkış güzergahının bir kısmının da İran karasuları içinde kaldığını duyurdu. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve bu düzenleme hayata geçirildikten sonra ABD'nin açılmasında ısrar ettiği Güney Güzergahı kapatılacak dedi. Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktaları ele geçirmesi gözleri bir kez daha Babülmendeb Boğazı'na çevirdi. Husilerin boğaza doğru ilerleyişi dünyanın en önemli ticaret ve enerji geçiş noktalarından biri olan bu bölgede gemi trafiğinin yeniden tehdit altında olduğu endişesini arttırıyor. Peki Babülmendeb neden küresel ticaret için bu kadar kritik önemde? Yakından bakalım.
4: Babülmendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. İsmi Arapça gözyaşı kapısı veya keder kapısı anlamına geliyor. Eski denizcilik dönemlerinde çok tehlikeli akıntılara ve dar geçişlere sahip olduğu için bu adı aldı. Babülmendeb binlerce yıldır Doğu Afrika, Arabistan ve Hindistan arasında deniz ticaretinin merkezi konumunda. Afrika ile Asya kıtaları arasında geçiş noktasını oluşturuyor. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Babülmendeb Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. 1869 yılında Süveyş kanalının açılması Babülmendeb'in de kaderini değiştirdi. Boğaz, Asya ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin Afrika'yı dolaşmadan Akdeniz'i geçmesine olanak sağlayarak küresel önem kazandı. Boğaz'ın küresel denizcilikteki rolü nedeniyle ABD, Çin ve çeşitli Avrupa ülkeleri Cibuti'de askeri üsler kurdu. 21. yüzyılda deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık onda biri Babülmendeb Boğazı'ndan geçmeye başladı. Malaka Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndan sonra küresel petrol ticaretinde en önemli üçüncü geçiş noktası haline geldi. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyor. Bu boğaz özellikle Suudi Arabistan için kritik önemde. Petrolünü Asya ülkelerine bu boğaz üzerinden gönderiyor. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer körfez ülkeleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçirdikten sonra petrol, doğalgaz ve diğer yakıt maddelerini Avrupa'ya Süveyş kanalından yolluyor. 2024 yılında 4,1 milyar varil petrol ve rafine petrol ürünü boğazdan geçti. Bu dünya genelinde denizden taşınan ham petrolün %5'ine tekabül ediyor. Babülmendeb ve Hürmüz Boğazı'nın aynı anda kapalı olması, dünya petrol ve doğalgaz arzının %25'inin yani 1/4'ünün bloke olacağı anlamına geliyor.
9: Companies, the oil production companies, these are Nakliye firmaları ve petrol şirketleri özel işletmeler ve para kazanmak için iş yapıyorlar. Ve bunu yapmak, emtiaları dünya çapında taşımak için bu emtiaların ve onları taşıyan gemilerin sigortalanması gerekiyor. Ve hayatın her alanında olduğu gibi sigortacılar riskleri değerlendirecek ve kararlar alacaklardır. Ve eğer sigorta primi çok yükselirse, bu şekilde ticarete devam etmek ekonomik olarak mantıklı değilse o şirketler ticaret yapmayacaklardır.
4: Babülmendep Boğazı sadece petrol değil, diğer ürünlerin sevkiyatında da kritik rol oynuyor. Küresel ticaretin %10'u bu boğazdan geçiyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri de Avrupa'ya ürünlerini Babülmendep üzerinden gönderiyor. Uzmanlar bu açılardan kritik öneme sahip boğaz konusunda şirketlerin ve devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
9: Devlet aktörleri, nakliye şirketleri, petrol ve doğalgaz şirketleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların birlikte çalışması, bilgi paylaşması, en iyi uygulamaları paylaşması ve piyasaların olup bitenlere yanıt vermesini sağlamak için sigortacılarla el ele çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
4: Yemen'de İran destekli Husiler 2023'te Gazze Savaşı'na tepki olarak Babülmendep Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenlenmişti. Boğazdan geçen trafik normal kapasitesinin yarısının altına düşmüştü. Babülmendep'i kullanamayan gemi ve tankerler çok daha uzun ve masraflı olan Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından Husiler 2025 Mayıs'ında Washington'la ateşkes anlaşmasına vardı. Husiler, ateşkesle birlikte ABD gemilerine saldırıları durdurdu.
1: Hindistan'daki BRICS zirvesinde Ukrayna savaşı da gündemde. Hindistan Başbakanı Modi'den savaşı durdurma çağrısı gelirken Putin'den Avrupa'ya asker gönderme konusunda sert bir uyarı geldi. Peki zirvenin mesajları Kiev'de nasıl karşılandı? Rusya ile Avrupa arasında doğrudan çatışma riski var mı? Son gelişmeleri Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
10: Rusya ile yakın ilişki içinde bulunan ülkelerin bir arada olduğu topluluk ve BRICS içerisinde Ukrayna'nın düşman olduğu ülke. Rusya ayrıca İran'la da düşmanca ilişkileri var. İran, Ukrayna'nın nazarında Rusya'ya yardım eden, yani düşmana yardım eden ülke olarak görünüyor. Fakat Hindistan ve Çin'e baktığımız zaman Ukrayna'nın tutumu biraz daha farklı. Ukrayna'nın bu arada savaşın ilk iki yılında, yani 2022 ve 2023'te Ukrayna'nın bakışı şuydu: Rusya ile her kim ekonomik ilişki yürütüyorsa bize uzaktır, bize terstir tarzı bir yaklaşımı vardı. Çünkü o dönemde Ukrayna'da Batı'nın epey bir desteği vardı. Fakat 2023 yılından itibaren savaş da biraz zora girmeye başlayınca Ukrayna yönetimi Batı'nın her şeyi belki belirleyemediğini gördüğü için bu sefer küresel güney ülkeleriyle yakınlaşma çabasına girdi. Ve bu çerçevede Hindistan ve Çin gibi Rusya ile iyi ilişkileri olan fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını desteklemeyen ülkelerin tutumu Ukrayna açısından önemli hale geldi. Mesela Zelenski Büyükelçiler Konferansı toplamıştı bir ay önce ve Ukrayna Büyükelçilerini Çin'le ilişkileri geliştirmek için elinizden geleni yapın talimatını vermişti. Hindistan'la olan ilişki de bu bakımdan önemli. Hindistan şu anda Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı durumunda. Fakat diğer taraftan da Hindistan ve Çin Rusya'nın savaşı bir an önce durdurmasını istiyor. Ukrayna'nın temel talebi de ateşin bir an önce kesilmesi. Fakat bu Rusya'nın talebine de ters düşüyor. Rusya diyor ki önce Ukrayna bazı taleplerimizi kabul etsin ve Ukrayna'yı destekleyen Batı dünyası, biz ondan sonra ateşi keselim diyor. Ukrayna bu ülkeler aracılığıyla Rusya'ya etki etmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün? Tabii bunu ileriki süreçte göreceğiz. Rusya ile Almanya arasında kriz epey tırmandı ve karşılıklı olarak bazı tehditler, mesela Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir savaş ihtimalinden bahsetti. Burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istilacı politikası var, işgalci politikası var. Fakat Avrupa ülkelerinde de bazı devletlerin Ukrayna savaşını Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak kullanma çabasında olduklarını görüyoruz. Mesela Alman İstihbarat Kurumu Başkanı'nın açıklamaları doğrudan doğruya buna işaret ediyordu. Öbür taraftan mesela Litvanya ve Norveç gibi ülkeler kendi topraklarına bazı silahlar, füzeler yerleştireceklerini açıkladılar. Buna karşılık Rusya yönetimi şunu söylüyor. Norveç'e yerleştirecek olan Amerikan füzeleri bizim meşru hedefimizdir. Ya da Medvedev bir açıklama yaptı. Rusya'nın eski cumhurbaşkanı, şimdiki güvenlik kurulu sekreteri. Dedi ki Litvanya'ya nükleer silah yerleştirilirse o zaman Rusya gereken karşılığı verir.
1: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin bir açıklama var. Arslan, millet iradesini hedef alan bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini belirtti. Yazılı açıklamasında yeni anayasaya mesajına da yer verdi. Arslan, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni bütünsel bir sivil anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. ...2027-2029 dönemini kapsayan kamu yatırım programı hazırlıkları genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede tasarruf tedbirleri vurgusu var. Genelgede tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 yılı kamu yatırım programına yeni proje alınmayacaktır denildi. Genelgeye göre kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarıyla ticareti destekleyecek şekilde belirlenecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş insanı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de cezaevinde. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını iptal etti.
0: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da iki akaryakıt istasyonunun sahibi 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar tutuklandı. Otel sahibi de istismara yardım ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Polis ekipleri 7 Eylül'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir ihbar üzerine harekete geçti. İş insanı Şükrü Tabaklar, Gelibolu ilçesinde bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla yakalandı. 67 yaşındaki zanlı, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Polis, otel sahibi Mustafa Pala'yı da gözaltına aldı. Zanlı, resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmeme ve çocuğun cinsel istismarına yardım etmek suçlarından tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek süresiz olarak mühürlendi. İş adamının iki akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocuklarında ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri de devrede. Bunlar neler ve bu tedbirlere neden ihtiyaç duyuldu? Bu konuya ilişkin hazırladığımız habere de bakalım.
4: Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu.
11: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Okullarda birçok nokta mercek altında.
4: Güvenlik önlemlerinin artmasının nedeni 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula gitmişti. 19 yaşındaki Ömer Ket öğrencilere ve görevlilere ateş açtı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, 1'i polis memuru ve 1'i kantinciydi. Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli öğle saatlerinde okula gitti. İki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmen ve 3 çocuk hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan daha sonra hayatına son verdi. Saldırının ardından İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
12: Anne babalar da çok daha tedirgin, çocuklarına çok fazla tebliğlerde bulunuyor. Çocuklar da daha alarmdalar. Yani ufacık bir şey olduğu zaman daha büyük bir olay olacak mı, başlarına bir şey gelecek mi diye kaygılar yaşıyorlar.
4: Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.
13: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
4: Okul giriş çıkışları sıkı denetime alındı. Turnike sistemi kuruldu.
11: Okul kapılarındaki güvenlik artık bu noktadan, yani turnikelerden başlıyor. Öğrenciler kartlarını okutarak okula girerken yabancı ve yetkisi olmayan kişiler bu hattı geçemiyor. Böylelikle hem öğrencilerin giriş çıkışları anlık olarak kayıt altına alınıyor, hem de yabancı kişilerin okula girmesi önleniyor.
14: Turnike sistemi öğrencilerin hem takibi açısından devam devamsızlığı da takip etmek esasında bu işin bir parçası. O da hani bu güvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir. Tabii ki dışarıdan girecek yabancıları önleme konusunda bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki içerideki şeyi takibi de denetimi de güvenlik öneminde farklı bir şekilde yapmak gerekiyor.
15: Giriş çıkışlara şey koydular, bu hani geçiş sistemi turnike koydular. İyi oldu. İçimiz rahatladı. Bu tedbirler yeterli mi bilmiyorum ama yine de caydırıcı olacağını düşünüyorum.
4: 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla okul çevresi ve giriş çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
16: Bence iyi bir şey, olması gereken bir şeydi. Öğretmenlerle randevu alıp ona göre gidiyoruz. Veli olarak öyle gidiyoruz. Bence mantıklı.
12: En azından okulların elinde şöyle bir tablo olacak. Yani hangi veliyle biz görüşebilmişiz, hangi çocuğun ailesinden hiç haberdar olamamışız, hangisinin ilgisi daha yüksek. Tabii o verilere ulaştıktan sonra irtibatın az olduğu, etkileşimin az olduğu çocuklar ve aileleriyle okulun, yine rehber öğretmenlerin aracı olarak etkileşimde olması önemli.
4: Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları aktif hale getirildi. Kör noktalar aydınlatıldı.
11: Yeni uygulamayla birlikte okullarda birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Koridorlar, okul bahçeleri ve giriş çıkış noktaları kurulan kameralarla anlık olarak takip ediliyor. Bu önlemle olası risklerin en azı indirilmesi hedefleniyor.
14: Okul bölgelerinin, çevrelerinin denetlenmesi tabii ki güvenlik güçlerinin sorumluluğu içerisinde. Bu da olayın bir parçası esasında. Yani çevre güvenliği, okul giriş çıkışının güvenliği ve okul içi güvenliği. Bunları bir bütün olarak bakacağız.
4: Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra aileyle okul işbirliği de kritik önemde.
14: Öğretmen, ebeveyn ve okul işbirliği son derece önemli. Yani öğrencinin davranışlarının takibi, öğrencinin devam devamsızlığının takibi, öğrencinin motivasyonunun takibi, öğrencinin ders esnasındaki davranışlarının takibi burada son derece önemli.
12: Aile, okul, öğrenci. Burada gerçekten bu üç bacağın birbiriyle iletişim halinde olması, birbirinden haberdar olması çok önemli. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor.
1: Almanya'da otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Mehmet konuşamıyordu. Türkiye'de hayvanlarla eğitim yapılan bir merkezde ilk kelimelerini söylemeye başladı. Doğayla iç içe bir ortamda hayvanlarla aldığı terapiye karşılık veren Mehmet şimdi konuşabiliyor.
4: Konuşamıyor, göz teması kuramıyordu. Oğlu için 2500 kilometre yol kat etti. Otizm teşhisi konulan Mehmet, hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk kelimelerini konuştu.
17: Oğlum şu an için 9 yaşında. Bayağı bir ilerleme kat ettik. Konuşmaları var. İstediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
4: Burası Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Tesiste tavus kuşu, tavşan, keçi, ördek, tavuk gibi birçok hayvan bulunuyor. Bu da özel gereksinimli bireylerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Çocukların hayvanlarla kurdukları göz teması gelişimlerinde büyük rol oynuyor. 9 yaşındaki Mehmet Biliz otizmli. Almanya'da dünyaya gelen Mehmet burada birçok kez tedavi gördü. Ancak eğitimlere rağmen gelişim gösteremeyince aile 2022'de Türkiye'ye gelerek Kocaeli'deki rehabilitasyon merkezine gitti. 4 yıllık eğitimin ardından Mehmet ilk kelimelerini konuşmaya başladı.
17: Hani Almanya'da çok çaresizdik. Burayı bulduğumuzda hemen ilk başladı. Çünkü çocuğundan anlaşamıyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun. Soğuk sıcağı anlamıyor. O yüzden çok çaresizdik. Burayı bulduktan sonra bayağı bir çözüm bulduk yani. Bayağı bir rahatladık.
4: Biliz ailesi çocukların gelişimini desteklemek amacıyla her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Aile, rehabilitasyon merkezlerinin Almanya'da açtığı yeni şubesiyle birlikte haftalık eğitim seanslarını orada sürdürüyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca dijital gönüllülük projesi hayata geçiriliyor. Projenin adı İyilik Var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş lansmanı yapılan projeyle ilgili ayrıntıları paylaştı. NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.
18: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuz. Efendim hoş geldiniz
19: yayınımıza.
18: Bugün önemli bir projenin tanıtımı yapılacak. Adı da İyilik Var projesi. Aslında biraz hayatımıza girmeye başladı. Sizden alabilir miyiz projenin ayrıntılarını?
19: Biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz burada derbi maçımızda, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçında bunun ilk aşamasında ilk duyurunu yapmıştık. Sonra 81 ilimizde işte merak edilen pankartlar, iyi ki varsın Nimet abla, hoş geldin Cenk abi gibi pek çok çalışmaya başladık. İyilik Var Bakanlığımızın gönüllülük platformu. Aslında biz 86 milyona hitap eden bir bakanlığız. Aynı zamanda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın biliyorsunuz yanındayız. Fakat iyilik, gönüllülük başka bir şey. Gönüllülük her vatandaşın yapabileceği, bir gülümsenin bile bir iyiliğin bir parçası olduğu ve ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Dijital mecraların çok arttığı bir dönemdeyiz. Sosyal medya bağımlılığı çok arttı. Ama bununla beraber yalnızlaşan bir toplumumuz var. Kalabalık yalnızlıktayız. Bu kalabalık yalnızlığı iyilik var hareketiyle iyiliğin daha görünür olduğu, daha kurumsal olduğu ve tek çatı altında buluştuğu bir platform oluşturuyoruz. İyilik Var Gov.tr platformumuzun lansmanını bugün yapıyoruz.
18: Tam da onu soracaktım. Evet. Efendim nasıl katılım sağlanıyor?
19: Gönüllülerimiz burada kayıt altına olacak. Özellikle yapmak istedikleri etkinlikler kapsamında. Diyelim ki genç bir müzisyen bir kurumda, devlet korumasındaki çocuklara biraz müzik çalmak istiyor, müzik eğitimi vermek istiyor. Veya bir ev hanımı yaşlarımıza zaman zaman kitap okumak istiyor. Veya bir esnafımız arta kalan bazı ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunmak istiyor. İşte iyilik var. Tam da bu gönüllü faaliyet yürütmek isteyenle ihtiyaç sahibi olan grupları bir araya getiren bir platform. Burada 81 il müdürlüklerimiz, tüm kamu, tüm kuruluşlarımızın da bu entegre olduğu bir sistem. Hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin zamanını dayanışmaya dönüştürmek isteyen herkesin buluştuğu bir platform. Zor zamanlarda biliyorsunuz herkes bir anda bir şeyler yapmak ister. Biz sadece zor zamanlarda değil aslında dayanışmanın güçlü olduğu bir toplumuz. Biz iyiliği tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Ve bu platform üzerinde nerede bir ihtiyaç varsa işte 50 tane şehit çocuğu bir etkinliğe katılacak. Belki orada 3-5 saat eşlik etmek isteyenden tutun da orada daha nitelikli çocuklarla futbol oynamak isteyenler veya daha kurumsal bir dişçinin haftada ben 3 tane ücretsiz ihtiyaç sahibi bir kişiye bakmak istiyorum dediğinde de ihtiyaç sahibinin yine platform üzerinden bir QR koduyla gidip orada mesela ücretsiz tamamen tedavi olabileceği bir sistem. Dolayısıyla biz hem hayırseverliği, gönüllülüğü ama aynı zamanda ihtiyaç sahibini buluşturduğumuz bir sistem oluşturuyoruz.
18: Arkadaki gitarı, tavlayı ve oyuncak ayı da sormak istiyorum size. Bu projenin aslında lansmanında kullanılan görseller.
19: Evet. Kitaplarla şu anda aslında bakanlıkta 30 yılı aşkındır gönüllülük etkinliği yapan pek çok gönüllümüz var. Hı hı. Onları da bugün ödüllendireceğiz. Onlar da zaman zaman kuruluşa girip çocuklarla zaman geçiren gönüllülerimiz var. İşte bebeklerle zaman geçiriyor. Devlet korumasındaki çocuklarımız da zaman geçiriyor. Bunu tamamen devletin güvenli bir platform etrafında, kayıt sistemi etrafında yapıyorlar. Şimdi biz bu gönüllülük hareketini daha görünür, bütün Türkiye'yi yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü insanımız gerçekten iyiliği seven, Türk toplumu dayanışmadan, ahilik kültürümüzün de bir parçasıdır. Dolayısıyla bunlar da aslında sembolik olarak bazı ürünler. Geçen hafta da
18: maçta gördük, maçta yer aldı. Gitarı gördük.
19: Huzur evlerinde yaşlarımızla beraber şarkı söylemek isteyen veya bir sohbet gerçekleştirmek isteyen gönüllerimizle bir araya getiriyoruz. Aslında mesele maddi değil, mesele çoğunlukla manevi. Gönüllülük platformumuza biz de bütün Türkiye'yi davet ediyoruz.
18: Efendim bir ziyaret gerçekleştirdiniz, Suriye'ye gittiniz çocuklarla beraber. Neler yapıldı orada, neler konuşuldu? Çok kısa sormak
19: tabii
18: istiyorum.
19: Tabii şimdi Suriye istikrar kavuştuktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz biz her zaman Suriye halkının yanında olduk. Bu sürede pek çok Suriyeli vatandaşa ülkemize misafir ettik. Devlet koruması altında olan ancak burada aile bağı kalmamış, ailesinden anne baba veya büyük annesinin Suriye'de olan çocuklarımız vardı. Bu gönüllü geri dönüş kapsamında da hem oradaki Suriye Sosyal Hizmet Bakanı ile beraber bir protokol imzalamıştık. Ve bu kapsamda da gönüllü geri dönüş kapsamında ailesini tespit ettiğimiz güçlü bağ oluşan ama çocukların burada kaldığı ve geri dönme imkanı olmayan ancak devlet korumasında olan bu çocukları sosyal inceleme çalışması sonrasında da şartların uygun olduğunu ve geri dönmeye hazır olduklarını tespit ettikten sonra ilk teslimini gerçekleştirdik. Bunun gibi başka çocuklarımız da var. Bu ilk aşamada bu ziyaret kapsamında da götürdüğümüz çocuklarımızdı. Devletimiz her daim ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya da devam edecek.
18: Gitmeye devam mı edecekler efendim?
19: Olacak yine çocuklarımız. Tabii bunu iki ülke arasında çalışmalarla sürdürüyoruz. Yine bakanlığımızın personelinin niteliklerini ve sosyal çalışma sonrasında oluşturduğumuz çalışma sonrası eğer durum tespit edilirse, aile tespit edilirse yine Suriye Devleti ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma.
18: Son olarak da terörsüz Türkiye sürecinde illeri dolaşıyorsunuz. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya geliyorsunuz. Neler konuşuluyor? Durum nedir bölgede?
19: 26 ile kadar terörsüz Türkiye vefa buluşmaları gerçekleştirdik şehit yakını ve gazilerimizle. Hem geçtiğimiz yıldan bu yana onların hassasiyetlerini dinledik. Biliyorsunuz bu Büyük Millet Meclisi'ndeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona da şehit yakını ve Gazi STK temsilcilerimizle bir orada özellikle talepleri ve beklentilerini de dinleme imkanı bulunmuştu. Onlar da rapora derç edildi. Aileler gerçekten terörsüz bir Türkiye istiyor. Biz çektik, başka aileler çekmesini istiyorlar. Ve bu süreci sonuna kadar desteklediklerini ifade ediyorlar. Sorusu olanlara da bizzat gerekli cevapları veriyoruz. Özellikle doğru muhatapla dezenformasyonun da önüne geçerek bu bilgiyi doğrudan bizden almasını istiyoruz. Ve gerçekten sahada karşılığı oldukça fazla. Sayın Cumhurbaşkanımıza oldukça güveniyorlar şehit yakını ve gazilerimiz. Bu kapsamda da bizler her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
18: Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuzdu. İyilik Var projesinin ayrıntılarını bize anlattı ve gündeme ilişkin sorularımızı da yanıtladı.
1: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifa kararından vazgeçen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı.
20: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüme ulaştı. İstifa kararından dönen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı. Roma maçının ardından istifa eden Kartal'ın göreve dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu.
2: Gündemleri burada.
20: Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
21: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
20: Yıldırım Kartal görüşmesinin ardından istifa kararı rafa kalktı. Kulüp İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması yaptı. İstifa kararından vazgeçmesinin ardından geceyi Samandıra'da geçiren Kartal, sabah antrenmanında takımının başında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
1: Saraydüzü Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5. yılında devam ediyor. Ovada bu yıl yumurtadan çıkan 73 yavru leylek uçma yetisini kazandıktan sonra göç yolculuğuna başladı.
0: Sinop'ta Cuma Ovası'ndaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan 73 leylek göç yolculuğuna başladı.
22: Bu seneki çalışmalarımızda, saha gözlem çalışmalarımızda biz 35 tane aktif yuva gözlemledik ve 79 yumurtadan çıkan yavru gözlemledik. Bunların 73'ü başarılı uçmayı başardı. Bu aslında %92'lik neredeyse bir oran, oldukça iyi bir oran.
0: Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5 yıl önce başladı. Proje Sinop Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülüyor. Sinop Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi de projeye destek veriyor.
22: Burada YEDAŞ'ın önemi çok büyük çünkü YEDAŞ'ın katkılarıyla yapay yuvalar biz takıldı leylek direklerine. Bu yapay yuvalar hem yavruların ölüm oranını düşürdü hem leylek popülasyonunun daha sağlıklı olmasını sağladı.
0: Proje kapsamında her yıl ovada yumurtadan çıkan leylekler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra halkalanarak sayımları yapılan ve tekrar yuvalarına konulan leylekler ovada kaldıkları süre boyunca bilim insanlarınca yakından takip ediliyor.
22: Gelecekteki amacımız da yine bu leylek popülasyonunun çevresel değişimlerin bu leylek popülasyonuna etkisini değerlendirmek olacak. Yavrulara etkisini değerlendirmek olacak. Belki iklim değişikliğiyle ilgili bir modelleme kurabiliriz.
1: Venedik Film Festivali'nde bir film 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin başrolünde Gazze'de yaşanan katliam vardı.
23: Alkışlar 25 dakika boyunca durmadı. Tüm salonun ayakta durarak alkışladığı anlara Filistin bayrakları eşlik etti. Bu alkışların nedeni NASA isimli belgesel. 83. Venedik Film Festivali'nde premier yapan film 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Büyük ödül için yarışan tek belgesel olan NASA'nın yönetmenleri İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Sohr gösterimin ardından duygusal anlar yaşadı. Filistinlileri gözetleme ve uzaktan öldürme süreçlerinde yer almış İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu NASA, bir saldırıda ölmesi öngörülen siviller için İsrail ordusunda kullanılan kısaltma anlamına geliyor. Yine Gazze dramıyla ilgili olan, geçtiğimiz yıl Venedik'te dünya premieri yapılan Hind Recep'in Sesi filmi 24 dakika alkışlanmıştı.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni bir adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk'ün bu konuyla ilgili NTV yayınında yaptığı değerlendirmelerle veda edeceğiz. Sizlere saat başından itibaren de Erhan Yılmaz karşınızda olacak.
24: Sincar Dağı'nın boşaltılması, oradaki PKK'nın
2: entegrasyonla ilgili haber. Hem Irak'ın iç siyaseti bağlamında hem bizim yürüttüğümüz teröristli Türkiye süreci bakımından önemli. Irak'la ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Irak hükümeti 30 Eylül'e kadar Irak'taki devlet dışı organizasyonun silahsızlandırılmasına dair bir politikayı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu konuda özellikle Şii gruplar bakımından çok da başarılı olamadılar açıkçası. Hatta işte güncel gelişme Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmada Irak'taki bazı Haçlı Şabi'ye yakın birliklerin Suudi Arabistan'a saldırdığına dair bir takım haberler de var. Ama yine de hükümet, merkez hükümet kararını sürdürüyor. Şimdi Sincar Dağı'ndaki durum şu. Bu arada Sincar nerede onu söyleyeyim. Sincar Türkiye-Irak sınırında değil. Suriye-Irak sınırında. Ve orada büyük bir PKK kampı var. Dahası oradaki yerel halk daha çok ezildi. Onlar da PKK tarafından silahlandırılmış durumdalar. YBŞ diye bir örgüt var. Yani PKK'nın alt kollarından bir tanesi. Orada orayı kontrol etmekte. Alınan bu kararla işte YBŞ ile işte Bağdat hükümeti ve PKK ile Bağdat hükümeti arasındaki görüşmeler ve sürecin geldiği nokta itibariyle PKK'nın ana mevzilerinden, PKK kamplarından bir tanesi boşaltılıyor. Oradaki YBŞ birlikleri yani Ezidi birlikleri de Irak ordusuyla entegre olacak. Bu bir kere Irak açısından şu anlama geliyor. Irak federal hükümetinin tüm Irak toprakları üzerinde ya da Irak topraklarının büyük bir kısmı üzerindeki kontrolünü sağlama siyasetinde bir adım daha ileri gidiliyor. Bir de şunu da hatırlatayım. Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre bazı bölgelerin durumu açık değil Atabey. Mesela Kerkük, işte Sincar Dağı'nın olduğu yer, Mahmur Kampı'nın olduğu yer. Buralarda aslında Kürt yönetimi de kontrolü sağlayamıyor. Irak Federal Hükümeti de Irak Federal Hükümeti'nin Sincar'ı boşaltması, oradaki PKK ana kampının tahliye edilmesi ve oradaki YBŞ birliklerini de Suriye'ye benzer bir şekilde Irak ordusuyla entegre olması tabii ki Türkiye'nin yürüttüğü teröristi Türkiye süreci bağlamında önemli bir adım. Ve aynı zamanda Irak'ın kendi iç bütünlüğü işte ulus devletin inşa süreci bağlamında da yani Irak'ı da güçlendiren bir adım. Şimdi bir kere Türkiye bu teröristi Türkiye sürecini PKK uluslararası bir terör örgütü olduğu için Suriye ve Irak'la koordineli bir şekilde yürütüyor. Yani Şam'la Ankara arasındaki koordinasyon aslında SDG'nin fesiyle sonuçlandı. YPG birimlerinin de bireysel olarak ya da tugaylar halinde Suriye ordusunun entegrasyonu ile ilgili ciddi bir kazanım elde edildi. Son gelişmeler de bizim teröristiz Türkiye'ye dair çözüm yasasından sonra oldu. Yani işte Mazlum Abdi'nin işte Şam'a gitmesi, orada bir merkezi hükümette bir pozisyonu kabul etmesi, SDG'nin kendi nefes etmesi. Yani Suriye'de işler önemli ölçüde hala bazı sorunlar olmakla beraber sahada olumlu gelişmeler var. Bu arada biz bu çözüm süreci yasasını çıkarırken bu süreç içerisinde Ankara, Bağdat ve Erbil arasında biliyorsunuz bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yani bu üç tane merkez aslında PKK'nın nasıl silahları nereye teslim edeceği, nasıl silahsızlandıracağı noktasında en azından sahada istihbarat bakımından işbirliği de yapmakta. Çünkü bu yürüttüğümüz sürecin, yasayı hatırlayalım, en önemli aşaması PKK'nın silah bırakması. Biliyorsunuz komisyon da toplandı. Komisyonun alt kurullarından biri de silahsızlanma alt kuruluydu. O kurul şu anda PKK ne kadar silah bırakıyor, bu silahlar nereye bırakılıyor, bunun sahada kontrolü yapılmakta. Başta MİT olmak üzere istihbarat teşkilatı tarafından burada Erbil ve Bağdat arasında bir işbirliği söz konusu. Sorunuza başka bölgeleri etkileyecek mi? Yani beklentimiz olumlu yönde. Suriye'deki başarının bir benzerinin Irak'ta da yaşanması. Çünkü PKK'nın biliyorsunuz ana kampları Kandil dahil olmak üzere aslında Irak'ta ve Kuzey Irak'ta. Dolayısıyla Bağdat ve Erbil'deki yerel ve ulusal otoriteyle tam işbirliğinin aynı zamanda Barzani ve Talabani yönetimlerini de kastediyoruz. Süreci hızlandıracağı açık. Burada belirsiz olan yani soru işareti olan tek bir nokta var. Peşak'ın durumu. Bu da İran Savaşı sonuçlanmadığından Peşak'ın silah bırakıp bırakmayacağı onun akıbeti çok açık değil. Ama PKK'nın büyük bir kısmı Suriye ve Irak kolları bağlamında aynı zamanda Avrupa diasporası açısından şu anda sahada bir olumlu seyir söz konusu. Umarım böyle devam eder. Suriye'de de Irak'ta da siyasi risk var. Ama ikisinin riskinin kaynağı birbirine yakın ama aynı değil. Suriye'deki risk neredeyse tümüyle İsrail'den kaynaklanmakta. İsrail Şara yönetimi devam edecekse ki Ankara'nın ve Washington'un net bir desteği var biliyorsunuz. İşte HTŞ terör örgütü listesinden çıkardı. Suriye terör örgütü terörü destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Amerika Suriye'deki rejimin ayakta kalmasını istiyor. Aynı zamanda Ankara'da tabii ki Şam'la yüksek düzeyde bir işbirliğini devam ettirmekte. Ama bizimle İsrail arasındaki soğuk savaşın ana sahalarından biri Suriye. Mesela İsrail, Suriye rejimi devam edecekse de bunun zayıf bir rejim olmasından yana. Bunu nasıl sağlıyor? Bir kere Suriye'nin silahlanmasını ve bütün bölgede kontrolü ele geçirmesini engellemekte. Daha geçen ay Türkiye'ye yakın bir hava sahasını bombaladı. Türk uçaklarının oraya inme ihtimali dikkate alarak. Bu bir tabii ki provokasyon ama aynı zamanda Suriye'nin sınırlı bir askeri güce sahip olmasını istiyor. Dürzüleri silahlandırdı. Oranın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Yani merkez kaç kuvvetlere ciddi bir desteği var. Daha düne kadar SDG'nin silah bırakmaması, YPG'nin silah bırakmamasının ana nedeni, 10 Mart mutabakatın hayata geçmemesi ana nedeni İsrail'di zaten. Yani SDG silah bırakmayacak, Hamas bırakırsa ancak SDG silah bırakacak gibi bir argümanı yaklaşık bir yıl kadar kullandılar. Irak'ta da risk var ama oradaki risk bence İsrail'den çok Amerika-İran mücadelesinden kaynaklanmakta. Çünkü Irak'taki, şimdi biliyorsunuz Irak'ta işte federal bir ülke ama kuzeyinde bir Kürt yönetimi var. Güney'in, Irak'ın büyük bir kısmı Şiilerden oluşmakta ve bu Şiilerin bir kısmı da kendi askeri güçlerine sahipler. Mesela Haçlı Şabi diye bir şey var. Şimdi İran'a yönelik Amerikan saldırısı ve baskısı o bölgedeki Haçlı Şabi birliklerinin, Irak'taki bu Şii milis güçlerinin çeşitli ülkelere saldırı düzenlenmesine ve bu Irak'ın da yine saldırı altına girmesine neden olmakta. Yani bu programda hatırlattım. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşta Haçlı Şabi'ye dair birlikler Suudi Arabistan'a işte bir takım füze saldırısında ya da drone saldırısında bulundu. Ya da İran savaşının çok hararetinin arttığı dönemlerde, yani bir kara operasyonunun falan düşünüldüğü dönemlerde yani Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırması, Bahreyn'e saldırması gibi bir senaryo söz konusuydu. Dolayısıyla Irak'ta, bu arada Irak'taki hükümet Irak ordusu dışındaki birliklerin silah bırakmasını istiyor. Ama İran buna yanaşmamakta ve şu anda İran'ın dediği olmakta. Yani o birliklerin kısa bir süre içerisinde silah bırakacağını düşünmüyoruz. Yani Irak'ta da bir risk var ama bu risk önemli ölçüde Amerika-İran savaşından ve İran'ın konumundan kaynaklanmakta. İran'ın hala en büyük diri güçlerinden biri Irak'ın güneyindeki Şii nüfus. Burada da bir sosyolojik yakınlık var. Onu da söyleyeyim, bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Ali Hamenei'nin cenazesi çok geç toprağa verildi. Hamenei'nin cenazesi Necef'e götürüldü. Irak'ta gezdirildi. Irak'ın güneyiyle İran arasında Şiilik üzerinden bir siyasal sosyolojik ortaklığın da olduğu açıkça ortada. Bu da Bağdat hükümetini çoğu kez zor durumda bırakıyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Doğa takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp deve kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba, annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. leşleyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
5: Doğa takvimi.
3: Radyo diagnostu. Sağlık. Yemek tarihi. Doğa. Gıda.

0: var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Arap Yarımadası'nda çatışmalar sürüyor. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim hız kazandı. Babül Mendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağı ise tartışma konusu. Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu. Çatışmalardaki son durumu NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iş kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cazan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iç kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Saada, Amman ve Hacca gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marib hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marib ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babül Mendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babül Mendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve boğazın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu boğazın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduğu, ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkacak.

0: çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babülmendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
1: Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının takdir edildiği belirtildi. Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatılmasından memnuniyet diyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği de vurgulandı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi bacağından vurdu. O anlar kameralara yansıdı. Filistinli yerel yetkililere göre olay İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin hayvanlarıyla Filistinlilere ait arazilere zorla girmesi üzerine başladı. Köylülerin yasa dışı yerleşimcileri engellemeye çalışmasının ardından İsrail askerleri bölgeye giderek Filistinlilere müdahale etti. İsrail askerleri uzak mesafeden bir Filistinliye ateş açtı. Adam bacağından vuruldu. Arazide yere düşen adam çevredekiler tarafından olay yerinden taşındı. Yaralıya ilk müdahaleyi Filistinliler yaptı. İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimciler 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Doğu Kudüs'ü de kapsayan saldırılarda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme, ev yıkımları ve yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar artışa geçti. Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu. Zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin, Hindistan temasları da dikkat çekti.
2: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
1: ...2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden de 3'ü tutuklandı.
3: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
3: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
1: Gülistan 9 soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme var. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı.
5: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine masa harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standardı arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
1: Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
5: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
6: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
5: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
6: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
5: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak Aydidir'de kavuştu.
1: Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler 5 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanın hafif yaralandığını açıkladı. Yangın 5 saat süren çabaların ardından kontrol altına alındı. Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu'nun İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Alsu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış. Mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Alsu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu havadan görüntülendi. Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Egeli balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bol.
7: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
8: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol, bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
7: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Egeli balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
9: Sardalya bitiyor beyler, sardalya bitiyor beyler.
8: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor, hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
7: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
1: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları gerçekleştirildi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
10: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
5: Bakan Gürlek'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın idari, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
1: Yapay zekanın gelişimi son günlerde gündemden düşmüyor. Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei, şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yaptı. Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artması sonrası şirketlere seslendi. İnternet sitesinden yayınladığı makalesinde yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıdığını yazdı. Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı bir plan önerdi. Bunlardan ilkinin kendi şirketinin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri içerdiğini kaydetti. İkinci aşamada sektör genelinde, üçüncü aşamada ise küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi. Tesla ve SpaceX firmalarının üst yöneticisi Elon Musk'la OpenAI üst yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından Amodei'ye destek verdi. İsveç'te 8 milyondan fazla seçmen genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. Anketler iktidar ve muhalefet blokları arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor. Seçmenler parlamentodaki 349 sandalyenin yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesini belirlemek için oy kullanacak. Sandıklar Türkiye saatiyle 9 ile 21 arasında açık olacak. Seçim öncesi yayınlanan son anketler yarışın oldukça yakın geçeceğine işaret ediyor. Avrupa genelinde ivme kazanan aşırı sağ eğilim İsveç seçiminde de en belirleyici unsurların başında geliyor. Başbakan Ulf Kristersson'un sağ blokunda kilit role sahip olan göçmen karşıtı İsveç demokratları siyasi etkisini giderek artırıyor. Norveç Kralı 5. Harald 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Prenses Astrid ise kardeşinin cenaze töreninden 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Astrid için ülkede bayraklar yarıya indirildi.
5: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanı aldı. Kardeşi Harold'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harold 35 yılı aşkın süre tahta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
1: Spordaki gelişmelerle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifa kararından vazgeçen Sarı Lacivert'te teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı.
11: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüme ulaştı. İstifa kararından dönen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı. Roma maçının ardından istifa eden Kartal'ın göreve dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu.
12: Gündemleri burada.
11: Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
12: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
11: Yıldırım Kartal görüşmesinin ardından istifa kararı rafa kalktı. Kulüp İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması yaptı. İstifa kararından vazgeçmesinin ardından geceyi Samandıra'da geçiren Kartal, sabah antrenmanında takımının başında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
1: Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'in 5. haftasında da Konyaspor'la karşılaşan Bordo Mavililer, 2. dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup oldu.
3: Trabzonspor Konya deplasmanında tek golle mağlup oldu. Karadeniz ekibi Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlara galibiyeti getiren gol 2. dakikada Raimel Todd'un ayağından geldi. Ligdeki 4 maçını da kaybeden Tümosan Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde ilk galibiyetini Trabzonspor'a karşı aldı. Bordo Mavililer'de teknik direktör Fatih Tekke'den boşalan koltuğu devralan Hüseyin Çimşir, ilk maçtaki 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetinin ardından ikinci karşılaşmasında mağlubiyetle tanıştı. 7 puanda kalan Trabzonspor gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Tümosan Konyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
1: Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına geçildi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor.
13: 3, 2, 1, atış serbest!
5: Roketsan tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takım tasarlayıp ürettikleri roketlerle finalde mücadele ediyor.
14: Roketsan tarafından gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Finalde yarışan 73 takımdan 6 kategoride şampiyonlar belirlenecek.
15: Roketimizin özelliklerine gelecek olursak ismi Börü. 3170 metre irtifada, yani yükseklikte görev yapıyor. 4 kilogram faydalı yük kapasitesi var.
16: Roketimiz 2 kademeli bir roket. İlk önce bir yüksek irtifa motoruyla kalkışını gerçekleştiriyor. Ardından o motoru bırakıyor ve tekrardan bir lise motorunu ateşleyerekten uçuşunu devam ettiriyor.
5: Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takımda yarışmaya katıldı.
17: Uzay ve roket alanında biz ilgiyi artırmak, İlgili olanların da bilgisine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmeye başlamıştı. Bu sene uluslararası katılım arttı.
18: Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar.
5: Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu'da alacak.
1: Yazılı basının manşetleriyle devam edeceğiz. İlk gazetemiz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşeti bizim de ilk haberlerimizden birisi olan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan inceleme. Hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor diyor gazete. Sabah hayaletle kaplı MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Haberimizin ardından başlatılan soruşturmada dün mezar açıldı diyor Sabah gazetesi. Her vatandaş ne yediğini bilecek bakalım. En çok hile tespit edilen döner ve burger ürünlerine yeni kurallar getirildi. Üretim şekline bağlı olarak dönerin etiketine yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner yazılacak demiş. Önemli, özellikle son dönemde hizmet sektöründe yiyecek içecek restoranlarının arttığını görüyoruz. Çok fazla da hile var, bu konuda önlem alınıyor. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesine bakalım. Büyük çelişki demiş. Beklenen Büyük Marmara depremiyle ilgili bir haber bu. Marmara'da deprem tartışması yine alevlendi. Yer bilimcilerden 7 ve üzerindeki deprem olasılığının ciddi oranda zayıfladığını söyleyen de var. Büyük Marmara depremine az kaldığını öne süren de. Geçmişte bu tartışma genellikle %80'e %20 gibi bir durumda ama geldiğimiz son durumda deprem bilimciler neredeyse yarı yarıya büyük deprem olacak olmayacak tartışmasına bölünmüş durumda. Gün geçtikçe Marmara'nın tabanında neler oluyor bilimsel olarak daha net ortaya çıkıyor. Profesör Osman Bektaş, ana Marmara fayının Batı ve Orta Marmara'da enerji harcadığını ve bu durumun 7'den büyük deprem olasılığını ciddi oranda zayıflattığını söyledi. Fayın 125 kilometre uzunluğunda tek ve bütün bir hattan oluşmadığını vurgulayan Bektaş, parçalı bir kırılma yapısına sahip olan fay hattı uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada homojen olarak kilitlenmiyor ve dolayısıyla her bölgede aynı oranda deprem üretmiyor dedi. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görürse, Marmara'da 7'nin üzerinde deprem beklendiğini belirtip adalar ve kumburgaz faylarının aynı anda ya da peş peşe kırılabileceğini söyledi. Adalar fayının tek başına kırılması halinde 6, kumburgaz fayının kırılması halinde ise 7,2 civarında deprem üretebileceğini vurgulayan Görür. İki fayın birlikte kırılması halinde depremin büyüklüğünün 7,6'ya ulaşabileceğini öne sürdü diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. Okullarda yeni dönem demiş Milliyet, ona da bakalım. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bu yıl okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Bu kapsamda bahçe görevlileri görevlendirilecek, ihtiyaç duyulan okullara turnike kurulacak, dedektör uygulamasına geçilecek, okul polisi ve mobil ekiplerde görev yapacak demiş Milliyet gazetesi. Kendine güveniyorsan seçimi yenile diyor. Yeni parti lideri Özgür Özel, Özel İskele Meydanı'ndaki Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir mitingine katıldı. Seçilmiş belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren Özel, Erdoğan'a sesleniyorum. Kendine güveniyorsan seçimi yenile, ben Sinem Başkan'a güveniyorum dedi. Bir de CHP ile ilgili bir haber var. CHP'de kongre takvimi ilan edilirken Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tekrar adayı olup olmayacağı merak ediliyor. Partide bu konuda farklı görüşler dile getiriliyor. Kulislerde, tabanda ve meclis grubunda ağırlıklı görüşün Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkanlığa aday olmaması yönünde olduğu, partinin bu konuda tam anlamıyla ikiye bölündüğü konuşuluyor demiş Milliyet'teki haberde. İnsanımıza yaşattıklarını unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül mesajından bir kesit. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti okullara 6105 ekip diyor gazete. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk ders zili çalıyor. Tüm okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya birçok alanda tedbire alınmaya ve uygulanmaya başladı diyor. Sadece İstanbul'da 19 bine yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak. Bu nedenle İstanbul'daki öğrenciler yarın 10 ila 15 saatleri arasında okulda olacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. Belli saatlerde toplu ulaşımda ücretsiz demiş Hürriyet gazetesi. Yeni yasada cezası 31 yıl diyor. Bakalım Atlas Çağlayan'ın katili Eçe suç tarihi nedeniyle eski yasadan faydalanıp 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki yeni yasaya göre bu suçun cezası ne? Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü'nün avukatı Mehtap Yılmaz aradaki farkı şöyle anlattı. EÇ'nin şartlı tahliyeye kadar geçireceği cezaevinde süre 11 yıl 10 ay 22 gün. 4 yıl 10 ay 22 gün kapalı cezaevinde, 7 yıl açık cezaevinde kalacak. Eğer yeni kanundan cezalandırılsaydı 31 yıl 10 ay hapis cezası verilebilirdi. Yatarı da yaklaşık 20 yıl olurdu diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. Yeni Şafak'la Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları diyor gazete. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler FETÖ'nün Süleymancılar cemaatini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Denizolgun'un buna karşı çıktığını anlattı. Tanıklara göre Denizolgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Yemen Savaşı Irak'ta diyor gazete. Bağdat İran'la sınırları kapattı. Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ndeki Kızıldeniz'de Yanbu Limanı'na uzanan 1200 kilometrelik petrol boru hattının Irak'tan kalkan SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Irak hükümeti dünya petrol ticaretini sekteye uğratan saldırının ardından SİHA'nın havalandığı Meysan bölgesi komutanını görevden aldı. Bağdat İran'la olan 3 sınır kapısını da kapattı diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'e bakacağız. Cumhuriyet'te Üsküdar'da ihaneti gördük manşeti var bakalım. Özgür Özel İstanbul'daki mitingde iktidara yüklenerek 157 bin oyu yok saydınız dedi. Üsküdar'da belediye yönetiminin el değiştirmesine tepki gösteren Yeni Parti İskele Meydanı'nda Karar Milletindir mitingi düzenledi. Cezaevinden mektubu okunan seçilmiş başkan Sinem Dedetaş, anayasanın egemenlik milletindir maddesine dikkat çekerek sandık dışı yöntemlerin gayrimeşru olduğunu belirtti. Genel Başkan Özel ise 12 Eylül'ün yıl dönümünde tüm antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini vurgulayarak hiç sevmediğimizi de yapılsa sandığa saygı duyarız dedi diyor Cumhuriyet'teki haberde.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
20: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Hülya Tunçay. Bu bölümde de Wayne Shorter'ın harika besteleriyle anıldığı bir albümden parçalar dinleyeceğiz. Brezilyalı piyanist, besteci ve aranjör Antonio Adolfo'nun 2017 yılında yayınladığı Ibrido, From Rio to Wayne Shorter albümü bu. Orkestra yöneten ve düzenlemeleri yapan da Adolfo. Dinleyeceğimiz ilk parça, Shorter'ın 1966 yılına ait Adams Apple albümünden ölümsüz bestesi Footprints. Solistler, Trombonda Serginio Trombon, gitarda Lula Galvao, piyanoda Adolfo, basta Giorgi Elder, vokalde Zerenatu.

0: Brezilya'dan piyanist Antonio Adolfo ve orkestrasının Ibrido, From Rio to Wayne Shorter albümünden dinledik bu güzel akıcı valsi. Footprints. Adolfo albüm için Shorter'ın yine harika bestelerinden birini samba temposunda düzenlemiş. Beauty and the Beast. Sololarda flütte Marcelo Marchins, piyanoda Adolfo, gitarda Lulo Galvao.
1: NTV Radyo

0: NTV Radyo.
1: Antonio Adolfo'nun düzenlemesiyle bir Wayne Shorter bestesiydi. Beauty and the Beast. Adolfo'nun 2017 yılına ait Ibrido, From Rio to Wayne Shorter albümünü son kez dinliyoruz. Shorter'ın bu kez Miles Davis için yazdığı parçası Prince of Darkness. Piyanoda Adolfo, soprano saksafonda Marcelo Martins, gitarda Lula Galvao, vurma çalgılarda Andres Sigueira.

0: Prince of Darkness, Brezilyalı piyanist Antonio Adolfo'nun İbriido, From Rio to Wayne Shorter abiminden dinlediğimiz son Shorter bestesiydi. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Geride bıraktığımız gün 12 Eylül darbesinin 46. yılıydı. Ankara'dan 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakacağız.
1: Noktası! Selam!
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbeler destekliğe uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
3: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Yeni parti genel

0: Başkanı Özgür Özel Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri vardı.
1: Sinem Başkan'a millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekiciydi.
2: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
2: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
3: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması, CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıldönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekir de dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak'ın Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya, gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu da söyledi.
3: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
4: Dahil olmak üzere.
3: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama vardı.
4: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür.
5: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
4: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecekti. Kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çekidüzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bir kat daha güçlüdür.
5: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sivas'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörün kökünü kazıdı. Terörsüz Türkiye süreci de böyle bir temel üzerinde inşa edildi dedi. Zorlu, provokasyonla farklı yanıltma girişimlerine karşı dikkatli ve birlik içerisinde olduğumuzda bunu sonuçlandıracağız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Fidan ve Arakçı ayrıca Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıları da değerlendirdi. İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Tasdim Haber Ajansı'nın haberine göre taraflar boğazdan geçişler konusunda ay başında bir mutabakata varabilir. Tasdim'e konuşan İranlı yetkili, taraflar arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Geçişlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'ın öne sürdüğü şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde yer aldığını ve çıkış güzergahının bir kısmının da İran karasuları içinde kaldığını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen Amerikan Başkanı, İran savaşı yakında bitecek. Savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılar protesto gösterisi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
6: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
3: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı ile kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
6: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
0: Almanya'da aşırı sağın yükselişine karşı binlerce kişi Berlin'de sokağa çıktı. Göstericiler AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aynı gün AfD de başkentte miting düzenledi. Gözler gelecek hafta yapılacak Berlin eyalet seçimlerine çevrildi.
8: Almanya'da binler aşırı sağa karşı meydanlara döküldü. Başkent Berlin'deki gösteride hep birlikte faşizme karşı sloganları yükseldi. Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden çeşitli gruplar gün boyunca kentte 100 ayrı gösteri düzenledi. Ardından protestocular belediye binası önünde buluştu. Organizatörlere göre protestoya 35 bin kişi katıldı. Polis kalabalığın sayısını 19 bin kişi olarak açıkladı. Göstericiler aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aşırı sağ karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde Nazilerden hoşlanmıyorum yazılı dövizler de taşındı. Protestocular gelecek hafta Mecklenburg, Batı Pomerya ve Berlin eyaletlerinde yapılacak seçimlere de dikkat çekti. Kimi katılımcılar ailesinin geçmişteki Nazi bağlarına vurgu yaptı.
9: Buraya geldim çünkü Saksonya-Anhalt seçimleri benim için büyük bir endişe kaynağı. Zira büyük annem ve büyük babam Nazi'ydi. Bu ailemizde çok tartışılan bir konuydu. Bugünkü gelişmeleri ve AfD'nin parti programını gördüğümde gidişatın bu şekilde olmasını onaylamadığımı göstermek benim için önemli.
8: Aynı gün Berlin'de AfD'de miting düzenledi. Mitinge partinin Berlin eyalet seçimlerindeki adayı da katıldı. Mitingin karşısında bir grup da AfD'yi protesto etti. AfD destekçileriyle karşı göstericiler polis bariyerleriyle ayrıldı. Berlin seçimlerine dair son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcılar, Sol Parti ve Hristiyan Demokratların ardından 3. sırada bulunuyor.
0: Hindistan'daki BRICS zirvesinde Ukrayna savaşı da gündemde. Hindistan Başbakanı Modi'den savaşı durdurma çağrısı gelirken Putin'den Avrupa'ya asker gönderme konusunda sert bir uyarı geldi. Peki zirvenin mesajları Kiev'de nasıl karşılandı? Rusya ile Avrupa arasında doğrudan çatışma riski var mı? Son gelişmeleri Kiev'den Deniz Berk de aktardı.
10: Rusya ile yakın ilişki içinde bulunan ülkelerin bir arada olduğu topluluk ve BRICS içerisinde Ukrayna'nın düşman olduğu ülke. Rusya ayrıca İran'la da düşmanca ilişkileri var. İran, Ukrayna'nın nazarında Rusya'ya yardım eden, yani düşmana yardım eden ülke olarak görünüyor. Fakat Hindistan ve Çin'e baktığımız zaman Ukrayna'nın tutumu biraz daha farklı. Ukrayna'nın bu arada savaşın ilk iki yılında, yani 2022 ve 2023'te Ukrayna'nın bakışı şuydu: Rusya ile her kim ekonomik ilişki yürütüyorsa bize uzaktır, bize terstir tarzı bir yaklaşımı vardı. Çünkü o dönemde Ukrayna'da Batı'nın epey bir desteği vardı. Fakat 2023 yılından itibaren savaş da biraz zora girmeye başlayınca Ukrayna yönetimi Batı'nın her şeyi belki belirleyemediğini gördüğü için bu sefer küresel güney ülkeleriyle yakınlaşma çabasına girdi. Ve bu çerçevede Hindistan ve Çin gibi Rusya ile iyi ilişkileri olan fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını desteklemeyen ülkelerin tutumu Ukrayna açısından önemli hale geldi. Mesela Zelenski Büyükelçiler Konferansı toplamıştı bir ay önce ve Ukrayna Büyükelçilerine Çin'le ilişkileri geliştirmek için elinizden geleni yapın talimatını vermişti. Hindistan'la olan ilişki de bu bakımdan önemli. Hindistan şu anda Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı durumunda. Fakat diğer taraftan da Hindistan ve Çin Rusya'nın savaşı bir an önce durdurmasını istiyor. Ukrayna'nın temel talebi de ateşin bir an önce kesilmesi. Fakat bu Rusya'nın talebine de ters düşüyor. Rusya diyor ki önce Ukrayna bazı taleplerimizi kabul etsin ve Ukrayna'yı destekleyen Batı dünyası, biz ondan sonra ateşi keselim diyor. Ukrayna bu ülkeler aracılığıyla Rusya'ya etki etmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün? Tabii bunu ileriki süreçte göreceğiz. Rusya ile Almanya arasında kriz epey tırmandı. Ve karşılıklı olarak bazı tehditler, mesela Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir savaş ihtimalinden bahsetti. Burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istilacı politikası var, işgalci politikası var. Fakat Avrupa ülkelerinde de bazı devletlerin Ukrayna savaşını Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak kullanma çabasında olduklarını görüyoruz. Mesela Alman İstihbarat Kurumu Başkanı'nın açıklamaları doğrudan doğruya buna işaret ediyordu. Öbür taraftan mesela Litvanya ve Norveç gibi ülkeler kendi topraklarına bazı silahlar, füzeler yerleştireceklerini açıkladılar. Buna karşılık Rusya yönetimi şunu söylüyor. Norveç'e yerleştirecek olan Amerikan füzeleri bizim meşru hedefimizdir. Ya da Medvedev bir açıklama yaptı. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı, şimdiki Güvenlik Kurulu Sekreteri. Dedi ki Litvanya'ya nükleer silah yerleştirilirse o zaman Rusya gereken karşılığı verir.
0: 2027-2029 dönemini kapsayan kamu yatırım programı hazırlıkları genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede tasarruf tedbirleri vurgusu var. Genelgede tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 yılı kamu yatırım programına yeni proje alınmayacaktır denildi. Genelgeye göre kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarıyla ticareti destekleyecek şekilde belirlenecek. İş üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikte altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Almanya'da otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Mehmet konuşamıyordu. Türkiye'de hayvanlarla eğitim yapılan merkeze ilk kelimelerini söylemeye başladı. Doğayla iç içe ortamda hayvanlarla aldığı eğitime karşılık veren Mehmet şimdi konuşabiliyor.
11: Konuşamıyor, göz teması kuramıyordu. Oğlu için 2500 kilometre yol kat etti. Otizm teşhisi konulan Mehmet, hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk kelimelerini konuştu.
12: Oğlum şu an için 9 yaşında. Bayağı bir ilerleme kat ettik. Konuşmaları var. İstediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
11: Burası Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Tesiste tavus kuşu, tavşan, keçi, ördek, tavuk gibi birçok hayvan bulunuyor. Bu da özel gereksinimli bireylerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Çocukların hayvanlarla kurdukları göz teması gelişimlerinde büyük rol oynuyor. 9 yaşındaki Mehmet Biliz otizmli. Almanya'da dünyaya gelen Mehmet burada birçok kez tedavi gördü. Ancak eğitimlere rağmen gelişim gösteremeyince aile 2022'de Türkiye'ye gelerek Kocaeli'deki rehabilitasyon merkezine gitti. 4 yıllık eğitimin ardından Mehmet ilk kelimelerini konuşmaya başladı.
12: Doktor! Hani Almanya'da çok çaresizdik. Burayı bulduğumuzda hemen ilk başladı. Çünkü çocuğundan anlaşamıyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun. Soğuk sıcağı anlamıyor. O yüzden çok çaresizdik. Burayı bulduktan sonra bayağı bir çözüm bulduk yani. Bayağı bir rahatladık.
11: Biliz ailesi çocukların gelişimini desteklemek amacıyla her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Aile, rehabilitasyon merkezlerinin Almanya'da açtığı yeni şubesiyle birlikte haftalık eğitim seanslarını orada sürdürüyor.
0: Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz YKS'de büyük bir başarıya imza attı. Sayısal puan türünde Türkiye 636.'sı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.
3: Yaz tatillerinde orman işlerinde çalışarak ailesine yardım etti. Ormanlık alana kurdukları naylon çadırda üniversite sınavına hazırlandı. 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam şartlarına rağmen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.
13: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum. Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
3: Mehmet ve Yıldız Deniz çifti Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışıyor. Oğulları Ahmet de okuldan ve derslerinden kalan zamanlarında ailesine yardım ediyor. Yaz tatilini tomrukların kabuklarını soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Eğitimini de aksatmayan 18 yaşındaki genç, fırsat bulduğu her an ders çalıştı. Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636.sı oldu.
14: Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen tüm imkanları yaratıp ve en iyi şekilde çalıştı ve istekli olarak bu işi başardı.
15: Başarısına da büyük büyük çok gurur duydum. Çok gurur duydum.
3: Ahmet Deniz, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders başı yapacağı günü heyecanla bekliyor.
0: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını arttırdı. Peki bu başarının arkasında ne var? Bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Oğuz Köklü tüm bu soruların cevabını NTV yayınında anlattı.
16: 15 yaş grubundaki örgün eğitimdeki öğrencilere yapılan bir araştırma bu, uygulama. Yani bu da bizde hali hazırda büyük oranda lise 1, lise 2 öğrencilerine tekabül ediyor. OECD okul ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları ya da Eğitim Bakanlıklarıyla doğrudan iletişim haline geçerek o ülke için en önemli kriterleri belirliyor. Bizim ülkemiz için 12 tane coğrafi istatistiki bölge var. İstanbul örneğin kendisi başlı başına bir bölge olarak orada ifade edilir. 12 bölgenin tüm Türkiye'yi yansıtacak şekilde örnekleme dahil edilmesi söz konusu. Bununla beraber okul türleri bizde çok önemli. Çünkü burada ayrışmalar yaşanabildiği için Türkiye'deki örnek veriyorum fen lisesine giden o yaş grubundaki kaç öğrenci var ve bunun toplumdaki yani o yüzdedeki ağırlığı oranında örnekleme dahil ediliyor. Bir diğer fark kız erkek öğrenci, bir diğer fark da devlet okulu özel okul ayrımı. Bunların tamamının nüfusta temsil edildiği oranda örnekleme dahil ediliyor. OECD ve dünya genel ortalamaları fen bilimleri, okuma becerileri ve matematiğin her üçünde de büyük düşüş yaşadı. Bu aslında pandemi sürecinden beri eğitimde sadece PISA'da değil daha önce açıklanan TIMSS'te de gördüğümüz bir sonuçtu. Genel olarak puanlar düşme eğiliminde. Fen bilimlerinde OECD'de bir düşüş var. Okuma becerilerinde fen ve matematiğe kıyasla çok ciddi bir düşüş var. 2022'den 25'e 15 puanlık bir düşüş söz konusu. Türkiye ise puanını 16 puan arttırdı. Dolayısıyla 30 puana yaklaşan bir şey var. Puan artışı söz konusu. Yine OECD ortalaması matematikte 9 puan düşerken Türkiye puanını 9 puan arttırmış durumda. Bu gerçekten ciddi kayda değer bir artış. Yani pandemiyle başlayan ve işte yapay zeka bu öğrencilerimizin dikkatini dağıtan birçok şeyin yaygınlaşmasının etkileri OECD ülkelerinde daha ciddi oranda görülürken biz halen en azından o şeyleri biraz bertaraf etmiş gözüküyoruz. Bir de bu arada çok acı bir deprem yaşadık. Orada da bir kesintiye uğramış olmamıza rağmen çok şükür ki bu ciddi bir anlamda sonuçlara yansımadı negatif olarak bizde. Fen burada bir ciddi sıçrayış yaptı. Okuma onu takip ediyor. Matematik özellikle PISA'da sorulan soruların dikkate alındığında daha çok böyle verilen bağlamdan sonuç çıkarma. Yani doğrudan bir salt matematik bilgiyi ölçmek yerine size verilen ilgili ilgisiz bilgiler içerisinden bir sonuç çıkarmaya dayanıyor. Dolayısıyla okuma becerilerini büyük oranda yaslanan bir hali var matematiğin. Matematikte halen bir miktar kat etmemiz gereken yol var. Fen ve okuma sonuçları göz dolduruyor. Matematikte umarım bir sonraki döngüde, yanılmıyorsam 2029'da tekrar gerçekleştirilecek. O döngüde umarım yakalar diye düşünüyorum. Çünkü bizim ders kitaplarımızda, ulusal sınavlarda sorulan soruların da bir miktar odağı değişti. Şu anda daha çok böyle okuduğunu anlama üzerine, okur yazarlık üzerine ilerliyor. Bunun etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Olumlu tabloyu oluşturan birçok etken var. bu etkenlerin devam ettirilmesi şart. Şimdi biraz önceki sıçrayışlar elde edilebilir sıçrayışlardı. Bundan sonrakiler biraz daha zorlayıcı olacaktır. Çünkü ta yukarıya doğru çıktıkça tüm ülkenin, tüm öğrencilerin her okul türündeki farklılıkların azaltılarak gitmesi gerekiyor. Biz bu konuda bir rapor yayınladık. O raporda dikkat çekici bir farklılık, okul türleri arasında ciddi bir puan farkı var. Bazı alanlarda 2,5 yıla karşılık gelen puan farkları söz konusu. Okullar arasındaki farkın azaltılması, ama tabii bu vasatta değil de yukarıda birleştirilmesi şeklinde olması gerekiyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde PISA'nın daha detaylı raporu var. Yani bölgelere göre, okul türlerine göre o raporların detaylı incelenip Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi uygulamanın daha öncelikli olduğunun belirlenmesi ve ona dönük odaklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Ben yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu denli hızlı bir sıçrayış olmasa da yükselmeye bir miktar devam eder. Fakat bu puanlar, özellikle fen ve okumadaki puanlar gerçekten şu anda belirgin bir artış. Matematiğin bunu yakalamasını ve buraya ulaşması, OECD ortalamasına ulaşmış durumdayız şu anda. Hani biz 500'lere doğru çıkmamız büyük oranda bizim için sevindirici bir gelişme olur.
0: Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışması başladı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Aksaray'da Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NTV muhabiri Erce Tren'in sorularını yanıtladı.
17: Entegrasyon çalışmaları yapıldı, test atışları tamamlandı. Roketsan tarafından gerçekleştirilen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Yarışmanın finali Aksaray'daki Hisar atış alanında gerçekleştiriliyor. Peki finalde kaç takım var, yarışmanın amacı nedir ve Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlanacak? İşte bu soruların cevabını almak amacıyla Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yayın konuğumuz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
18: Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz alanımıza.
17: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yarışmanın finalinde kaç yarışmacı takım var ve neler olacak finalde?
18: Aslında bu yıl yine her yıl katlanan yarışmacı sayısıyla 2000'den fazla takım bu yarışmaya başvuruda bulundu. Bunların 73 tanesi finale kaldı. Şu anda bu alanda 73 tane takımımız yarışıyor. 7 takımımız uluslararası takım. Bunlar 6 farklı ülkeden katıldılar bu sene. Aslında Teknofest artık, özellikle bizim roket yarışması, uluslararası bir organizasyona dönüşmüş oldu. Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar. Tabii her senede biz yarışmanın içerisinde yeni zorluk dereceleri ekliyoruz. Bu sene işte zorlu görevde geçmiş senelerde başarılı olan ekiplerimizi, takımlarımızı zorlu görev klasmanına alıyoruz ki orada daha da böyle kendi yeteneklerini göstereceği alanlar ortaya çıksın. Baktığınızda dünyanın en gelişmiş, aslında dünyada en çok katılımı olan, en iyi organizasyonu yapılan roket yarışmasını şu anda burada Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın buradaki başarılarının her geçen gün arttığını görmek de bizim için çok keyif veriyor.
17: Efendim, uluslararası katılımın da bu yıl arttığı söyleniyor. Yarışmayla ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor?
18: Aslında uluslararası katılımda hem bizim yarışmamıza katılımcı sayısı her geçen gün artıyor, hem de bizim burada derece alan çocuklarımız uluslararası yarışmalara da katılmaya başladılar. İşte buralarda birincilikler, şampiyonluklar elde ettiler. Aslında burada hedeflediğimiz şey, Türkiye'nin savunma sektöründe, savunma alanında, roketçilik ve füzecilik anlamında çocuklarımızın yetişeceği, kendi okumuş oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri bir ortam hazırlamak. Burada kaybeden yok. Buraya katılan herkes kazanıyor. Bizim arkadaşlarımız, 300'den fazla mühendisimiz sahada. Hatta daha önce burada yarışmış, bizim istihdam ettiğimiz, bizimle beraber şu anda çalışma arkadaşı olan kardeşlerimiz, mühendislerimiz şimdi yeni öğrencilerimize burada mentörlük yapıyorlar. İşte onlara hakemlik yapıyorlar. Onların kabiliyetlerini artırmaya çalışıyorlar. Bu saha, bu görmüş olduğumuz saha, Türkiye'nin roket ve füzecilik anlamında geleceğini inşa eden, dipten gelen dalgayı temsil ediyor diyebiliriz.
17: Efendim, geleceğin mühendisleri burada yetiştiriliyor diyebilir miyiz? Ve burada hem savunma sanayine hem de uzay ve havacılık teknolojilerine ne gibi katkılar sağlanıyor?
18: Tabii kesinlikle burada şu anda bütün kardeşlerimiz özellikle roketçilik, füzecilik, işte uzay teknolojileri anlamında kabiliyetlerini geliştireceği bir ortam var. Kendilerini gösteriyorlar. Buradaki birçok kardeşimiz aslında işte Roketsan'da çalışma arkadaşı olarak bizim aramıza katılma fırsatı ediniyorlar. Yüzlercesi staj imkanı kazanıyor. Yüzlercesi aday mühendis oluyor. Birçok arkadaşımız işte Roketsan'da çalışma arkadaşımız olarak bizim aramıza katılıyor. Dolayısıyla burası bizim aslında teorikle pratik bilgileri harmanladığımız, bu alandaki yetenekli kardeşlerimizi de kendi aramıza aldığımız bir ortam diyebiliriz. Sadece Roketsan'a değil, savunma sektörüne de çok ciddi bir şekilde burada yetişen kardeşlerimizin desteği inşallah olacak gelecekte.
19: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için.
18: Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için, heyecanımızı paylaştığınız için.
19: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Roketsan Genel Müdürü Murat ikinci yayın konuğumuzdu. İkinci yarışmanın finaline kaç takım kaldığından bahsetti. Yarışmanın amacını anlattı ve yarışmayla havacılık ve uzay teknolojileriyle savunma sanayi alanına ne gibi katkılar sağlanacağından bahsetti.
0: Saraydüzü Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5. yılında devam ediyor. Ovada bu yıl yumurtadan çıkan 73 yavru leylek uçma yetisini kazandıktan sonra göç yolculuğuna başladı.
3: Sinop'ta Cuma Ovası'ndaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan 73 leylek göç yolculuğuna başladı.
20: Bu seneki çalışmalarımızda, saha gözlem çalışmalarımızda biz 35 tane aktif yuva gözlemledik ve 79 yumurtadan çıkan yavru gözlemledik. Bunların 73'ü başarılı uçmayı başardı. Bu aslında %92'lik neredeyse bir oran, oldukça iyi bir oran.
3: Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5 yıl önce başladı. Proje Sinop Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülüyor. Sinop Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi de projeye destek veriyor.
20: Burada YEDAŞ'ın önemi çok büyük çünkü YEDAŞ'ın katkılarıyla yapay yuvalar biz takıldı leylek direklerine. Bu yapay yuvalar hem yavruların ölüm oranını düşürdü hem leylek popülasyonunun daha sağlıklı olmasını sağladı.
3: Proje kapsamında her yıl ovada yumurtadan çıkan leylekler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra halkalanarak sayımları yapılan ve tekrar yuvalarına konulan leylekler ovada kaldıkları süre boyunca bilim insanlarınca yakından takip ediliyor.
20: Gelecekteki amacımız da yine bu leylek popülasyonunun, çevresel değişimlerin bu leylek popülasyonuna etkisini değerlendirmek olacak. Yavrulara etkisini değerlendirmek olacak. Belki iklim değişikliğiyle ilgili bir modelleme kurabiliriz.
0: Atopik dermatit hastalığı yalnızca ciltte iz bırakmıyor. Hastalığın uykusundan okul ve sosyal yaşamına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. İstanbul'dan Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencisi olan genç tasarımcılar gerçek hasta hikayelerinden yola çıktı. Sanat yarışması kapsamında hastalığın görünmeyen yüzü lif sanatı eserleriyle anlatıldı.
21: Ortaokul lise çağında bir çocuğunuz var, kaşıntıları var. Bu kaşıntılar nedeniyle uyuyamıyor, ders dinleyemiyor ve yine bu lezyonlar nedeniyle görüntüsü de belirgin bozuluyor. Bir taraftan akran zorbalığına uğruyor, bir taraftan ders dinleyemediği için başarısı düşüyor.
11: Araştırmalara göre sadece Türkiye'de 1,5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Vücutta döküntüye ve kaşıntıya sebep oluyor. İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri atopik dermatit hastalarıyla Alerjili Yaşam Derneği aracılığıyla buluştu. Hikayelerini dinledi. Hastalığın fiziksel ve duygusal etkileri renk, doku ve liflerle görselleştirildi.
22: Lif sanatının yoluyla bu hastalığa dikkat çekmek istendi. Farkındalık yaratmak istendi. Öğrencilerimiz tekstil malzemeleri teknikleriyle 2 ya da 3 boyutlu soyut, figüratif yapıtlar ortaya koymuş oldular.
11: Cildimdeki hikaye projesinde 5 kişi finale kaldı.
23: Cildimizdeki değişiklikleri daha çok gözlemlemeye başladığımızda aklımızda sadece bedenimizin o kısmı oluyor. O yüzden parçalara böldüm. Yani fiziksel rahatsızlığı göstermekten çok hissettirdiği o takıntıyı gerçekleştirmek, göstermek istedim.
24: Hasta deneyimlerini dinlediğimde ben onların yaşadığı o psikolojik zorluktan daha çok etkilendim.
11: Birincilik ödülü Çatlaklardan Filizlenen adlı eserle Gürcan Kökpınar'ın oldu. Projenin amacı sanatın diliyle atopik dermatitin yalnızca ciltte değil, hastaların hayatında bıraktığı izleri de görünür kılmak.
0: Kabak kemane Anadolu'nun en eski sazları arasında. Balıkesir'de düzenlenen kamp kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için birçok usta sanatçıyla gençleri bir araya getirdi. Enstrümanın yalnızca ezgileri değil usta şırak geleneği de yaşatıldı.
3: Kabak kemane yüzyıllardır Anadolu'nun ezgilerine taşıyor. Şimdi ustaların elinden genç kuşaklara aktarılıyor.
1: O kadar duygulandım ki çocuklar bilinçlendikleri anlar itibaren kültürümüze akmaya başlıyorlar çocuklar. Onun için halk müziğimiz inanın kesinlikle ölmeyecektir.
3: Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen kabak kemane ve müzik kampı farklı kuşakları aynı ezgide buluşturdu. Usta çırak geleneği 4 gün boyunca yeniden hayat buldu. Konservatuar öğrencilerinden yeni başlayanlara, usta icracılardan enstrüman yapımcılarına kadar onlarca müzisyen bir araya geldi.
2: Bu kadar kemane çalan kişi daha önce hiç bu kadar kalabalık bir araya gelmemişti.
4: Kabak kemaneyi ilk kez elime aldım. Gençlerin enerjisi muhteşem. Geleceğe karşı umutlarımızı güzelleştiren bir kamp oldu.
3: Atölyelerde hem kabak kemanenin nasıl çalınacağı hem de nasıl yaşatılacağı konuşuldu. Yöresel icra biçimleri, repertuar ve enstrüman yapımı ele alındı.
5: Yaklaşık 5 yıldır kabak kemane çalıyorum. Hedefim kendimi sürekli daha üst seviyelere çıkarmaya çalışmak.
3: Kampın her yıl düzenlenmesi, ilerleyen yıllarda ise uluslararası müzisyenleri de buluşturması hedefleniyor.
0: Yazılı basının manşetlerine kısaca hemen yine bir göz atacağız. İlk gazetemiz Sabah, hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor diyor. Manşetteki haberi bu Sabah'ın. Hayaletle kaplı MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı Sabah. Haberimizin ardından başlatılan soruşturmada dün mezar açıldı demiş Sabah gazetesi. Milli irade 32 yıl sonra Junta'dan hesap sordu diyor gazete. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren cuntacılara tek tek hesap soruldu demiş. Yine dünkü gibi siyah beyaz bu haberin içeriğini siyah beyaz bir görselle desteklemiş Sabah gazetesi. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Büyük çelişki diyor manşetten Milliyet gazetesi. Marmara'da deprem tartışması yine alevlendi. Yer bilimcilerden 7 ve üzerindeki deprem olasılığının ciddi oranda zayıfladığını söyleyen de var. Büyük Marmara depremine az kaldığını öne süren de Profesör Doktor Osman Bektaş'a göre ana Marmara fayının batı ve orta Marmara'da enerji harcadığını ve bu durumun 7'den büyük deprem olasılığını ciddi oranda zayıflattığını söylüyor. Profesör Doktor Naci Görürse Marmara'da 7'nin üzerine deprem beklendiğini belirtip adalar ve kumburgaz faylarının aynı anda ya da peş peşe kırılabileceğini söylüyor demiş Milliyet gazetesi. Bilim insanlarının farklı yaklaşımlarını manşete taşımış Milliyet gazetesi. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet okullara 6105 ekip diyor. Yarın okullar açılıyor biliyorsunuz. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk ders zili çalıyor. Tüm okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar pek çok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başladı demiş Hürriyet gazetesi. Biz de tüm öğrencilere iyi bir eğitim, öğretim yılı temennisinde bulunalım. Tabii ki tüm öğretmenlere ve tüm yöneticilere de, okul yöneticilerine de iyi bir yıl dileyelim. Umarız bu yıl daha da iyi bir şekilde öğrenciler eğitimlerini ve öğretimlerini sürdürürler. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları diyor. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler FETÖ'nün Süleymancılar cemaatini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Deniz Olgun'un buna karşı çıktığını anlattı. Tanıklara göre Deniz Olgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'e bakacağız. Dün akşam İstanbul'da yeni partinin mitingi vardı. Bunu manşete taşımış. Üsküdar'da ihaneti gördük diyor gazete. Özgür Özel İstanbul'daki mitingde iktidara yüklenerek 157 bin oyu yok saydınız dedi diyor. Üsküdar'da belediye yönetiminin el değiştirmesine tepki gösteren Yeni Parti İskele Meydanı'nda karar milletindir mitingi düzenledi. Cezaevinden mektubu okunan seçilmiş başkan Sinem Dedetaş, anayasanın egemenlik milletindir maddesine dikkat çekerek sandık dışı yöntemlerin gayrimeşru olduğunu belirtti diyor Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Akşamla devam edelim. Hemen akşama da bakalım. Yine akşamın manşeti de Kuriş FETÖ'ye bağlıydı diyor gazete. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada ifade veren tanıklar Kuriş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattı diyor akşam gazetesi. Gazze'de okul yolu demiş çarpıcı bir fotoğraf karesiyle. İlk sayfadan görmüş bunu. Soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinli'yi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasından geçerek okuluna gitti diyor. Gazze'de maalesef acı, gözyaşı ve zor koşullar tüm çıplaklığıyla devam ediyor. Posta gazetesi naylon çadırdan Hacettepe tıpa biraz önce de ekranlarınıza getirmiştik bu hikayeyi. Antalya Akseki'de ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren Ahmet Deniz zorlu yaşam koşullarına rağmen YKS'de Türkiye 636.'sı oldu ve hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Fakültesi'ne yerleşti. Biz de tebrik ediyoruz genç arkadaşımızı. Yeniden doğdu demiş gazete. Bir bakalım. Balıkesir Edremit'te yaşayan 14 yaşındaki Sümeyye Örgel'e doğumunun ardından biliyer atrezi, safra yollarının doğumsal olarak yokluğu teşhisi konuldu. Henüz 35 günlükken ameliyat geçirdi. Yıllar içinde karaciğer yetmezliği görülen Sümeyye için karaciğer nakli kararı verildi. Karaciğerindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle canlıdan doku nakli değil, kadavradan organ nakli gerektiği belirtildi. Sümeyye'nin 9 yıllık bekleyişi 13 Ağustos'ta sona erdi. İstanbul'da beyin ölümü gerçekleşen bir çocuktan bağışlanan karaciğer, İzmir Medical Point Hastanesi'nde Sümeyye'ye nakledildi. Nakil ameliyatını yapan Profesör Doktor Murat Sözbilen, karaciğeri çok güzel çalışıyor, damarları çok yerinde. Kendisi de umutlu, hayat dolu bir çocuğumuz bence yeniden doğdu ve hayata yeniden başladı demiş. Biz de Sümeyye'ye mutlu bir hayat diliyoruz, sağlıklı bir hayat diliyoruz. Türkiye gazetesi de son gazetemiz. İran'ın hedefi Mekke ittifakı demiş. Geçtiğimiz saat diliminde de farklı bir pencereden baktığını söylemiştik. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babül Mendep'e saldıran İran'ın amacı Mekke ittifakını sabote etmek diyor Türkiye gazetesi. Tahran yönetimi Yemen'de Husileri Irak'ta da Haşi Şabi'yi kullanarak deniz ticaretinin can damarı Babül Mendeb boğazıyla Suudi Arabistan'ın petrol hatlarına saldırıyor. Orta Doğu uzmanı Mustafa Özcan, İran'ın hedefi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke ittifakını boğmak. İran'la İsrail bu noktada zımni işbirliği halinde diyor. Gazete İran'ın Pakistan ve Türkiye sınadığını belirten Özcan, her iki ülkeyi sahaya inmeye zorluyorlar. Türkiye sahaya indiğinde de Erdoğan, İsrail ve ABD'ye kalkan olduğu propagandası yapacaklar diye konuştu. Yemenli analist El Kutabil de Mekke ittifakını sabote edip krizi geniş coğrafyalara yaymak İsrail ve İran'ın işine yarıyor demiş. Türkiye gazetesi.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
7: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Toplumlar için demokrasinin, sağlıklı işleyen toplumsal yapıların, güçlü bireylerin ve benzer konuların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle sağlıklı şekilde bilgi edinen bireylerin ve yine sağlıklı ve güçlü şekilde işleyen bir toplum için ne kadar vazgeçilemez olduğunu da biliyoruz. İşte tam böylesi bir tespiti temel sayıyorken Avustralya'da yer alan bir araştırmanın beni çok düşündürdüğünü söylemeliyim. Dikkatinizi çekmek isterim. Avustralyalı bilim insanlarının yakın dönemde tamamladığı bir araştırmaya göre gençlerin %40'ından fazlası artık haberleri yapay zekadan almaktalar. İşte bu sonuç beni hem gazetecilik mesleği hem sağlıklı şekilde bilgi edinen bir toplum ve diğer farklı boyutlar açısından çok düşündürdü. Bu haftaki programımızda da bu konuya ve araştırmaya odaklanmaya karar verdim. Neredeyse dünyanın tümünde haber tüketim alışkanlıkları internet kullanımının yaygınlaştığı son 30 yıl boyunca değişim göstermiş durumda. Ailelerin kahvaltıda gazete sayfalarını paylaştığı ya da akşam saat 8'deki o ajansı ya da televizyon haberlerinin etrafında toplandığı günler çoktan da geride kaldı. Avustralya'da Batı Sydney Üniversitesi, Canberra Üniversitesi ve Queensland Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri Tanya Notley, Yi Yong Lee ve Michael Dezuani özellikle gençlerin haberlere nasıl ulaştığını anlamak amacıyla 2017'den bu yana medya kullanım alışkanlıklarını takip etmekteler. Özellikle son dönemde gençlerin bir kısmının geleneksel mecraları ve sosyal medya kaynaklarını daha az kullandığını, bunun yerine arama motorları gibi platformlar ve yapay zeka gibi araçlar sayesinde sunulan yapay zeka özetlerinden haber aldıkları tespit edilmiş durumda. Elbette bu noktada gençlerin artık haberlere ilgi duyup duymaması temel bir boyut olarak yer almakta. Adını paylaştığım araştırmacılar her 3 yılda bir en az 1000 gençten anketlerine katılmalarını istiyorlar. Katılımcıların Avustralyalı gençlerin çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak amacıyla da yaş, konum, cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeyi gibi kriterlere dayalı kotalar uyguluyorlar. 2026 yılı çalışma sonuçları gençlerin haber takibi alışkanlıklarında önemli bir değişim olduğunu ve özellikle 10-16 yaş grubundaki gençlerde genel bir düşüş yaşandığını göstermekte. Kısacası habere ilgi kan kaybetmekte. Araştırmanın farklı boyutlarında hemen hemen her gösterge bazında gençlerin haberlere olan etkileşiminin 2023'teki bir önceki çalışmalarına kıyasla azaldığı görülmüş durumda. Ve en önemlisi bu sonuçları dünyada birçok ülke ile de eşleyebileceğimizi düşünebiliriz. Dünyada yaşanan bir gelişmeyi duyduktan sonra konuyu araştırmaya devam ettiğini belirten gençlerin oranı %70'den %59'a gerilemiş durumda. Haber takibi için sosyal medya hesaplarını kullananların oranı %41'den %29'a düşmüş. Haber sitelerini veya uygulamalarını kontrol edenlerin oranı ise %38'den %33'e inmiş durumda. Zaten düşükken çok daha düşük bir duruma. O halde eğer gençler bir şekilde haberleriyle ilgiliyse diyelim, haberleri nereden alıyor diye de düşünmemiz gerekiyor. 2017'den bu yana yapılan 4 çalışmada da aile hem çocuklar hem de gençler için en yaygın ve en güvenilir haber kaynağı olmaya devam etmiş durumda. Kısacası gençler haberleri ailelerinden alıyorlar. Ancak çocuklar ergenlik çağına girdikçe başka kaynaklara da yönelmekteler. Sosyal medya ilk çalışmadan bu yana gençler için yaygın bir haber kaynağı haline gelmiş durumda. Kullanım oranı 2017'de %53 iken pandeminin ilk dönemlerine denk gelen 2020'de %61'e çıkmış durumda. Ancak bu eğilim daha sonra tersine dönüveriyor ve 2026'da %41'e geriliyor. Yaşanan bu son düşüşün özellikle Avustralya gibi ülkelerde son dönemde çok dikkat çeken sosyal medya yasağıyla ilgili olması da muhtemel olarak görülmekte. Ancak farklı konular ve değişkenler ne olursa olsun son dönemin en çarpıcı gelişmesi yapay zeka ile ortaya çıkıyor. Artık bir haber kaynağı olarak yapay zeka gerçeğiyle yüzleşir duruma geliyoruz. Araştırmacıların son çalışmasında yani 2026 çalışmasında gençlere haber alma amacıyla yapay zekayı kullanıp kullanmadıklarını ilk kez sormuşlar. Şimdiden 10-12 yaş arası çocukların %28'i haberlerle ilgili bilgi edinmek için sıklıkla ya da ara sıra bir yapay zeka aracı kullandığını belirtirken bu oran 13-17 yaş arası gençlerde %41'e çıkmış durumda. Bu kullanım haberlerin yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri yoluyla ya da yapay zeka araçlarına doğrudan soru sorarak, örneğin Nepal'de neler oldu gibi sorular yazarak gerçekleşebilmekte. Bu durum yapay zeka araçlarını gençlerin aktif bir şekilde haber arama yöntemleri arasında en yaygın ikinci seçenek haline getirmiş durumda. Ama gittikçe gücü de artmakta. Ayrıca bu yöntem haber web siteleri veya uygulamalarıyla aynı seviyede olup çok dikkat çekici şekilde sosyal medya, televizyon ve radyonun da önünde yer almakta. Haber alma amacıyla yapay zekanın bu denli yaygın kullanımı, özellikle de yapay zekanın zaman zaman hatalı ya da yanlış olabildiğinin bilindiği düşünüldüğünde gençlerin okullarda ya da farklı benzer ortamlarda bu tür bir haber etkileşimine hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirmekte. Hatta burada da bir kere daha medya, haber ve yapay zeka okuryazarlığı gibi konuların önemi ortaya çıkmakta. Tüm bu gelişmeler olup biterken eğitim sistemlerinde, okullarda ya da bir takım kurslarda ya da yan etkinliklerde bu konulara yönelik bir şeylerin yapılıp yapılmadığı da önem kazanmakta. Avustralya özelinde umut verici bir şekilde gençlerin %60'ından fazlası geçtiğimiz yıl okullarında bir haber konusunu sıklıkla ya da ara sıra ele aldığını ifade etmekte. Ancak gençlerin sadece 1/4'ü kendi haber içeriklerini nasıl yazacaklarını ya da üreteceklerini öğrenmiş durumda. Bu durumun Türkiye'deki karşılığı konusunda ise henüz bir veri bulunmamakta maalesef. Öğrenciler kendi haber içeriklerini oluşturma süreci sayesinde kaliteli haberciliğin temel unsurlarını, yani olguların doğrulanması, adil temsil ve cevap hakkı gibi konuları ve benzerlerini öğrenebilmekteler. Ayrıca öğrenciler haberlerin kendi ilgi alanlarıyla nasıl kesişebileceğini ve içinde bulundukları topluluklarda nasıl söz sahibi olabileceklerini de bu sayede kavrayabilmekteler. Uzun yılları aşan araştırmalar haberlerle etkileşimin ve sivil katılımın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermekte. İnsanlar toplumsal meseleler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olduklarını hissettiklerinde tepki verme ve harekete geçme olasılıkları daha yüksek olmakta. Araştırmacıların çalışma bulguları da bu durumu doğrulayıcı sonuçlar sunmakta. Örneğin haberlerle yoğun bir etkileşim içinde olan gençlerin %80'i yerel sorunları çözmek için başkalarıyla birlikte çalıştığını belirtirken, haberlerle düşük düzeyde etkileşimi olanlarda bu oran sadece %43. Ayrıca bu gençlerin bir davaya dahil olma ve gönüllü faaliyetlerde bulunma olasılıkları da çok daha yüksek çıkmakta. Çocuklar ve gençler de tıpkı diğer herkes gibi içinde yaşadıkları topluluklar ve toplumlar hakkında bilgi edinme hakkına sahip. Ayrıca kendilerini etkileyen konularda gençlerin sesinin yetişkinler tarafından duyulması demokrasiler açısından da büyük önem taşıyor. Bu ihtiyacı karşılamak adına aileler ev ortamında haberler üzerine yapılan tartışmaları destekleyebilir, haber kuruluşları ise gençlerin haberlerdeki temsilini arttırabilir. Öte yandan okullar haberlerin önemine dikkat çekebilir ve gençlere hem haberlerle etkileşim kurma hem de kendi haberlerini üretme fırsatları sunabilirler. Okullar ayrıca yapay zeka tarafından üretilenler de dahil olmak üzere farklı haber türlerinin beraberinde getirdiği faydalar ve riskler üzerine yapılacak tartışmaları da olanak sağlayabilir. En kısa ifadesiyle bir kere daha medya okuryazarlığının farklı boyutları çok dikkat çeken biçimlerde toplumu inşa edecek gelecek kuşaklar adına çok daha işlevsel hale getirilebilir. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
6: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök

0: Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Gülistan 9 soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. ...2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden de 3'ü tutuklandı.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe mezarlığındaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
1: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Ayrıntıları bize Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
3: Erhan, 105. yıl dönümü nedeniyle Sakarya Zaferi'ne ilişkin bir mesaj yayımladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bilindiği üzere Baba Hoca Rize'de bu hafta Cumhurbaşkanı ve sosyal medya hesabından, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesinin en büyük zaferi olarak nitelendiriyor Sakarya Meydan Muharebesi'ni ve bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur diyor bu zafer için. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber

0: olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'ne verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçtiği bir zafere imza atmıştır, diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazınmıştır, diyor. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilale ve dahiler kılacak, vatanımızın her bir karış toprağının bedeli ne olursa olsun koruyacağız ifadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mesajını şöyle tamamlıyor. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız, diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Mustafa Berber bildirdi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Özse İstanbul'da gözaltına alındı.
2: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Karahaydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine masak harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir variz bulundu. Varizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Özse İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standardı arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezi yürütülen ailem güvende soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlara ilişki bir açıklama yaptı. Ayrıntıları bize Funda Görey aktaracak. Funda.
3: 15 ili kapsayan bir operasyondan söz ediyoruz. Bu soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağlayanlar, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyet yürütenler incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu operasyonu. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü bu operasyon. Ailem Güvende ismi verilen bu operasyonlarda 5 il merkezli toplam 15 ili kapsayan çalışmalar yürütüldü. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik fiziki takip, tanık beyanları ve dijital incelemelerle yola çıkıldığını, arama ve el koyma işlemleri yapıldığını, uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulduğunu da duyuldu. Ayrıca bu kapsamda çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişiminde engellenmesine karar verildi. Sadece bu kadar da değil, Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların mali boyutu hakkında da bilgi verdi. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı da tespit edildi bu kapsamda. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının da araştırıldığı duyuruldu. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı'nın da ortaya koyduğu aile ve nüfus 10 yılı vizyonu genelgesi doğrultusunda çocukların ve ailenin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Aileleri hedef alan, aile yapısını hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağırına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceklerinin de altını çizdi Erhan.
1: Funda Görey aktardı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Çatışmalar hız kazandı. Babül Mendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağıysa tartışma konusu. Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu. Çatışmalardaki son durumu da NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iş kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cazan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iç kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Saada, Amman ve Hacce gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marib hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marib ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babul Mendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babul Mendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve boğazın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu boğazın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduğu ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babul Mendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
1: Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının takdir edildiği belirtildi. Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada bölgeye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği de vurgulandı. Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu. Zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin-Hindistan temasları da dikkat çekti.
5: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
1: İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli'yi bacağından vurdu. O anlar kameralara yansıdı. Filistinli yerel yetkililere göre olay İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin hayvanlarıyla Filistinlilere ait arazilere zorla girmesi üzerine başladı. Köylülerin yasa dışı yerleşimcileri engellemeye çalışmasının ardından İsrail askerleri bölgeye giderek Filistinlilere müdahale etti. İsrail askerleri uzak mesafeden bir Filistinliye ateş açtı. Adamı bacağından yaraladı. Arazide yere düşen adam çevredekiler tarafından taşındı. Yaralıya ilk müdahaleyi Filistinliler yaptı. İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimciler 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Doğu Kudüs'ü de kapsayan saldırılarda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme, ev yıkımları ve yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar artışa geçti. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor.
2: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
1: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Asu gemisinin İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Asu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış. Mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Asu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılmayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
2: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
6: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
2: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenoluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
6: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
2: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak Aydidir'de kavuştu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
2: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891.000 motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
7: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
2: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120 milyon 960 bin araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3167 iken 2026'nın aynı döneminde 2839'a düştü.
1: Yapay zekanın gelişimi son günlerde gündemden düşmüyor. Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yaptı. Dario Amodei yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerinin artması sonrası şirketlere seslendi. Yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıdığını yazdı. Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı bir plan önerdi. Bunlardan ilkinin kendi şirketinin uygulamaya taahhüt ettiği önlemleri içerdiğini kaydetti. Amodei 2. aşamada sektör genelinde, 3. aşamada ise küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi. Tesla ve SpaceX firmalarının üst yöneticisi Elon Musk'la OpenAI'ın üst yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından Amodei'ye destek verdi. gelişmeleri aktardık. Hoşçakalınız efendim.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Birkaç anlamı birden olan sözcüklerimiz az buz değil sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri de huzur. En yaygın anlamı iç rahatlığı, halinden memnun olup gönlünde rahatlık duyma, kendini rahat ve memnun hissetme durumu. Son günlerine kadar bu evde huzur içinde yaşadılar. Evet, huzuru derken olduğu gibi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da az önceki örnekte olduğu gibi ardından gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa İkinci U sesi uzun olacak. Huzur içinde. Sonraki en fazla rastlanan anlamı, önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu yer. O makam veya şahsın önü, katı, yanı. Korkuyordu. Başkanın huzuruna çıkmak istemiyordu. Artık benimle mahkeme huzurunda hesaplaşacakmış. Sonra bir yerde bulunma. Huzurumdan rahatsız olduklarını hissediyordum. Ve de eskiden padişah katı. Artık padişahın huzuruna çıkma zamanı gelmişti. Şimdi de çeşitli deyimlerdeki huzura bakalım. Huzur vermek, gönül rahatlığı, dirlik vermek, dinlendirmek. Bu müzik bana huzur verdi. Huzur vermemek, rahat bırakmamak, durmadan rahatını kaçırmak. Bir rahat huzur vermedin şu örgümü bitireyim. Huzurunu kaçırmak ya da bozmak, tedirgin, rahatsız etmek. O içeri girince toplantıdaki herkesin huzuru kaçtı. Huzur-ı kalp, gönül rahatlığı. Artık huzur-ı kalp içinde işini sürdürebilirdi. Sonra hakkı huzur var. Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para, oturum ücreti, huzur hakkı. Ve kimilerinin özlemle beklediği, kimilerinin huzurunu kaçıran huzur evi var. Yaşlı ve genellikle kimsesiz insanların yaşayıp bakıldığı yer, yaşlılar yurdu. Ömrünüzün huzur dolu olması dileğimizle iyi günler.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Dedi Radyo.
1: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Hepiniz Sinan Canan'la Açık Beyin'in Şaşırtacağıma 4. sezonuna hoş geldiniz efendim. 108. bölümümüzü çekiyormuşuz şu anda. Acayip değil mi? 108. 4 sezondur bir tane mevzu konuşuyoruz. Vallahi tek konumuz insan. Vallahi başka bir şey konuşmadık şimdiye kadar. Ve sizler de sağ olun. Bu 4. sezonumuzun bu ilk programında bizi yalnız bırakmadınız. Efendim şeklimiz de değişti. Stüdyomuz da değişti. Yapımız da değişti ama derdimiz değişmedi. Derdimiz aynı. Hep aynı şeyi konuşacağız ve artık bu yeni formatımızda da konuklarımızla beraber konularımızı biraz daha açacağımız, arka plandaki değişiklikten anlayacağınız üzere birazdan farklı kulvarlara yelken açacağımız bir yola girdik efendim. Tabii ki bu programın en güzel tarafı stüdyodaki sevgili konuklarımız. Eğer sizler de diyorsanız ki ya biz de gelsek orada otursak ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuzdur. 3 sezondur konuşuyoruz. Açıkbeyin.com/ntv adresinde efendim. Orada bir katılım formumuz var. Orayı doldurduğunuz zaman kişi ya da grup halinde buraya katılabiliyorsunuz. Ama gelemiyorum, hani yolum uzak ama soracaklarım, söyleyeceklerim var diyorsanız da oradaki geri bildirim formunu doldurduğunuzda biz büyük bir iştiyakla okuyoruz efendim yazdıklarınızı ve burada gerçekten program içeriğini kurmakta çok faydalanıyoruz. Dolayısıyla bu 4. sezona da başlarken biz bu programda genel olarak çok duyduğumuz bir etki olarak bu şifalanma meselesini bir konuşalım dedik. İyi yapmış mıyız? Bir alkış alırım. Ara verdik ya, alkışı özlemişim yani. Arada bir böyle yaptırasım geliyor. Efendim şimdi hayat kolay bir şey değil. Yani hepimiz çeşitli zorluklarını falan yaşıyoruz. Hiçbir zaman bir şeyler özellikle uzun vadede bizim planladığımız gibi gitmiyor. Ama yeterince yaşamışsanız, birkaç 10 sene bu dünyada geçirmişseniz şöyle bir şey de görüyorsunuz ki çok kötü olmuş olan bir şeyler aradan bir 15-20 yıl geçtikten sonra ya iyi ki de olmuşa falan dönüşebiliyor. Maalesef bu toplumda benim çok gördüğüm, bu arada çok uzun süre sıkıntısını çektiğim için muhtemelen görebildiğim bir durum var. Öz saygı, öz şefkat ve öz disiplin eksikliği. Kendimizi ne kadar dövüyoruz arkadaşlar, bir düşünsenize. Kendimize, sohbetlerimize bir baksak. Hep o yapamadıklarımıza takılıyoruz, hep olmayana takılıyoruz, hep yetmediklerimize takılıyoruz. Değil mi, böyle bir terslik olunca hemen kendimize, tamam dışarıya şikayet ediyoruz, başkalarından bahsediyorum ama kendimizle kalınca lan daha akıllı olsaydın, daha bilmem ne olsaydın, daha şöyle olsaydın bu senin başına gelmezdi. Tüh Allah seni ne yapmışsın falan filan diye kendimize en acımasız şekilde giriyoruz. Buyurun efendim, bir mikrofon alalım size.
3: Merhaba Sinan Hocam, Uğur Özbalkan.
2: Uğur hoş geldin.
3: İnsan kendini sevmediğini nasıl anlar? Ya çünkü bazen kendimizi iyi hissedebiliyoruz kendi içimizde ama sürekli de kendimizi eleştiriyoruz.
2: Bu hepimizin genel bir arızası. Şimdi bak, burası netameli bölüm. Konu gittikçe derinleşiyor arkadaşlar. Bence artık konuğumuzu çağıralım ve mevzuya öyle devam edelim. Konuğumuz da özellikle bence bu konuya çok uyumlu ama benim onu nasıl tanıdığına kısaca bahsetmem lazım. Birkaç sene evvel YouTube'da bir video düştü önüme. Baktım çocuğum bir güzel gitar çalıyor. Ben de gitarla falan uğraşıyorum ya, bir izleyeyim falan dedim. Sonra kızım biri şarkı söylemeye girdi. Ortam bir tuhaflaştı. Ben bütün dikkatimi o ses ve o yorum. Evlerinin önü boyalı direkt. Hepiniz bunu dinlediniz. Bir ara marş gibi bir şey oldu. Ve galiba ilk internet, YouTube ünlülerimiz o iki kardeş oldu. Öykü ile Berk. Ve bugün efendim artık kendisi kendi adıyla, adıyla, sanıyla, şanıyla çok ünlü bir sanatçımız. Çok güzel üretimler yapıyor. Hatta bir de oyunculuk tarafı var. Efendim şimdi o güzel sesiyle, o güzel yorumuyla, o güzel yaşam bilgeliğiyle aynı zamanda izliyorsunuz onu. Alkışlarınızla Öykü Gürman efendim geliyor.
4: İyi akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Vallahi seni gördük daha iyi olduk. Biz Öykü'yle daha önce tamamen tesadüfen bir yerde tanıştık. Kısa bir, evet, muhabbetimiz oldu ama gerçekten frekans olarak iyi gelen insanlardan biri olduğunu ben şahadet edebilirim.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Kendisini genellikle sanatıyla, işleriyle tanıyorsunuz. Ama kişisel muhabbeti de hakikaten gayet hoş. İnşallah bugün de coşacağız. Nasılsın bu arada, iyi misin?
0: İyiyim, çok iyiyim. Setten geliyorum. Çok güzel bir, heyecanlı bir gün geçirdim. Ve devamında da sizlerle olduğum için çok mutluyum.
2: Harikasın valla. Ayağının tozuyla tekrar geldin. Senin yerini alalım, devam edelim.
0: Sağ olun.
2: Evet Öykücüğüm, sen şimdi hayatımda, benim hayatımda ikinci bir kırılmanın sembolü olacaksın. Çünkü ilk defa Sinan Canan'la Açık Bey'in standart bir talk show formatına döndü. Ben oturdum, karşımda ilk konuğum sensin.
0: Çok şanslıyım, vallahi çok mutluyum. Çünkü evet, o kadar uzun yıllardır sizi takip ediyorum ki. Ve burada o kadar çok bir arada olmak, bir araya gelmek ve sohbet etmek istedim ki. Umarım uğurlu gelir, şanslı gelirim.
2: İşte evrene yansıtmışsın, geri gelmiş. Bu arada hakikaten
0: istedim, evet.
2: Açık Bey'in de çılgın bir takipçisi
0: kesinlikle
2: diyebiliriz.
0: Öyle.
2: O kadar işinin arasında vallahi bayağı. Biz o gün muhabbetimizde de hemen ayaküstü biraz. Ama çok konuşamamıştık tabii.
0: Ya şöyle, yani insanı anlamak için yola çıktığımda kendi öykümde, hayat yolculuğumda şunu fark ettim. Benim de çok cevabını merak ettiğim nedenlerim vardı. Hala da var hepimiz gibi. Dolayısıyla bu nedenlerin cevaplarını sizle birlikte çok buldum. Ve aslında eyvallah, şifalandım da diyebilirim. Çünkü başka bir bakış açısıyla yaklaşmam gerektiği konusunda, bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğimde, o öğretilmiş çaresizliklerimizin olduğu ve geçmişten gelen öğretilerle maalesef kendimi çok sıkışmış hissettiğim zaman dilimlerinde sizin programlarınızı izlemek, videolarınızı izlemek, kitaplarınızı okumak hem ilham verdi, motivasyonumu arttırdı hayata karşı, hem de çok umut dolu.
2: Nasıl bir şey bilinmek, tanınmak?
0: Çok teşekkür ederim hocam bu soru için. Şimdi yaptığınız şeyin ne olduğu, yani niteliği, şarkı söyleyerek ve birilerine, eğer bir hayatında yaşadığı bir duyguya temas edebiliyorsanız, bir şey hissettirebiliyorsanız şarkı söyleyerek ya da yaptığınız müzikle, bu çok kıymetli. Ama bana, benden ne aldı ya da benden bana ne kattı ya da ne götürdü diye sorarsanız, ben mesela özgürlüğüme fazlasıyla düşkün biriyim ve biraz da fazla da sorumluluk sahibiyim ve çok hassasım aslında. Duygusal zekam benim çok yüksek ve çok empat biriyim. Yani o yeteneğim çok gelişkin.
2: Empat derken karşıdakinin duygusunu hemen alıyorsun galiba.
0: Evet, hemen alıyorum.
2: Üstüne
0: hemen,
2: sana geçiyor.
0: Hemen bir hale düşüyorum. Belki oyunculukta da bu konuda, o yüzden belki yapmayı çok seviyorum.
2: Ciddi bir avantaj olabilir. Evet.
0: Avantaj, çok ciddi etkileniyorum ama çoğu zaman artık yormaya başladı. Belki o ünlü olmak, bilinmek, yaptığınız işle bilinmek, yani ünün ne olduğu önemli burada. Yani hangi ün?
2: Tam bunu çünkü bekliyordum.
0: Yani ünlü olmak çok zor bir şey değil, biliyorsunuz yani. Hani birçok evet, absürt şeyler, şimdi örnek vermeyeyim, aklıma bir şeyler geldi de programdayız, sonra söylerim. Yani çok
2: biz
0: hani
2: absürt onu,
0: bir şeyler yapıp da hani bir anda bütün Türkiye sizden bahsedebilir. Bu hiç zor bir evet, şey değil. Ama kalıcı olarak şimdi Boyalı Direk'ten bu yana 18 sene oldu. Neyse birazcık da yaşımız şey oldu ama.
2: Ne var canım yani daha?
0: 18-19 yıl oldu, ben o zaman 26-27 yaşındaydım. Benim için şu an geldiğim noktada geriye dönüp baktığımda öyküye aferin sana, istikrarlı bir şekilde devam ettin, yürü be kızım derim mesela. Çünkü bu çok zordu.
2: Şifalanman da iyi mi geldi, kötü mü geldi ünlülük?
0: Kesinlikle
2: genelde
0: iyi geldi. Heh. Çünkü en dara düştüğüm, zorlandığım ve bazen hani özel hayatınızda çok böyle zor anlar yaşıyorsunuz ya, diyelim ki işte yolda yürürken, markete gittiğinizde, havaalanında, işte metroda, bir yerlerde muhakkak böyle çok düştüğüm, kendimi güçsüz ya da güvensiz hissettiğim zamanlar yaşadım. Ve o zamanlarda hala böyle çok güzel örnekler var, onu da çeşitlendiririz sonra, anlatırım daha uzun bir programda. Hiç yani ummadığım bir anda, bir AVM'de, bir yerde birinin gelip hani, ya Öykü Hanım hani ağlamayın, yani üzülmeyin, ben sizi biraz böyle hüzünlü gördüm, ben sizi çok seviyorum deyip sarılıp öptüğünü, bir fotoğraf çektiğini ve bunun o an için beni şifalandırdığını gördüm. Çünkü oyunculuk anda kalmak demek, sonra hayat da öyleymiş, bunu anladım. Anda kalmayı başarabildiğim her an, o anın kıymetine vardıkça ne kadar mutlu olduğumu hissettim. Ama o geçmişten gelen kaygı ve endişelerle, ki bu bence doğumdan itibaren anneden babadan çocuğa geçen bir şey ki hocam, siz bunun teknik olarak daha iyi açıklarsınız. Biyolojik olarak tabii ki. O alelgen genlerden, karakter genlerinden, anne babanın geçen huyları, işte belki o duyduğunuz endişe, kaygı, sürekli kendinizi sıkma hali, yetememe duygunuz, yetmeye çalışmanız vesaire, bunların hepsi zamanla boyalı direkle beraber beni dışa dönük ve daha bununla baş edebilir bir hale soktu. Belki de dönüştürdü. Düşünce sistemimi dönüştürdü. Duygularımı dönüştürdü.
2: Yani çocukluğundan bu tarafa baktığında iyi yaptın diyorsun, evet. Aferin veriyorsun kendine.
0: Evet, kesinlikle.
2: Şöyle bir hipotezim var, ne dersin? Şimdi insanlar çeşitli şekillerde dediğin gibi meşhur olabiliyorlar. Ama bazıları ünlü olduktan sonra çok dağıtıyor. Çok kendini kaybediyor. Çok kötü alışkanlıklara düşüyor. Hatta maalesef kendini tarumar edebiliyor. Ama bazısı da işte senin gibi mesela. Ben de biraz öyle hissediyorum. İyi geliyor, şifalandırıcı bir şey oluyor. Ben burada hipotez şu. Galiba ünlü olduğun şey, başarılı olduğun şey, kendini göstermeyi seçtiğin o vitrindeki şey, senin meşrebinle uyumluysa, senin ana yapına, özüne uygun bir şeyse, onunla bilinmek sende besleyici etki yapıyor. Ama böyle kazara, bir skandalla, bir işte fırsatla, bir şeyle voley vurup ünlü olduysan bu biraz galiba yıpratıcı ve yakıcı bir şey oluyor. O yüzden hani şu da var ya, ünlü olmak isteyen böyle evinde oturan kız çocuğu ya da erkek çocuğu, her zaman çare olmayabilir bu. Yani biraz meşrebine uygun bir başarıyla yapmak galiba daha iyi olacak gibi. Ne dersin?
0: Bu çok derin bir mevzu aslında. Yani onu, o ünlü olmanın nedenlerini sorgulaması gerekiyor o kişinin.
2: Tabii.
0: Yani ünlü olmak ne için? Yani daha konforlu bir hayat mı? Para mı? Zenginlik mi? Yani ya da egonu tatmin etmek mi? Bilmiyorum ki. Şimdi ben hiç oralardan bakmadım hayata. Ben hep aynı samimiyette öykü olarak birçok sevenim de sağ olsunlar, yani hepsinden Allah razı olsun. Hep böyle ailemizin kızı, arkadaşımız, ablamız, kardeşimiz gibi gördüler.
2: Evet, öyle algılanıyorsun, onu biliyorum.
0: Öyle algılanıyorsam ne mutlu, çok şükür. Çünkü ben farklı olmak için birileri bir şey desin diye ya da bana onay versin diye kendi olduğum halden çıkmadım.
2: Meşrebine uygunluktan tam olarak kastım da bu zaten.
0: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu. Eğer böyle biliniyorsa, böyle algılanabildiyse ne mutlu. O yıllarda enerjim sadece çok yüksekti. Yani şimdi de yüksek ama mesela bazen bizde böyle çok başarılı olunca ya da bir şeyleri adım adım böyle tırmalayarak da yapsanız, bizim ülkemizde iyi olana ve başarılı olanı takdir etmeme huyu var. O yaptığın bir şeyi üste koydum çıtayı, boyalı direkt. Sonra sen anlat Karadeniz'de Asiye. Ve hep şey bekleniyor. Boyalı direkten sonra başka şarkı çıktı mı? Hani ya da işte şey, ya bir hayat yaşıyorum ben yani. Ve yani yaptığım şeyin hep üstüne çıkmak durumunda kalmak belki şöhret vesilesiyle beni çok yordu.
2: Yorucu da bir
0: çünkü bir şeyi olur. Üste koydum ve kendimle yarıştım. Ama Allah biliyor ya, ben her zaman kendimle yarıştım. Bence mutluluğun ve iyi insan olmanın en güzel cevabı başkalarıyla kendinizi mukayese etmemek. Kendi insan kendi yolculuğunun, kendi hakikatinin farkına varırsa kendi istediği yolu yürümeye başlıyor ve bu yolda zaten sizi çok teşekkür ederim.
2: Bak, açık beynin buluşacağı kişi nasıl belli, görüyorsun hemen, bak arada slogan cümleler falan geliyor. Bu arada
0: çok teşekkür ederim. Hemen bitireyim sadece.
2: Lütfen.
0: Ve bu hususta, bu uğurda, bu yolda zaten sizi şifalandıracak insanlar sizin gibi benim karşıma çıkıyor.
2: Şifa,
0: buna bir alkış
2: işte,
0: bence.
2: Vesile.
0: Sizler gibi de aynı şekilde. Ben çünkü bütün karşılaşmaların tevafuk olduğu inancındayım. Hiçbir şey tesadüf değil. Hepimiz hepimize vesileyiz. İnsan insana vesile ve herkesin herkesten öğreneceği bir şey var. Ünlü olmak bunu böyle düşünmemek değil. Ünlü olmak başkaları gibi, şimdi isim vermeyeceğim, başka dünyada yaşamak anlamına gelmiyor. Tabii ki ünlüler başka dünyada yaşayan insanlar değiller. Hepimiz aynı dünyadayız ve kardeşiz. Kız kardeşlik duygusuyla, erkek kardeşlik, arkadaşlık, dostluk duygusuyla, aile duygusuyla birbirimize sahip çıkacağız. Çünkü bu hayat çok hızlı geçiyor.
2: Ne tatlı konuk değil mi ya? Vallahi
0: ben
2: maşallah.
0: Ben konuşurum bu arada.
2: Süper.
0: Ay, çok utandım.
2: Konuş ya, bazı Bazı ben kişiyi konuşturmak çok zor ya. Ben YouTube'da falan senelerce işte bir sürü arkadaşımı, eşimi, dostumu konuk ediyorum ve bazısını konuşturmak çok zor oluyor. Mesela o yüzden konuşkan biriyle bulunmak harika. Bu arada meşrep konusunu şundan söyledim. Evet. O boyalı direğin önceki hali var, bir evde çektiğiniz ilk. Yani öncül versiyon diyelim, video klip olmadan önce. Yani sen bugün kuliste seninle görüşürken o videodaki kızın aynısını gördüm ben mesela.
0: Aman oradaki, çok teşekkür ederim. Hayır,
2: aynısı derken aynı neşe, aynı neşve, aynı o yüksek enerji. Muhtemelen işte seni buraya getiren şeyin doğal olmasıyla alakalı bir hikaye hissettim de o yüzden bunu sana
0: samimi
2: sordum.
0: Samimi olmasıyla.
2: Aynen öyle. Bu arada geçmiş falan deyince bizim arkadaşlar şey yapmışlar. Şu yeni bir tane dalga var ya, 80'lerdeki hallerini.
0: En sevdiğim.
2: Vallahi bir onu bir gösterseniz ya, bence havalı
0: çok
2: olmuş.
0: Çok teşekkür ediyorum ekibe. Bu arada ekibinizi çok seviyorum.
2: Ben de seviyorum onları.
0: Gerçekten bütün reji, ekip, herkese buradan, benim kameram burada. Bak.
2: Yalnız bir şey söyleyeceğim ya, 80'lerde kızlar bayağı güzel gözüküyormuş ya.
0: Çok havalı, çok
2: ikonik. Saçlar, maçlar, vatkalar çok havalı değil mi yani?
0: Çok ikonik yani, çok çok iyi.
2: Sen gerçi bu dönemleri görmedin. Ben hatırlıyorum, ben bu dönemlerde çocuktum yani, gençtim biraz daha.
0: Erken çocuktum.
2: Aynen öyle. Pembiş ceketler, böyle parlak renkler, vatkalar falan. Benim var mıydı bir tane böyle garip bir şey görmüştüm, o hala buralarda.
0: Harika, garip değil mi hocam ya?
2: 80'lerde çekilen, yani yapılan bütün bu yapay zeka fotoğraflarında beni saçlı çiziyor, enteresan. Bu yaşımda ama saçlıyım. Demek istiyor ki yani 80'lerde bu yaşta olsaydım bu kadar saç dökmeyecektim, ben bunu anlıyorum valla. Enteresan bir şey.
0: Ah Mert editörümüz.
2: Bakar mısın? Vallahi geldim ya. Yani bilmiyorum.
0: Çok harika.
2: Daha mı? Bu hali daha iyi diyenler alkışlasın. Tabii ki.
0: İkisi de güzel hocam. İkisi de güzel. Burada da böyle bir aktör şeyi var ama.
2: Hiç sorma.
0: Böyle bir enerji. Yani
2: kime benziyorum
0: ben
2: çıkaramadım ama birine benziyorum. Evet. Şimdi bu nostalji, eskiye özlem meselesini biz daha önce konuşmuştuk da, böyle herkes ne kadar arızalı olursa olsun bir çocukluğunu, o günkü bayramları falan bir şeyleri özlüyor. Şimdi ama bir taraftan da hep anlatıyoruz işte, bir dertlerimiz, tasalarımız bizim hep o yaşlarda başlıyor. İşte ailemizin, büyüklerin neyse, çok bilmeden yaptıkları bir sürü şey, ilişkilerimiz bizim üzerimizde bir şeyler bırakıyor. İşte sonra büyürken de biz yolda şifalanıyoruz diye düşünüyoruz ya da bazen şifalanacağız diye çok yanlış yollara sapabiliyoruz. Evet. Garip yerlere girebiliyoruz. Sen mesela bunun aslında hani böyle, ben toplumun hep iyi örneklerle değiştiğini düşünürüm bu arada. Yani bu programa da konuk olarak davet ettiğimiz arkadaşların aslında misal olarak, örnek olarak hani insanların daha fazla görmesi gerektiğini düşündüğüm kişiler olduğunu zannediyorum. Dolayısıyla bu en azından şifalanma konusunda senin, daha önce seninle yaptığımız konuşmalardan da benim taraftan aldığın şeyi merak ediyorum. Mesela ben sonuçta biyolog bir adamım. Yani biraz tamam, çok çalıştım biyoloji anlatma işini ama biyoloji anlatıyoruz, beyin anlatıyoruz işte. Kafanı şöyle iyi kullanırsın, böyle iyi öğrenirsin falan filan. Şimdi bunların arasında mesela, bu arada size de sorayım arkadaşlar, hazır şifa konusu açılmışken, açık beynin ve genelde Sinan Canan'ın anlattığı şeylerde iyi gelen somut bir şey hatırlıyor musun mesela? Yani şunu fark edince ha böyle oldu.
0: Aa, benim var.
2: Var mı? Killaki vardır.
0: Mesela şey, tabii çok var, hatta bir değil. Benim için şu çok önemliydi mesela, sizin kurduğunuz cümlelerle söylemeye çalışacağım. İnsan kendinin en iyi versiyonunu oluşturup konfor alanından çıkmadığı müddetçe başarılı olamaz.
2: Bak, konfor işte bak.
0: Ben o konforsuzlukları çok yaşadım bu arada. Yani şimdi burada drama bağlamayacağım ama şey var yani, bu bir gerçek. Ben çünkü ama hayatın
2: o rahatını nereden bozan şeyler olduğunda böyle düşünmüyorsun ama sonra rahatını bozan şey sana ne yaptığını görünce neticede işte 3-5 sene 10 sene sonra belki o zaman bu düşünceye geliyorsun değil mi?
0: Ha, doğru. Evet. Çünkü o yaşanmışlıklar iyi ki oldu ki şimdiki versiyonumu oluşturdum zaten. Her şey de çok mükemmel olmayacaktı illaki. Hayat öyle bir şey değil.
2: Aynen, katılıyorum.
0: Konfor alanından çıktığım zaman o başarılara ulaştığımı gördüm. Bir de şey vardı sizin. Rutinler mesela. Ya da işte böyle
2: bizim
0: kafa...
2: Bizim en can alıcı konuları yakaladın.
0: Ya kafa böyle bir şeye takıldığında ya da sürekli olumsuzu düşünüyor ya. Mesela bende bu çok vardı. Endişe, kaygı, üf yani. Hep böyle bir olumsuz tarafı düşünmek. Sonra böyle izlemeye başlayınca, okudukça, biraz böyle gözlemledikçe onu değiştirmeye çalıştım. Şey dedim yani, ay o da nasıl olacak, nasıl bitecek, ya bugün nasıl geçecek, şimdi bu nasıl yetişecek, şu nasıl olacak, ben o konsere gideceğim, nasıl işte uyumadım, sesim nasıl çıkacak, uykusuzum, o nasıl, bu nasıl, şunu böyle derken sonra şuna karar verdim artık. Artık onu yapmaya çalışıyorum. Bu 40'lardan sonra oluyor ama. Şunu yapmaya çalışıyorum. İyi olacak, iyi geçecek, tamam. Şikayet yok, şükür var. Sen yaşadığın ve kendine inanıyorsun ve yaptığın her şeyden mutlu olmaya çabalıyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun herkes için. Önce kendin için, sonra ailen için, yakın çevren için. Ve şey yapma, yani kendini düşürme. Çünkü buna çok müsait bir coğrafyada ve şeyde yaşıyoruz. Algılarda yaşıyoruz. Doğal olarak o kadar çok şey gündem değişiyor ve bir anda o kadar çok her şeyi çok hızlı yaşıyoruz ki. Yani hastalık, sağlık, kaza, dert, tasa. Gün geçmiyor ki hani böyle bir kötü haber duymayalım. O zaman da insan beyni, ki siz bunu yine her zamanki gibi çok daha güzel açıklıyorsunuz hocam. İnsan beyni hep olumsuza ve kötüye yani. Bu bende o kadar, yani bu kadar gülüyorum mesela, enerji doluyum. Bu gerçekten gerçek bu arada, çok samimiyim. Ama sizinle o samimi olarak onu da paylaşayım. Bir o kadar da ters tarafı var yani. Hani düştüm mü de öyle, hani, öyle bir ağlıyorum ki. Yani bütün hayatımı düşünerek ağlıyorum ben. Annem de bir gün şey durdu, şey dedi. Ama dedi bunu yapma artık. Ya bu dedi kendi kul hakkına girmek oluyor. Böyle dedi ağlayacaksan git karşımdan dedi mesela. Herhangi bir şeyle ilgili.
2: Vallahi sevgili
0: bu arada
2: yönetmenime ve ekibe şey diyeyim. Sürekli ben böyle, böyle sınav yapalım. Çıkışta da bir açıklayın, diploması verelim. Bence sen şu anda 10 üzerinden 9 yani. Hiç fena değilsin.
0: Çok bayağı teşekkür ederim.
2: Temel işe yarar teoriyi, çok güzel. Yalnız bana bir şey hatırlattın. Şimdi bu arada bak, bu frekans meselesi. Not almıştım bunu buraya. Aynı zamanda senin, benim, hepimizin yaptığı iş hayatta stres taşıyor yani. Of. Ve bu işin bir parçası. Stres yönetimiyle ilgili sen ne yapıyorsun? Yapıyor musun, hayatında özel bir şeyler var mı?
0: Yine
2: yoksa
0: burada,
2: şarkıya mı vuruyorsun kendini?
0: Yine burada sizden dinlediğim bir şey söyleyeceğim. Durmak.
2: Evet. Bak.
0: Arkadaşlar bu
2: Allah'a şükür da yapan varmış. Ben kimse yapmıyor bakın, zannediyordum.
0: O kadar çok ihtiyacım olan bir şey ki o. Yani şuradan çıkıp ben genelde Kuzey Ege'yi çok seviyorum, Kaz Dağları'nı. Oraya gidip durup denize bakmak istiyorum. İnanın buna.
2: Şunu diyeceğim tekrar, yine şifalanmak konusu ya merkezde. Birçok insan işte zengin olayım, şunu becereyim, görüneyim, ünlü olayım, 100.000 like alayım. Bak ondan sonra nasıl mutlu, rahat ve huzurlu olacağım falan filan. Galiba bu konuda en bilgece uyarıyı yapan Amerikalı oyuncu Jim Carrey. Diyor ki bir gün inşallah herkes benim gibi diyor zengin, mutlu ve başarılı olur. Ve cevabın bu olmadığını anlar diyor, yani konu bu değil, hayat evet, bu değil. Ve işte biz bunun peşinden koşarken ben mesela neden diğer arkadaşlarım gibi kötü etkilenmediğime baktım. Çünkü ben bir şey yapıyordum, birileri gördü, bir anda kendimi burada buldum mesela. Bir anda derken bir 10 sene sürdü ama kendimi bir anda burada buldum. Mesela davet ediyoruz, bu sevgili konuklarımız geliyorlar. On binlerce, yüz binlerce insan programları seyrediyor. Milyon seyredilen YouTube muhabbetleri var. Diyor ki nasıl oluyor bu iş? Ve galiba benim sende ta ilk boyalı direkten beri gözümü senden ayırmıyor olmamın ve benim mesela hikayedeki önemli selebritilerden, meşhurlardan biri olmanın sebebi samimiyet diye bir ana hikaye galiba, değil mi? Sen seviyorsun yaptığın işi. Rol kesmiyorsun. Çünkü biz rol keseni yemiyoruz galiba, değil
0: evet
2: mi?
0: Öyle bir durum. O çok gerçek.
2: İşin kötüsü rol kesen kendi de yemiyor sonucu.
0: Evet.
2: Tırnak içinde başarılı olsa bile bu onu çok mutlu etmiyor.
0: Bir de herkes artık her şeyin farkında yani. 2026 yılında yani o kadar çok sosyal medya ve bilişim teknolojisi, her şey o kadar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ki. Kim yapmacık, kim değil. Bir de benim artık hakikaten şeye tahammülüm yok. Yani böyle birileri memnun etmeye çalışmak için kendimden artık veremeyeceğim. Yani hani çünkü çok yani yıprandım, üzüldüm bu konuda ve böyle yapmacık ve nasıl diyeyim yani bir şey oldurmaya çalışıp gibisini yaşayan insanlar, burada böyle kamera ışığı yanınca ya da burada başka görünüp kamera kapanınca başka olan insanlar, yani ben onlarla arama çok ciddi bir mesafe koydum. Çünkü bu bir sertlik değil, bu bir netlik. Çünkü bu benim için hayatta o hakikat, insanın kendi hakikatini.
2: Laf çok iyi değil miydi ya?
0: Ne demek?
2: Bu bir sertlik değil,
0: bu bir netlik. Bu bir netlik.
2: Ben çünkü ben netim. Derim.
0: Ben netim ve ben dürüstüm. İçimdeki neyse çok teşekkür ederim. Öyle diyorlar ya, kalbindeki neyse işte gözüne yansıyan da o oluyor. Ben zaten oynayamıyorum. Oyunculuk yaparken de oynamıyorum ki, kendim ağlıyorum. Altı Üstü İstanbul dizisinde anne karakterini oynuyorum, Fahriye karakterini. Ve Fahriye dram içinde olan bir kadın ve müzikolde şarkı söyleyen bir kadın ve iki kızı var ve gerçekten çok dramatik. Ve kendim ağlıyorum, yani onu bile yapamıyorum çünkü onun seyirciye gerçek olarak geçeceğini düşünmüyorum. Yani bir şeyler sürüp böyle ağlamak, çünkü o duyguya girmek durumundayım ve aslında bundan besleniyorum da. Evet, çok yoruluyorum, doğru. Bu kadar kendimden vermem doğru mu? O da tartışılır. Ama bundan besleniyorum. Çünkü bunu yapabilme kabiliyetiyle yarattıysa yaradan Allah beni. Ben de diyorum ki yani bu cevherle, bu duyguyla yaratıldıysam bazı şeyler, çünkü o yetenek doğuştan. Önemli olan sonradan bunu nasıl şekillendirdiğiniz. O zaman bunu layıkıyla yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz önceki sorunuza da çok küçük bir cümleyle bağlayacağım. İşte o ünlü olma noktasında insanın kendini kaybetmesi var ya, o bence biraz cahillikten kaynaklanıyor.
2: Kendiyle ilgili cehalet galiba daha belirleyici değil mi? Kendi evet, sınırlarını yani tam bilmemek.
0: Asla
2: galiba
0: böyle hani olumsuz bir yerden birilerini eleştirmek ya da tenkit etmek için söylemiyorum.
2: Tabii ben bunu hep kendime uyarı olarak
0: o bilgelik zekası insana belli bir yaştan sonra yükleniyor. Ve o bilgelik zekasıyla birlikte olaylara verdiğiniz tepkiler, durumlara verdiğiniz tepkiler sizin ne yaşadığınızdan çok hayat. Sizin ne tepki verdiğiniz ya zaten. Ben mesela bunu keşfettiğimde sizinle çok huzura erdim.
2: Mert de diyor ki
0: Mert,
2: ya şeyde çıkınında diyor soruyla gelmişti diyor Öykü Hanım diyor. Acaba diyor sormak ister mi diyor gitmeden önce. Ben de bilmiyorum bu arada. Tamamen sürpriz arkadaşlar.
0: Daha evet gerçekten şimdi ya aslında sormak istediğim çok soru var. Ya
2: biliyorum,
0: iki tane var.
2: Ya seç vallahi.
0: Bence zor bakalım değil ama şey.
2: Muhtemelen bilmiyorumdur cevabını.
0: Çok merak ettim yani. Bu kadar insanı anlama ve hani anlamlandırma noktasında bilimsel olarak da bilim insanı olarak da bu kadar hani bilgiye sahip bir kütüphane gibisiniz ve insanları şifalandırmak ve onların nedenlerine cevap bulmak ve anlatmak noktasında sizin cevabını bulamadığınız bir nedeniniz var mı?
2: Aslında sorunun içinde çok güzel, hiç böyle düşünmemiştim ama ben hiç kendi derdine deva olan bir kütüphaneye rastlamadım. Yani o kadar şeyi bilmek çok önemli değil Öykücüğüm ama seninle burada, senin gibi arkadaşlarla bu dönemden sonra, bu sezondan itibaren konuşmak istememin temel sebebi şu. Bir şeyleri biliyoruz, internete yapay zekayı sorunca çok şeyi hemen öğrenebiliyoruz ama konu bilmekle ilgili değil ki, yapabilmekle ilgili. Yani
0: evet, yapabilmekle... Bundan da bahsetmiştiniz.
2: Çok doğru bahsederim ya. Dolayısıyla yapabildiklerim var, yapamadıklarım var. Burada özellikle konuştuğumda geçtiğini
0: bildiğim... Böyle çok
2: bildiğim,
0: spesifik bir yani neden bu böyle, ben bunun cevabını bulamıyorum.
2: Olmaz mı? Olmaz mı? Tonla mesela. Kadınlar niye böyle davranıyor bilmiyorum. Bilmiyorum ya hala. Evrenin en büyük sırrı yani, bunu çözemezsin.
0: Doğru.
2: Ya da mesela...
0: Ama iyi ki varsınız gerçekten.
2: Kendimle
0: yani
2: ilgili
0: var. Hepimiz için iyi ki varsınız.
2: Estağfurullah. Yani siz hepimiz güzel aynı şekilde. Hı. Ama mesela bir sabah yataktan kalktığında... Mesela o gün niye yataktan kalktığını bilmediğin halde, böyle hatırlayamadığın halde... Böyle hayata başlıyorsun otomatik pilotta, hep böyle... Bazen hiç sana faydası olmayan, hatta zararı olan şeyler döngüsüne giriveriyorsun ya işte... Ya dedikodudur ya işte fazla şekerli kahvaltıdır bir şey. Bir anda böyle ayılıp ya Sinancığım diyorum, sen de mi? Sen de mi? Yani bu kadar anlatıyorsun, ne diyorsun? En sonra diyorum ki evet ben de. Çünkü ben insanım.
0: Evet.
2: Hiçbirimiz kusursuz olmak için buraya gönderilmedik. Özellikle de sevgili dostlar, birbirimizden öğreneceğiz. Birbirimize hatırlatacağız. Açık Bey'in zaten sadece Sinan Canan'ın böyle konuştuğu bir yer değil. Aslında böyle bir cemiyet, bir ekip, bir komünite yani.
0: Peki,
2: biz birbirimizi hatırlatacağız, daha güzel olacak.
0: Öfkelendiğinizde ya da içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz bir durum olduğunda mesela, siz ona bilgelik zekasıyla bugüne kadar doldurduğunuz bütün birikiminizle mi cevap vermeyi düşünüyorsunuz?
2: Yoksa çok
0: insani bir yerden böyle bana bağırana, ben de bağırırım.
2: Benim bulduğum,
0: ne diyorsun kardeşim falan.
2: Benim bulduğum çözüm şu, öfkeleneceğim yerde durmamaya çalışıyorum. Çünkü
0: tamam, güzel.
2: O hali...
0: Sizin durduğunuz an ne zaman mesela, onu merak ediyorum. Yani durmaktan bahsettik
2: benim çok, bu aralar çok anlattığım için çok da yapmak zorunda kalıyorum. Arada şahit olan bazı arkadaşlar var. Yani kendi hayatımda rutin ve ritüel olarak kurduğum yeni şeyler var son 5 senedir. 15 dakika mesela bir beyaz duvara bakabiliyorum. Yani bunu geliştirdim. Çok güzel bir şey bu arada.
0: Bu çok iyi.
2: 15 dakika bitiyor diyen alarma kızdığım oluyor. Ne güzel duvara bakıyorduk boş boş falan diye. Bu çok kişiye tavsiye ettiğim ama yapmayanı anlatamayacağım bir şey. Yani
0: yok, ben yaparım.
2: Yaparsın bence de.
0: Bence de yaparım.
2: Bizim çünkü ihtiyacımız var çünkü.
0: Var, bak, evet.
2: Süreyi şu anda evet, öyle bir açıp duramıyoruz mesela.
0: Hayır, aşmayacağız.
2: Böyle durma konusunda çok ciddi. Ama Öykücüğüm valla sezonu senden iyi biriyle açamazdım ben,
0: çok
2: onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Güzel oldu mu?
0: Çok teşekkür vallahi ederim.
2: Vallahi ben anlamadım yani vakit nasıl geçti. Bence sen arada bir gene gelirsin.
0: Salimanı.
2: Bir dakika, ben çok ekip, teşekkür ederim. Ekip fotoğrafı yapmışlar bize. Bir dakika şu bir ekip fotoğrafımız var. Bir de onu görelim. Gençler, bakar mısın?
0: Ya çok arkadaş. Tatlı.
2: Yok ya, bizim bu halimiz bence daha güzel. Ya vallahi Öykücüğüm, ayaklarına sağlık.
0: 80'ler, 90'lar.
2: Şimdi seni
0: çok teşekkür ederim. Gerçekten.
2: Uğurlayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok İyi ki geldin. İyi ki varsın.
2: Harikasın. Bir kocaman alkış alalım. İnşallah bundan sonra hayat her şey.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok daha iyi gitsin.
0: Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Çok güzel bir programdı. Ben çok keyif aldım. Bu yolculukta devamını keyifle izleyeceğim.
2: Kendine çok dikkat et.
0: Hoşçakalın.
2: Eyvallah.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir konukla, başka bir konuyla bir sonraki hafta tekrar buluşana kadar hoşçakalın efendim.

0: TV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugün Ege ve Akdeniz'de hava koşulları denize girmek için hala uygun. Güneşin altı 40 derece, deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya, İskenderun boyunca 29 derece. Marmara bölgesinde ise bugün rüzgarlar Balkanlardan daha soğuk eseceğinden deniz suyu sıcaklığı 24 derece olsa bile üşütebilecek bir hava var. Özellikle öğleden sonra denize girmek soğuk algınlığı riski yaratabilir. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Radyo diyakrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Sakarya Zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Cumhurbaşkanı Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk milletinin harp tarihine geçecek bir zafere imza attığını belirtti. Zaferin milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler verileceğinin bir tezahürü olduğunu söyledi. Devletimizi ilelebet payidar kılacak vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız dedi. Cumhurbaşkanı mesajında Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına helal getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Devletin valisini, kaymakamını hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz. Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik açıklamasında Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır diye devam etti. Özel'in kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyledi. İstanbul valisinin görevini yaptığını belirterek tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir açıklamasını yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri vardı.
1: Sinem Başkan'a millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin, kimse enseyi karartmasın, kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
2: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
2: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
3: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan

0: Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak'ın Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendiğini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli baskınlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem yapıldı. Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmenin belirlendiğini söyledi. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir dedi. Müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sivas'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörün kökünü kazıdı, terörsüz Türkiye süreci de böyle bir temel üzerine inşa edildi dedi. Zorlu, provokasyonlara, farklı yanıltma girişimlerine karşı dikkatli ve birlik içerisinde olduğumuzda bunu sonuçlandıracağız. Suriye'de bu konuda bir gelişme yaşandı, daha iyi olacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, tüm kaoslara rağmen Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğiyle bölgesinde fark yarattığını da söyledi. MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama vardı.
2: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlü.
3: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
2: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çeki düzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bir kat daha güçlüdür bugün.
3: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Fidan ve Arakçı ayrıca Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıları da değerlendirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. Trump, İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'yla görüştü. İran savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Sokaklarda ise protesto gösterileri vardı.
4: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
5: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
4: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
1: Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktaları ele geçirmesi gözleri bir kez daha Babül Mendeb boğazına çevirdi. Husilerin boğaza doğru ilerleyişi dünyanın en önemli ticaret ve enerji geçiş noktalarından biri olan bu bölgede gemi trafiğinin yeniden tehdit altında olduğuna endişesini artırıyor. Peki Babül Mendeb neden küresel ticaret için bu kadar kritik? Yakından bakacağız.
6: Babül Mendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. İsmi Arapça gözyaşı kapısı veya keder kapısı anlamına geliyor. Eski denizcilik dönemlerinde çok tehlikeli akıntılara ve dar geçişlere sahip olduğu için bu adı aldı. Babül Mendeb binlerce yıldır Doğu Afrika, Arabistan ve Hindistan arasında deniz ticaretinin merkezi konumunda. Afrika ile Asya kıtaları arasında geçiş noktasını oluşturuyor. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Babül Mendeb Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. 1869 yılında Süveyş kanalının açılması Babül Mendeb'in de kaderini değiştirdi. Boğaz, Asya ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin Afrika'yı dolaşmadan Akdeniz'i geçmesine olanak sağlayarak küresel önem kazandı. Boğaz'ın küresel denizcilikteki rolü nedeniyle ABD, Çin ve çeşitli Avrupa ülkeleri Cibuti'de askeri üsler kurdu. 21. yüzyılda deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık onda biri Babül Mendeb Boğazı'ndan geçmeye başladı. Malaka Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndan sonra küresel petrol ticaretinde en önemli üçüncü geçiş noktası haline geldi. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babül Mendeb'i kontrol altında tutuyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babül Mendeb Boğazı'ndan geçiyor. Bu boğaz özellikle Suudi Arabistan için kritik önemde. Petrolünü Asya ülkelerine bu boğaz üzerinden gönderiyor. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer körfez ülkeleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçirdikten sonra petrol, doğalgaz ve diğer yakıt maddelerini Avrupa'ya Süveyş kanalından yolluyor. 2024 yılında 4,1 milyar varil petrol ve rafine petrol ürünü boğazdan geçti. Bu dünya genelinde denizden taşınan ham petrolün %5'ine tekabül ediyor. Babül Mendeb ve Hürmüz Boğazı'nın aynı anda kapalı olması, dünya petrol ve doğalgaz arzının %25'inin yani 1/4'ünün bloke olacağı anlamına geliyor.
7: Nakliye firmaları ve petrol şirketleri özel işletmeler ve para kazanmak için iş yapıyorlar ve bunu yapmak, emtiaları dünya çapında taşımak için bu emtiaların ve onları taşıyan gemilerin sigortalanması gerekiyor ve hayatın her alanında olduğu gibi sigortacılar riskleri değerlendirecek ve kararlar alacaklardır. Ve eğer sigorta primi çok yükselirse, bu şekilde ticarete devam etmek ekonomik olarak mantıklı değilse, o şirketler ticaret yapmayacaklardır.
6: Babül Mendeb Boğazı sadece petrol değil, diğer ürünlerin sevkiyatında da kritik rol oynuyor. Küresel ticaretin %10'u bu boğazdan geçiyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri de Avrupa'ya ürünlerini Babül Mendeb üzerinden gönderiyor. Uzmanlar bu açılardan kritik öneme sahip boğaz konusunda şirketlerin ve devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
7: Devlet aktörleri, nakliye şirketleri, petrol ve doğalgaz şirketleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların birlikte çalışması, bilgi paylaşması, en iyi uygulamaları paylaşması ve piyasaların olup bitenlere yanıt vermesini sağlamak için sigortacılarla el ele çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
6: Yemen'de İran destekli Husiler 2023'te Gazze Savaşı'na tepki olarak Babülmendeb Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenlenmişti. Boğaz'dan geçen trafik normal kapasitesinin yarısının altına düşmüştü. Babülmendeb'i kullanamayan gemi ve tankerler çok daha uzun ve masraflı olan Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından Husiler 2025 Mayıs'ında Washington'la ateşkes anlaşmasına vardı. Husiler ateşkesle birlikte ABD gemilerine saldırıları durdurdu.
1: Almanya'da aşırı sağın yükselişine karşı binlerce kişi Berlin'de sokağa çıktı. Göstericiler AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aynı gün AfD de başkentte miting düzenledi. Gözler gelecek hafta yapılacak Berlin eyalet seçimlerine çevrildi.
7: Almanya'da binler aşırı sağa karşı meydanlara döküldü. Başkent Berlin'deki gösteride hep birlikte faşizme karşı sloganları yükseldi. Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden çeşitli gruplar gün boyunca kentte 100 ayrı gösteri düzenledi. Ardından protestocular belediye binası önünde buluştu. Organizatörlere göre protestoya 35 bin kişi katıldı. Polis kalabalığın sayısını 19 bin kişi olarak açıkladı. Göstericiler aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aşırı sağ karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde Nazilerden hoşlanmıyorum yazılı dövizler de taşındı. Protestocular gelecek hafta Mecklenburg, Batı Pomerya ve Berlin eyaletlerinde yapılacak seçimlere de dikkat çekti. Kimi katılımcılar ailesinin geçmişteki Nazi bağlarına vurgu yaptı.
8: Buraya geldim çünkü Saksonya-Anhalt seçimleri benim için büyük bir endişe kaynağı. Zira büyük annem ve büyük babam Nazi'ydi. Bu ailemizde çok tartışılan bir konuydu. Bugünkü gelişmeleri ve AfD'nin parti programını gördüğümde gidişatın bu şekilde olmasını onaylamadığımı göstermek benim için önemli.
7: Aynı gün Berlin'de AfD'de miting düzenledi. Mitinge partinin Berlin eyalet seçimlerindeki adayı da katıldı. Mitingin karşısında bir grup da AfD'yi protesto etti. AfD destekçileriyle karşı göstericiler polis bariyerleriyle ayrıldı. Berlin seçimlerine dair son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcılar Sol Parti ve Hristiyan Demokratların ardından 3. sırada bulunuyor.
1: 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü de tutuklandı.
3: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
9: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
3: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kuzinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kuzinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kuzinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kuzinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
1: İstanbul Küçükçekmece'de belediyeye ait su tankerinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Çevredekilerin uyarısıyla duran tanker sürücüsü gözaltına alındı. Kadın yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Belediyeye ait su tankerinin altında kaldı. Hayatını ve kaybetti. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde seyir halinde olan tanker karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Tanker sürücüsü çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü göz altında. Kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler 5 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanın hafif şekilde yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
0: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891.000 motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
10: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
0: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120.960.000 araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3.167 iken 2026'nın aynı döneminde 2839'a düştü.
1: Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Egeli balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bol.
11: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
12: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol, bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
11: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Egeli balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
13: Sardalya bitiyor beyler! Sardalya bitiyor beyler!
12: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz hem mal sahiplerimiz para kazanıyor. Hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
11: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
1: 2027-2029 dönemini kapsayan kamu yatırım programı hazırlıkları genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede tasarruf tedbirleri vurgusu var. Genelgede tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 yılı kamu yatırım programına yeni proje alınmayacaktır denildi. Genelgeye göre kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarıyla ticareti destekleyecek şekilde belirlenecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri devrede. Yeni önlemler neler? Neden bu tedbirlere ihtiyaç duyuldu? Konuya bir parantez açacağız.
6: Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu.
14: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Okullarda birçok nokta mercek altında.
6: Güvenlik önlemlerinin artmasının nedeni 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula gitmişti. 19 yaşındaki Ömer Ket öğrencilere ve görevlilere ateş açtı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, biri polis memuru ve biri kantinciydi. Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli öğle saatlerinde okula gitti. İki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmen ve 3 çocuk hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan daha sonra hayatına son verdi. Saldırının ardından İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
15: Anne babalar da çok daha tedirgin, çocuklarına çok fazla tembihlerde bulunuyor. Çocuklar da daha alarmdalar. Yani ufacık bir şey olduğu zaman daha büyük bir olay olacak mı, başlarına bir şey gelecek mi diye kaygılar yaşıyorlar.
6: Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.
16: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
6: Okul giriş çıkışları sıkı denetime alındı. Turnike sistemi kuruldu.
14: Okul kapılarındaki güvenlik artık bu noktadan, yani turnikelerden başlıyor. Öğrenciler kartlarını okutarak okula girerken yabancı ve yetkisi olmayan kişiler bu hattı geçemiyor. Böylelikle hem öğrencilerin giriş çıkışları anlık olarak kayıt altına alınıyor, hem de yabancı kişilerin okula girmesi önleniyor.
17: Turnike sistemi öğrencilerin hem takibi açısından devam devamsızlığı da takip etmek esasında bu işin bir parçası. O da hani bu güvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir. Tabii ki dışarıdan girecek yabancıları önleme konusunda bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki içerideki şeyi takibi de denetimi de güvenlik öneminde farklı bir şekilde yapmak gerekiyor.
18: Giriş çıkışlara şey koydular, bu hani geçiş sistemi turnike koydular. İyi oldu. İçimiz rahatladı. Bu tedbirler yeterli mi bilmiyorum ama yine de caydırıcı olacağını düşünüyorum.
6: 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla okul çevresi ve giriş çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
19: Bence iyi bir şey, olması gereken bir şeydi. Öğretmenlerle randevu alıp ona göre gidiyoruz. Veli olarak öyle gidiyoruz. Bence mantıklı.
15: En azından okulların elinde şöyle bir tablo olacak. Yani hangi veliyle biz görüşebilmişiz, hangi çocuğun ailesinden hiç haberdar olamamışız, hangisinin ilgisi daha yüksek. Tabii o verilere ulaştıktan sonra irtibatın az olduğu, etkileşimin az olduğu çocuklar ve aileleriyle okulun, yine rehber öğretmenlerin aracı olarak etkileşimde olması önemli.
6: Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları aktif hale getirildi. Kör noktalar aydınlatıldı.
14: Yeni uygulamayla birlikte okullarda birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Koridorlar, okul bahçeleri ve giriş çıkış noktaları kurulan kameralarla anlık olarak takip ediliyor. Bu önlemle olası risklerin en azı indirilmesi hedefleniyor.
17: Okul bölgelerinin, çevrelerinin denetlenmesi tabii ki güvenlik güçlerinin sorumluluğu içerisinde. Bu da olayın bir parçası esasında. Yani çevre güvenliği, okul giriş çıkışının güvenliği ve okul içi güvenliği. Bunları bir bütün olarak bakacağız.
6: Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra aileyle okul işbirliği de kritik önemde.
17: Öğretmen, ebeveyn ve okul işbirliği son derece önemli. Yani öğrencinin davranışlarının takibi, öğrencinin devamsızlığının takibi, öğrencinin motivasyonunun takibi, öğrencinin ders esnasındaki davranışlarının takibi burada son derece önemli.
15: Aile, okul, öğrenci. Burada gerçekten bu üç bacağın birbiriyle iletişim halinde olması, birbirinden haberdar olması çok önemli. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor.
1: Almanya'da otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Mehmet konuşamıyordu. Türkiye'de hayvanlarla eğitim yapılan merkezde İlk kelimelerini söylemeye başladı. Doğayla iç içe ortamda hayvanlarla aldığı eğitime karşılık veren Mehmet şimdi konuşabiliyor.
6: Konuşamıyor, göz teması kuramıyordu. Oğlu için 2500 kilometre yol kat etti. Otizm teşhisi konulan Mehmet, hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk kelimelerini konuştu.
20: Oğlum şu an için 9 yaşında. Bayağı bir ilerleme kat ettik. Konuşmaları var. İstediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
6: Burası Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Tesiste tavus kuşu, tavşan, keçi, ördek, tavuk gibi birçok hayvan bulunuyor. Bu da özel gereksinimli bireylerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Çocukların hayvanlarla kurdukları göz teması gelişimlerinde büyük rol oynuyor. 9 yaşındaki Mehmet Biriz otizmli. Almanya'da dünyaya gelen Mehmet burada birçok kez tedavi gördü. Ancak eğitimlere rağmen gelişim gösteremeyince aile 2022'de Türkiye'ye gelerek Kocaeli'deki rehabilitasyon merkezine gitti. 4 yıllık eğitimin ardından Mehmet ilk kelimelerini konuşmaya başladı.
20: Hani Almanya'da çok çaresizdik. Burayı bulduğumuzda hemen ilk başladı çünkü çocuğunla anlaşamıyorsun, ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun, soğuk sıcağı anlamıyor. O yüzden çok çaresizlik. Burayı bulduktan sonra bayağı bir çözüm bulduk yani, bayağı bir rahatladık.
6: Biriz ailesi çocukların gelişimini desteklemek amacıyla her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Aile, rehabilitasyon merkezlerinin Almanya'da açtığı yeni şubesiyle birlikte haftalık eğitim seanslarını orada sürdürüyor.
1: Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına geçildi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor.
21: 2, 1, atış serbest!
0: Roketsan tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takım tasarlayıp ürettikleri roketlerle finalde mücadele ediyor.
22: Roketsan tarafından gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Finalde yarışan 73 takımdan 6 kategoride şampiyonlar belirlenecek.
2: Roketimizin özelliklerine gelecek olursak, ismi Börü. 3170 metre irtifada, yani yükseklikte görev yapıyor. 4 kilogram faydalı yük kapasitesi var.
4: Roketimiz iki kademeli bir roket. İlk önce bir yüksek irtifa motoruyla kalkışını gerçekleştiriyor. Ardından o motoru bırakıyor ve tekrardan bir lise motorunu ateşleyerekten uçuşunu devam ettiriyor.
0: Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takımda yarışmaya katıldı.
5: Uzay ve roket alanında biz ilgiyi artırmak, ilgili olanların da bilgisine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmeye başlamıştı. Bu sene uluslararası katılım arttı.
23: Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar.
0: Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu'da alacak.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
25: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
26: Doğa takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
27: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası, Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp bebek kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
26: Doğa takvimi.
25: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
24: Reklam.
28: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
29: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
28: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
29: Değil midir?
28: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
29: Girdim.
28: Bak bakalım ne diyor.
29: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
28: O zaman durma, hızını yükselt.
29: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
28: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
24: NTV Radyo.
30: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
31: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
32: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
33: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
34: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: NTV Radyo'dan merhaba, ben Ayşegül Akın. Bu programda doğanın gündemini, gökyüzünden yeryüzüne güzellikleri, sorunları, çareleri konuşuyoruz. Bugün konumuz Türkiye'nin önemli doğa alanları. Ne demek bu? Biyolojik çeşitlilik için kritik öneme sahip alanları tanımlayarak korumayı amaçlayan bir yaklaşım. İlk kez Doğa Derneği tarafından 2006 yılında Türkiye'nin önemli doğa alanları envanteri yayımlanmış. 20 yıl sonra bugünlerde bu envanter güncelleniyor. Şimdi Türkiye'de kaç tane önemli doğa alanı var? Nerede bu alanlar? İçinde neler var? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'a soracağız. Ve bu çalışmada memelilerden kelebeklere, sürüngenlerden bitkilere birçok tür analiz ediliyor. O türlerin uzmanları bu çalışmayı yürütüyor. O uzmanlardan biri doçent doktor Ali Miroğlu da bizimle olacak. Miroğlu kız böcekleri ve yusufçuk uzmanı. Bu böceklerin özelliklerini, neden önemli olduklarını soracağız. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan bizimle. Merhaba Şafak Bey.
1: Merhabalar.
0: Şafak Bey, bir yerin önemli doğa alanı olup olmadığı nasıl belirleniyor?
1: Tamamen bilimsel çalışmalara göre belirleniyor. En temelde bir alan içerisinde hassas, tehlike altında, benzersiz türleri, yaşam alanlarını barındırıyorsa o alanı önemli doğa alanı olarak sınıflandırabiliyoruz. Bunun için belirli kriterler var elbette. Yani uzman görüşlerine vesaire bir yere kadar imkan sağlıyor. Onun dışında tamamen yayınlanan ve elde edilen bilimsel verilere dayanıyor ve belli bir kriter sınıflandırması mevcut.
0: 2006 yılında yayımlanan ilk envanterde kaç tane önemli doğa alanı tanımlanmıştı?
1: Aslında 2006 yılındaki yayınlanan Önemli Doğa Alanları kitabı aynı zamanda dünya üzerindeki ilk ulusal envanter oldu. Ve burada ilk yayınlanan kitapta 305 önemli doğa alanı tespit edildi. Türkiye'nin hemen hemen her alanına yayılmış bir şekilde Doğa Derneği'nin web sitesinde ulaşabilirsiniz. Bazı alanlar 2'ye 3'e bölünüyor. Bazı alanlar küçülüyor, bazıları büyüyor. Bir revize ihtiyacı var. Çünkü oldukça değişken bir yapı bu alanlar. Özellikle belli bölgeler. O anlamda hani ilk etapta 305 önemli doğa alanı var diyebiliriz.
0: Peki o alanlarda analiz edilen türlerle ilgili bilgi verir misiniz?
1: Şöyle, önemli doğa alanları belli taksonlar üzerinden değerlendiriliyor. 2006 yılındaki kitapta 8 takson. Nedir bunlar? İşte kuşlar, memeliler, iç su balıkları, kız böceği, yusufçuklar, odanatlar yani, amfibi ve sürüngenler, bitkiler, kelebekler. Bu 8 takson üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Ve buradaki değerlendirilen türlere göre, elde edilen verilere göre de bu alanlar belirleniyor. Yani bu önemli doğa alanların içerisinde bu taksonlara ait tehlike altındaki hassas, benzersiz, çok az sayıda kalmış endemik türler yaşamış oluyor. Tabii her alanda bu 8 taksonun öncüleri yok. Sadece aslında bir türün, birkaç türün o bölgede yayılış göstermesi, bulunması, o alanın önemli doğa alanı olarak ilan edilmesi açısından yeterli. O anlamda tabii en geniş dağılım elbette bitkiler üzerinde. Çünkü Türkiye bitkiler açısından oldukça önemli bir konumda. Yani sadece Türkiye'de yaşayan binlerce bitki türümüz var. O yüzden en çok önemli doğa alanlarının içerisinde bulunan taksonların başında bitkiler geliyor. Devamında tabii diğer pek çok hassas canlı da yine bu önemli doğa alanların içerisinde mevcut.
0: Şimdi güncelleme çalışması yapılırken yeni türler eklendi mi?
1: Evet, 2006 yılındakinden farklı olarak yumuşakçalar taksonunu da ekledik. Çünkü yumuşakçalar özellikle ıslak çayırların ve hassas olan bu ekosistemlerin en önemli göstergelerinden, indikatörlerinden. O yüzden o bölgede yaşayan ıslak çayırların korunması aynı zamanda buradaki yumuşakçaların da korunması anlamına geliyor. Çok geniş bir veri tabanına sahip olmuş durumdayız. Birçok uzmanımızın katkısıyla tabii.
0: Peki bu önemli doğa alanlarının yeri, neden önemli oldukları, orada hangi türlerin bulunduğu ilan ediliyor mu? Mesela o bölgede yaşayanlar bunu biliyor mu? O alanlara giriş çıkış kısıtlaması oluyor mu? Nasıl korunuyor o alanlar? Bu konuda bilgi verir misiniz?
1: Tabii. Yani aslında bizdeki korunan alan ya da resmi korunan alan statülerinden biraz farklı. önemli doğa alanları. Çünkü önemli doğa alanları dediğimiz ya da bu saydığım biyoçeşitlilik üyeleri bir yerde insanla zaten etkileşim içerisinde. Yani insandan tamamen uzak, tamamen izole şekilde yaşamıyorlar. Yani günümüzde de zaten görüyoruz. Yaban hayatı ve insan birçok yerde etkileşim içerisinde. O anlamda insanın alanın içerisinde olup olmamasından ziyade nasıl bir faaliyette olup olmadığı önemli, önemli doğa alanlarında. O yüzden önemli doğa alanların etrafı herhangi bir korunan alan gibi kapalı değil, herhangi bir giriş yok vesaire. Yani herhangi bir insan önemli doğa alanları içerisinde zaman geçirebilir, oradaki türleri görebilir ve o alan içerisinde faaliyetlerini ekolojik bir şekilde sürdürebilir. Dünya üzerinde de zaten benzer yaklaşımda koruma kullanma dengesinin gözetildiği ve ekolojinin ve biyoçeşitliliğin korunmasının önde olduğu bir koruma yaklaşımı ve önceliklendirme yaklaşımı önemli doğa alanları. Çünkü dediğim gibi biyobilimsel verilere dayalı olduğu için biyoçeşitliğin hareket alanını da kapsıyor. Sadece bulunduğu üreme alanını ya da beslenme alanı değil, bütün etrafında etkileşim içerisinde olduğu alanı da kapsıyor. O yüzden daha geniş sınırlara sahip.
0: Örnek verebilir misiniz? Bir de şunu merak ediyorum. Bu alanlardan birine girenleri bilgilendiren mesela bir tabela olacak mı?
1: Tabela yok. Bu alanlar aslında örnek veriyorum bir şehrin içerisinden geçen ve içerisinde endemik balıkların, iç su balıklarının yaşadığı bir dere sistemi olabiliyorken bir yandan 3000-3500 metredeki yüksek dağ bozkırlarının olduğu alanlar da olabiliyor. Yani çok çeşitli bir ekosistemlerden bahsediyoruz. Her bir yere bir tabela koymak, bilgilendirici levha koymak biraz imkansız ve aslında çok da öncelikli değil açıkçası. Artık hani daha dijital bir çağda yaşıyoruz. Bizim yine Doğa Derneği'nin web sitesinde önemli doğa alanlarının dijital haritası mevcut. Şu an güncelleme ile birlikte o da güncellenecek ama en azından 305 önemli doğa alanını görebiliyoruz. Gittiğimiz yerde, bulunduğumuz bölgede hangi önemli doğa alanlarının olduğunu o harita üzerinden görüp hangi içerikte, hangi türleri barındırdığını ve neden önemli doğa alanı olarak ilan edildiğini okuyabilir, görebiliyoruz. O yüzden hani gitmek isteyenler, önemli doğa alanlarını ziyaret etmek isteyenler bu web sitesi üzerinden, bu harita üzerinden bunu yapabilir.
0: Şu anda 9 tür var, değil mi?
1: 9 takson, evet.
0: Evet.
1: Yani 9 farklı tür grubu var.
0: Ve 7144 farklı alan söz konusu, doğru mu?
1: 7144 veri yani nokta anlamında. Yani bu 9 tür grubuna ait 7000'in üzerinde verimiz var şu an. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye açısından. Şunu belirtmem gerekiyor. Bu ilk veriler. Yani bizim aslında hedefimiz bu çalışmanın bir kitabını elbette ya da yayınını elbette yapacağız ama 1-20 yıl sonra güncelleme ihtiyacının kalmadığı, kendi kendini güncelleyen insanların vatandaş bilimi dediğimiz bu uygulama sayesinde insanların verilerini girdiği, güncellediği bir dijital platforma dönüştürmek ve kendi kendine güncellenen bir sistem olarak gelecekte bu eforu bu kadar insanın sarf etmeden aslında birkaç kişinin güncelleme çalışmasını yapıp gerçekleştireceği bir süreç hayal ediyoruz.
0: Şafak Bey, siz bir toplantı için Kenya'dasınız. Bize zaman ayırdınız, bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Evet, Kenya'daki toplantının da aslında konusu içeriyor biraz önemli doğa alanlarını. Şu anlamda çünkü küresel göç yolları zirvesi var. Burada BirdLife International Doğa Derneği de Türkiye partneri biliyorsunuz. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Türkiye ortağıyız. Bu anlamda buradaki temel hedeflerden bir tanesi de bu ekosistemlerin korunması. O ekosistemler de aslında önemli doğa alanları.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Tekrar teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, önemli doğa alanlarının güncellenmesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Şimdi kız böceğine Yusufçuğa geçelim. Türkiye'nin önemli doğa alanları belirlenirken analiz edilen 9 türden biri kız böcekleri ve yusufçuklar. Bu böceklerin uzmanı olarak projeye katılan Doçent Doktor Ali Miroğlu bizimle. Sayın Miroğlu, merhaba.
2: Merhabalar.
0: İlk bakışta aynı gibi görünüyorlar ama farklı böcekler mi?
2: Kız böceği de aynı, yusufçuk da aynı. Normalde bilimsel ismi Latince odonata olarak geçmekte. Yani bunları teyare böceği, su güzelleri, dere güzelleri gibi kız böceği, yusufçuk olarak tamamen genel aslında tek bir isim. Fakat bazı araştırmacılar Bunları ayrı olarak kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'de yaşayan Yusufçuklarda iki tane alt takıma ayrılıyorlar. İşte biraz daha küçük görünümlü olanlar ve büyük görünümlü olanlar diye. Çünkü bunu İngilizce olarak çevrildiğinde iki kısma ayrılmışlar. Dragonfly ve Damselfly olmak üzere. O yüzden de biz de bu şekilde bir ikili ayrım da yapabiliyoruz. Fakat hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi de yani kız böceği desek de doğru olur hepsine. Yusufçuk desek de doğru olur. Veya teyyare böcekleri desek de doğru olur.
0: Nasıl bir böcekten söz ediyoruz? Biraz anlatır mısınız?
2: Yani odan atlar, kelebekler gibi aslında halk içinde çok tanınan bir böcek grubu. Özellikle sulak alanlarda. Yani bir göllerde, bir dere kenarında, bir su birikintisinde veya baraj göllerinde her zaman görebileceğimiz böcekler. Uzun ince bir gövdesi var. Vücuduna göre oldukça büyük gözleri ve kanatları var.
0: Peki ekosistem için neden önemli Yusufçuk? Yani bir yerde Yusufçuk ya da kız böceği olması o alanla ilgili neyi gösterir?
2: Ya aslında nokta atışı bir şey söyleyemeyiz bunun için Yusufçuğu gördüğümüzde veya başka bir şey gördüğümüzde. Habitat için işte doğal denge için önemli bir gruptur Yusufçuklar. Yusufçuklar hayatlarının büyük bir çoğunluğunu suda geçirirler. Şimdi iki periyoda ayırabiliriz. Bir ergin olarak bizim aslında gördüğümüz ergin, uçan, derenin kenarında, gölün kenarında güzel renkleri olan bir böcek. Fakat bunun hayattan uzun bir süresi larva döneminde geçmekte, suyun içerisinde. Biz bunu göremiyoruz tabii ki. Ve hem larva döneminde hem de ergin döneminde bunlar predatörler, yani avcılar. Çok güzel avlanıyorlar. Özellikle suların içerisindeki işte özellikle diğer böcek larvalarıyla veya erginleriyle besleniyorlar. Ve aynı zamanda sudaki özellikle balıkların büyük bir besinini oluşturmaktalar. Bu anlamda önem ifade etmekte ve aynı zamanda avcı oldukları için bulunmuş oldukları suda sivrisinek larvalarıyla mücadele için bile bazen kullanılabiliyor. Bu larvalarla yoğun bir şekilde besleniyorlar. Çünkü kendi larvaları o sivrisinek larvalarına göre oldukça büyükler. İşte aynı zamanda suyun içerisinde yaşayan işte kurbağaların olsun veya diğer canlıların da olsun besinini de oluşturmaktalar.
0: Yusufçukların bir de görme duyuları çok gelişmiş, değil mi?
2: Evet. Yani muhteşem bir kafasının neredeyse tamamı göz diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu gördüğümüz büyük gözlerinin haricinde bir de tepe gözleri dediğimiz bir gözleri de var. Bildiğiniz gibi 3 nokta halinde tepe gözleri var. Tamamen kafasını döndürebilmekteler. Neredeyse 360 derece bir görüşe sahipler diyebiliriz. Ve çok güzel uçuyorlar.
0: Suyun içinde yaşamıyorlar, öyle mi?
2: Suyun içinde larvaları yaşıyor. Diğerleri suyun içinde yaşamıyor ama genellikle su kenarlarında, sucul yerlerde görüyoruz. Bunun nedeni de bu alanlarda çiftleşme dönemleri var. Çiftleşiyorlar ve yumurtalarını ya suyun içerisine bırakıyorlar ya suyun kenarındaki bitkilerin içerisine veya su içerisindeki bitkileri bırakıyorlar. O yüzden sulak alanlarda yani suyun olduğu yerlerde görebiliriz. Bazen bakarsınız etrafınıza bir orman içerisinde veya bir pikniğe gidersiniz bir piknikte de görebilirsiniz yusufçukları kuru alanlarda, suların hiç olmadığı alanlarda da. Ama bunlar genel itibariyle buralar işte beslenme amaçlı gelirler veya bazı birkaç tane türü göç eden türleri var. Göç amaçlı oradan geçiyor olabilirler.
0: Ortalama ömrü ne kadar? Larva süresi uzun dediniz.
2: Bu türden türe farklılık göstermekte 1 yıl, 2 yıl, hatta 3 yıl, 5 yıl kadar bir ömürleri olanlar da var. Ama yaşam sürelerinin büyük bir kısmını larva haline geçiriyor. Örneğin 2 yıllık bir ömrü varsa bu böcek türünün işte bir 18 ay kadar larva halinde geçiriyor. Ondan sonra sudan karaya çıktıklarında işte kanatları açılıyor. Kanatları gelişiyor. Uçmaya başladı mı da İşte örneğin Mayıs ayında, Nisan sonları gibi bölgeye göre ergin hale geliyorlar. İşte Eylül, Ekim'e kadar ergin halde kalıyorlar, çiftleşiyorlar, yumurtalarını suya bırakıyorlar tekrar. Ondan sonra da ölüyorlar. Yani ergin halde bir kış geçirmiyorlar bunlar.
0: Yani ilkbaharda sudan çıkıp ergin oluyorlar, sonbaharda ölüyorlar.
2: Sıcak bölgelerde tabii ki bu periyot biraz daha uzun oluyor.
0: Peki Yusufçuğun neslinin tehlikede olması gibi bir durum söz konusu mu? Onlara yönelik bir tehdit var mı?
2: Tehdit tabii ki tüm hayvan gruplarında olduğu gibi Yusufçuklarda da var. Nesli tehlikede olan türlerimiz var Türkiye'de. Tehdit altında olan 3 veya 4 tane türümüz var. Bunda da en büyük etken sulak alanlardaki bozulmalar. Bazı türler sulardaki kimyasal uyarılara karşı çok cevap vermekteler. İşte örneğin Cordylegaster türleri çok daha böyle temiz sularda yaşamayı tercih ediyorlar. Tabii ki bu suda kimyasal olarak bir bozulma meydana geldiğinde o bölgede yaşayamıyorlar bu türler. Ama her türü böyle değil tabii ki. Bazı türler mesela hani bu kadar ekolojik ne diyeyim hoşgörülükleri yüksek olan türler var. Çok fazla bozulma olsa bile o bölgede yaşayan türler de var tabii ki. Ama bunları dediğim gibi bu sulardaki kimyasal bozulmalar ve aynı zamanda bu dere ıslahlarında işte yapay habitatlar oluşturduğumuzda onun etrafındaki bitkiler yok edildiğinde veya işte çimentoyla işte oraya beton döküyoruz. O betonluk alanlarda tutunamıyorlar bu hayvanlar. Onları yok ediyoruz. O yüzden de korumaya ihtiyaçları var tabii.
0: Japon kültüründe Yusufçuğun önemli bir yeri var, değil mi? Yusufçuğun varlığı ne kadar eskiye dayanıyor? Bu dünyadaki yaşı kaç olabilir?
2: Şimdiki yaşına değinecek olursak yani milyon yıllar diyebiliriz hatta. İlk oluşan böcek gruplarından bir tanesidir yusufçuklar. Yani ilk oluşan şeylere baktığımız zaman ya bir kuş büyüklüğünde yusufçuklara baktığımız zaman yani bir kuş büyüklüğünde belki bir, ya nasıl diyeyim bir martı büyüklüğünde olan yusufçukları da görüyoruz. Çünkü bunların fosil kayıtlarla ortaya konulmuştur. O yüzden de işte bu şeylere dragonfly, işte dragon, ejderha demişler. Özellikle Japon kültüründe ilk isimlendirmelere de buradan geliyor. Onların da tabii ki Japon kültüründe biliyorsunuz dragonların yeri önemli. Onların efsanelerinde de çok geçiyor. O yüzden de Japon kültüründe önemli bir yeri var. Ya yani uğur getirdiğine inanılıyor. Hatta ülkemizde de var kolye uçları, işte broşlar. O şekilde yani böcek grubunda dediğimiz zaman bunlarda kelebekleri görürsünüz broş veya kolye ucu olarak. Hayvanlardan da işte diğer böcek olarak da yusufçukları görebilirsiniz. Diğerleri çok nadirdir.
0: Doçent Doktor Ali Miroğlu, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin önemli doğa alanları projesini ve önemli türlerden kız böceklerini, yusufçukları konuştuk. Haftaya bugün aynı saatte doğanın gündemiyle yine NTV Radyo'da olacağız. Hoşça kalın.
3: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Hava durumu.
2: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: İlkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9-10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Artık veli görüşlemeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10'da çalacak. Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Ayrıntıları bize NTV ekibinden Baran Bila aktaracak. Baran.
1: Erhan, geniş çaplı bir operasyon söz konusu. Bu doğrultuda bazı ayrıntılar da netleşmeye başladı. Buna göre geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen ünlülere yönelik bazı uyuşturucu operasyonlarında ifade veren bir tanığın anlattıklarının bu operasyonda etkili olduğu ifade ediliyor. Fuhuşa yönelik bazı beyanlar verdiği belirtiliyor bu kişinin ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların ardından gece saatlerinde sabaha karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar yapıldı ve pek çok farklı noktada aramalar gerçekleştirildi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem uygulandığı ifade ediliyor. Bazı gözaltı işlemleri de var. Sayısının ilerleyen saatlerde daha da netleşmesini öngörüyoruz. Öte yandan bazı görüntüler de paylaşıldı. Bu görüntülerde özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulunduğu, jandarma ekiplerinin uzun süre delil topladığı görülüyor. Bir çekmeceden silah çıktığı da o görüntüler arasında yer aldı. Ayrıntılar bu şekildeydi. Daha fazla ayrıntıyı Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı ve daha çok fuhuşa ve fuhuşa yer temin eden şüphelilere yönelik baskınlar düzenlendiğini anlattı Adalet Bakanı ve şu ifadelere yer verdi. Paylaştığı sosyal medya mesajında LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutanlarda fon aktarıldığı, para aktarıldığı tespit edilmiştir dedi. Bu para hareketlerinin araştırıldığını, ayrıntıların incelenmeye devam ettiğini de sözlerini ekledi Adalet Bakanı. Ayrıca müstehcen içerik üreten şüphelilerle birlikte çocukların bu içeriklere maruz kalmasına yönelik faaliyetlerinde araştırıldığını belirtti. Bu yönde önlemlerin de sıklaştırıldığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve operasyona katılan jandarma ve emniyet personeline teşekkür etti. Ayrıntılar bu şekildeydi Erhan.
0: Baran Bila aktardı. Arap Yarımadası'nda çatışmalar sürüyor. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim hız kazandı. Babül Mendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağı ise tartışma konusu. Husilerin Cezan bölgesinde düzenlediği saldırılarda yaralananlar var. Çatışmalardaki son durumu NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iş kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cezan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az iki kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iç kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Saada, Amman ve Hacce gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marib hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marib ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babülmendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimi

0: yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babülmendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve Boğaz'ın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu Boğaz'ın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babülmendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
1: İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor.
2: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
1: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu. Zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin-Hindistan temasları da dikkat çekti.
3: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmasına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz denildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini her koşulda sağlayacağına da vurgu yapılan açıklamada Türkiye, KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir ifadesi de yer aldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 755.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
4: Dahil olmak üzere.
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
1: Gülistan 9 soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheler üzerine mezarının açılmasına karar verilmişti. Peki ölümünün üzerinden yıllar geçtikten sonra yapılacak incelemede hangi bulgulara ulaşılabilir? Adli tıp uzmanı Hakan Kar, fethi kabir işlemine dair detayları NTV'ye anlattı.
5: Gerek adli olsun gerek normal ölüm olsun, ölüm olgularında sonradan ortaya bir takım iddialar atılırsa ya da şüpheler ortaya çıkarsa Cumhuriyet Savcılığı ya da mahkeme mezarın açılmasına karar verebiliyor. Buna ya bir iddia şikayet üzerine karar verebiliyor ya da re'sen kendi kendine karar da verilebiliyor. Burada böyle bir şüphe doğdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi ölümüyle ilgili bir takım şüpheler ortaya çıkınca dava dosyası tekrar açıldı ve fethi kabir işlemine karar verildi. Fethi kabir işleminde savcılık ekibi, adli tıp uzmanı, adli tıp teknikerleri beraber gidip cenazenin çıkarılması ve tekrar incelenmesi anlamına geliyor. Ancak bu olguda yaklaşık 10 yılın üzerinde bir süre geçtiği için bu olguda şey bekliyoruz. Bizim 1 ila 5 yıl arasında cenazenin iskeletleşmiş olmasını beklediğimiz için Karşımıza çıkacak cenaze, bu Fethi Kabir olgusundan sonra karşımıza çıkacak cenazenin yumuşak dokularının kaybolmuş bir iskeletleşmiş bir cenaze karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Ancak saç, tırnak ve dişlerin yerinde olmasını bekliyoruz. Buralardan örnekler alınacak. Hem adli toksikolojik hem de adli genetik incelemeler yapılacak. Adli genetik inceleme aslında gömülen kişinin o olup olmadığını konfirme etmek için. Adli toksikolojik inceleme de herhangi bir kimyasal zehir ya da ilaç bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılacak. Bu hem saçtan, varsa tırnaklardan, dişlerden ve uzun kemiklerden örnek alınacak. Eğer varsa tabii yumuşak dokudan da örnek alınacak. Sadece o değil, cenazenin gömüldüğü kefenden, cenazenin gömüldüğü mezarın alt kısmından, yan duvarlarından ve katman katman üst kısımlarından toprak örnekleri de alınacak. Ayrıca karşılaştırma için mezarlığın başka yerlerinden toprak örneği de alınmasını bekliyoruz. Şimdi bu kadar yıl sonra toksikolojik olarak neler tespit edilebilir? Bundan bahsedeyim isterseniz. Şimdi bir takım materyaller gerçekten 10 yıllarca tespit edilebiliyor. 10, 20, 30 hatta 100 yıla kadar uzayan bir tespit aralığı mevcut. Bunlar ağır metaller oluyor. Ağır metaller kurşun, civa, antimon, baryum gibi ağır metaller, arsenik. Bunlar 10 yıllarca tespit edilebiliyor. Bitkisel tarım ilaçları, bunlar daha kolay bozuluyor, daha kolay çözünüyor ama 5-6 yıl içerisinde organofosfat dediğimiz tarım ilaçlarının çözülmesi bekleniyor. Ama çözünse dahi etraftaki cesedin örtülü bulunduğu kefene ve cesedin etrafındaki toprağa sirayet edeceği için bunlara da tespit edilebiliyor varsa. Aynı zamanda opioid türevleri, morfin türevleri, benzodiazepinler, bunlar da uzun yıllar boyu tespit edilebilen zehirler. Ancak işte karbonmonoksit, alkol gibi çözücü maddeler, uçucu maddeler, siyanür gibi zehirler maalesef bu kadar yıl sonra tespit edilemiyor. Radyoaktif maddeler bile zaman zaman tespit edildiğini biliyoruz. Özellikle üst düzey siyasi figürlere suikast anlamında uluslararası ölümlerde radyoaktif moleküllerin bile kullanıldığını ve bunların da ülkemizde Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilebilir olduğunu biliyoruz. Yumuşak dokuları korunmuş, kısmen korunmuş cenazelerde bunlardan analiz yapmak biraz daha kolay. Ancak mesela uyuşturucu maddelerin ya da uyarıcı maddelerin saça nüfuz ettiği ve saçta yıllar yıllar boyu kaldığını da biliyoruz. Yine elimizdeki seçenekler tükenmiyor ama azalıyor gerçekten. Bu yumuşak dokuların korunup korunmaması da tamamen kişinin yapısıyla, vücudun yağ oranıyla, su oranıyla, bir de etraf toprağın nasıl bir toprak olduğuyla ilgili. Mesela kirli, nefes almaz bir toprak şeklindeyse yumuşak dokular uzun süre korunabiliyor. Daha böyle dalgan yapıda ıslak bir toprak ise daha kolay bir çürüme ve yumuşak dokuların kaybolmasını bekliyoruz açıkçası. Aşırı soğuk hava, oksijensiz ortam, bunlar cenazenin bozulmadan yüzyıllarca kalabileceğini bize gösteriyor. Özellikle buzul bölgelerinde binlerce yıllık, hatta on binlerce yıllık mumyalaşmış, üzerinde yumuşak dokusu bulunan cenazeler tespit edilebiliyor. Buz adam, buz mumya diye bilinen, insanoğlunun tarihte bulunmuş en eski mumyalaşmış örneği kabul ediliyor Ötzi. Mesela Ötzi o kadar güzel korunmuştu ki o soğuk ve buzul ortamında. Ölüm nedeni, olası ölüm nedeni bile tespit edildi. Kimyasal analizleri yapıldı, genetik analizleri yapıldı. Yaşarken ki neye benzeyeceği yüz figürü bile çıkarıldı. Doğa koşulları fazlasıyla etkiliyor. Nemsiz ortam, kuru ortam, çok soğuk ortam cenazenin yüzlerce yıl boyunca korunmasına neden olabiliyor. Adli Tıp Kurumu gerçekten laboratuvarları gelişmiş bir teknolojiye sahip, ancak bütün Türkiye'ye hizmet verdiği için bir sıra söz konusu. Yani aylar sürebilen bir sıra olabiliyor. Ancak böyle toplumsal açıdan merak uyandıran, önde gelen kimselerin araştırmalarında Adli Tıp Kurumu'nun bu analizlere, tahlillere öncelik verdiğini biliyorum. Önceki analizlere dayanarak, önceki olgulara dayanarak ben bunun 1-2 hafta içerisinde kimyasal analiz sonuçlarının çıkabileceğini, bir ay içerisinde de raporlanabileceğini düşünüyorum.
1: Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi ise beraat etti.
2: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
4: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
2: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
4: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
2: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak Aydidir'de kavuştu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuşuyor. Ekranlarınıza getiriyoruz.
6: Vatanımızı daha güçlü biçimde koruma iradesini burada bulunan milletimizin gözlerindeki kararlılıktan açıkça anlayabiliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varlığınızdan güç alıyoruz. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Bilecik cesaretin hikmetle, kudretin merhametle, devlet iradesinin adaletle buluştuğu yerdir. Burada atılan tohumu üç kıtaya kök salan, büyük bir medeniyet çınarına dönüştüren, insana değer veren, mazlumu koruyan, emanete sahip çıkan ve adaleti merkeze alan devlet anlayışıdır. Çünkü ecdadımız fethedilen toprakları kalıcı vatan yapının kılıçtan önce adalet, surlardan önce gönüller olduğunu biliyordu. Anadolu'yu yurt edinen ecdadımızın hoşgörüyü en güçlü silah haline getirmiş, kendinden olmayanların zihinlerine adaletle, kalplerine ise muhabbetle hükmetmeyi bilmiştir. Ertuğrul Gazi'nin bizlere bıraktığı miras, en ağır şartlarda dahi istikameti değerle kaybetmemek, milletin birliğini korumak ve hakkı üstün tutmaktır. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın nasihatı bu anlayışın özüdür. Bu topraklarda asırlarca önce başlayan asil yürüyüş yalnızca milletimizin kaderini değil, insanlığın ortak tarihini değiştirmiş, batının karanlık çağlardan çıkış sürecinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin iradesi, Osman Gazi'nin cesareti ve Şeyh Edebali'nin hikmeti bu topraklarda buluşmuş, Söğüt'te yakılan kutlu ocak bir milletin kaderine yön vermiştir. Allah bu milletin hiçbir zaman tüten ocaklarını söndürmesin. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Yörük ve Türkmen asaleti asırlardır dilimizi, türkülerimizi, töremizi ve milli hafızamızı nesilden nesile taşımış göç yollarıyla yalnızca coğrafyaları değil, gönülleri de birbirine bağlamıştır. Bugün Bilecik'te yaşatılan bu gelenek, geçmişe duyulan bir özlemin ötesinde kim olduğumuzu ve geleceğe hangi değerlerle yürüyeceğimizi gösteren canlı bir hafızadır. Bizlere düşen bu milletin taşıdığı adalet, cesaret, kardeşlik ve bağımsızlık ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bilecik bu yönüyle, aziz hatıralarıyla geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş büyük bir tarih köprüsüdür. Aziz misafirler, kıymetli katılımcılar, Anadolu ruhunu var eden Türkmen boyları, kutlu Türk tarihini bu toprakların her yerine nakış gibi titizlikle işlemiştir. Ahilikten Türk-İslam coğrafyasının maneviyatına, Horasan erenlerinden zengin insanlık birikimize kadar uzanan değerler, bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve en önemlisi hoşgörünün merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bizim medeniyetimizde adalet, devletin vicdanı, milletin güvencesi ve toplumsal huzurun temelidir. İşte Söğüt'te temeller atılan büyük devlet ve medeniyet yürüyüşünün mayasında da bu anlayış bulunmaktadır. Bu topraklarda bir avuç toprağa içilen tohumlar tarihsel süreç içinde devasa ormanlara dönüşmüştür. Bu ormanın bir fidanı olmak benim için şereflerin en büyüğüdür. Bu ormanı tarihin birçok evresinde yakmaya, kesmeye ve yok etmeye çalışsalar da bu aziz millet her defasında yeniden yeşermiş, yeniden kök salmış ve birbirine sıkıca sarılan devasa bir orman olmayı başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şanlı tarihimizde bize emanet edilen en değerli mirasımızdır. Onu ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşatmak için başta siz Türkmen beyleri olmak üzere bu bayrağı kendisine kılavuz edinen milletimizin bütün fertleriyle birlik ve beraberlik içinde devletimizi korumaya ve kollamaya, bu toprakları ebediyen vatan olarak yaşatmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Önümüze konulan her engeli birlikte aşacağız. Aziz misafirler, kıymetli katılımcılar, ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası yaşatmanın yolu devletimizi adalet temelinde güçlendirmekten geçmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Büyük Türkiye mücadelesinin merkezinde aynı adalet anlayışı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletin varlık gayesi evveli emirde adalettir. Devamında emniyet, nihayetinde huzur ve selamettir. İşte bu anlayışla Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Ertuğrul Gazi bu topraklara geldiğinde eminim ki Türkmen ocaklarının yalnızca bugününü değil, yüzlerce yıl sonrasını da düşünmüş, sahip olduğu büyük devlet vizyonunu kendisinden sonraki nesillere miras bırakmıştır. Milletimiz de bin yıla uzanan dik duruşunu ve kadim devlet anlayışını bu vizyon sayesinde en güçlü şekillere bugünlere kadar taşımıştır. Şanlı milletimiz tarihin her döneminde bölgesine huzur ve barış getirmiş, adaletle hükmetmenin verdiği güvenle tüm uluslara adeta rehber olmuştur. Bugün de insanlığın en kıymetli değerleri olan barış ve huzurun en güçlü temsilcilerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu irade Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ismi Büyük Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılığıyla kararlılıkla sürdürülmektedir. O gün obalar kıl çadırından oluşuyordu. Bugün ise çatısı tüten binalardan oluşuyor. O günün birçok yaşam biçimi modern çağda değişti. Ancak değişmeyen tek şey millet olma şuurumuz, devlet olma inancımız, vatan dediğimiz bu aziz topraklara duyduğumuz minnet ve tarih boyunca farklı biçimlere bürünerek günümüze ay yıldızlı al bayrak olarak ulaşan yüce sancağımıza tavizsiz bağımlılığımızdır. Yörük denince benim aklıma gelen ilk şey işte bu inanç ve kararlılıktır. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleriyle milletimizin Anadolu yurt edilmesiyle başlayan tarihi dönüm noktasını yeniden yad ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza, tarihi değerlerimize ısrarla hatırlatılmalı. Bugünlere ecdadımızın fedakarlıkları sayesinde ulaştığımız bilincini aşılamalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaybıdır. Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim. Kıymetli misafirler, bu coğrafyada 500 yıl aşkın bir süre barış ve huzur hakim olmuştur. Bunun sebebi Viyana kapılarından Kuzey Afrika'ya, Kırım'dan Habeşistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada asil ceddimizin adalet temelinde kurduğu büyük devlet anlayışıyla güçlü bir nizam sürdürülebilir intizam tesis etmesidir. Ne zaman ki dönemin emperyalistçi ve işgalci aklı bizi parçalama imkanı bulup iç sorunlara hapsetti, işte o zamandan bu zamana yakın coğrafyamızda Libya'dan Kırım'a, Filistin'den Irak'a, Suriye'den Körfez'e her iki yakasına kadar zulüm, işgal ve savaşlar kronikleşmiştir. Türkiye olarak bu yangından güçlü ve kadim devlet geleneğimiz sayesinde en az zararla çıkıyoruz. Çıktık da. Ancak tarihin bize yüklediği misyon gereği bu sorunların hiçbirine duyarsız kalmadık. Yakın coğrafyamızdaki zulüm, işgal ve savaşlar daha da ileri gidemiyor. Günümüzün emperyalist ve işgalci güçleri hedeflerine ulaşamıyorsa inanın ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden, devlet aklından, ayrıca Söğüt'te kök bulup bütün dünyaya dallarını uzatan bu kutlu çınarın tarihsel gücünden kaynaklanmaktadır. Bilecik'in bizlere bıraktığı en önemli miraslardan birisi bu birliktir. Bir oba, ortak bir inanç ve büyük bir gaye etrafında kenetlenerek devlete yürümüştür. Aynı ocakta birleşen, aynı istikamete yönelen ve aynı ideali paylaşan insanlar tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün biz de ülkemizin geleceğine aynı birlik ruhuyla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz millet olarak ne zaman bir olduysak, ne zaman omuz omuza verdiysek önümüze çıkarılan bütün engelleri aştık. Ne zaman kardeşliğimizi güçlendirdiysek devletimizi de o zaman büyüttük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye hedefi de bu güçlü tarihi birlik iradesinin günümüzdeki en güçlü tezahürlerden birisidir. Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir. Milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu topsuz sindiremez. Bu birlik ve kardeşlik anlayışı yalnızca ülkemizin sınırıyla sınırlı değildir. Nüfusu 250 milyonu aşan Türk dünyası ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül bağlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte ülkemize yaşayan her kökenden, her inançtan, her kültürden vatandaşımız bizim canımızın bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir. Bu ülkenin ve vatanın aleyhinde kim hareket ederse karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını bulacak, milletimize zarar vermek isteyenler hukuk devletimizin en kararlı karşılığını alacaktır. 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinin vesilesiyle sizlere hitap etme fırsatı bulduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Türk dünyasının dört bir yanından Bilecik'e gelen kardeşlerimizin varlığı da geleceğe dair ümidimizi büyütmektedir. Ortak tarihimiz, dilimiz, kültürümüz ve ortak bağlarımız bizleri birbirine bağlayan büyük bir kuvvettir. Bu topraklardan yükselen birlik çağrısının Adriyatik'ten Türkistan'a kadar bütün gönül coğrafyamıza karşılık bulacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, aziz misafirler, Söğüt'te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüş bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyıl hedeflerine doğru ilerlemektedir. Biz geçmişimizi yalnızca hatırlamakta yitirmeyecek, ecdadımızdan devraldığımız emaneti daha da büyüterek gelecek nesillere inşallah teslim edeceğiz. Hedefimiz büyüktür. Fakat bu milletin gücü, iradesi ve medeniyet birikimi hedeflerimizden daha büyüktür. Sözlerime son verirken bu toprakları yurt tutarak bir cihan devletinin kuruluşuna öncülük eden Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, manevi imamımız Şeyh Edebali'yi ve bütün kahraman ecdadlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinin birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemiz, milletimiz ve bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler bir oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu kutlu ocak sönmeyecektir. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, devletimiz ebedi olacaktır. Söğüt'te yakılan bu kutlu ateş Türkiye yüzyılında da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bileceğimizin, Söğüt'ümüzün ve burada bulunan bütün kardeşlerimizin yolu açık, bahtı açık olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve Yörük Şenliklerinde konuştu. Bilecik Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal'ın istifa krizini gazeteci Mehmet Ayan değerlendirdi. NTV yayınına bağlanan Ayan, Kartal tüm bu yaşananların ardından oyuncuların gözünde güçlü kalamaz dedi.
7: O gördüğüm vücut dili vazgeçmiyor gibiydi bence. Bir hafta 10 gün kadar önce menajerinin, o X büyük hocanın menajerinin İstanbul'da olduğu 3-4 gazeteci tarafından gerek Fenerbahçe iletişimine gerek yönetim kuruluna bildirilmiş doğal olarak da yöneticiler ve iletişim ekibi haklı olarak başkana gidiyorlar. Sayın Başkan diyorlar. Böyle böyle bir söylentiler var. 3-4 tane gazeteci bizi aradı. Tesadüf olamaz. Aziz Bey diyor ki, bu yani 10 gün önceden bahsediyorum. Ya kardeşim diyor, ben başka bir şey gördünüz mü? Ben İsmail Hoca ile başladım. İsmail Hoca ile bitiririm bu konuyu diyor. İstifa konusunun ardından Cuma günü, yani dün, Oğuz Hoca ile Cihan Bey öğle saatlerinde, yanılmıyorsam Cuma namazından sonra, ailesi İsmail Hoca ve yardımcılarıyla bir araya geliyor. Oğuz Hoca ile ve Cihan Bey evden çıktıktan sonra dün öğleden sonra itibarıyla hepimiz Fenerbahçe'ye hoca biçmeye başladık. Ahmet mi gelir, Mehmet mi gelir, Hasan mı gelir, Veli mi gider diye yabancı isimler falan saydık. Dolayısıyla sandık ki, biliyorduk ki Oğuz Hoca ve veya Cihan Bey gazetecilere bunu söylemişler. Fakat benim edindiğim istihbarat, yani Oğuz Hoca ve Cihan Bey'in bu olumsuz tabloyu dışarı çıkartıp çıkartmadığını ilgililere sorduğumda bana verilen yanıt, ya İsmail Hoca böyle bir şeyi gazetecilerle sağla solla paylaşmaz ama yardımcıları konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Yardımcılarından haberler sızabiliyor. Sonrasında İsmail Hoca yanılmıyorsam akşam saatlerinde telefonla aranıyor ve yarım saatte kulübe gidiyor. Ve Aziz Bey'le konuşma yapıyorlar. Yaptıkları konuşmanın içeriği ağırlıklı olarak şöyle. İsmail Hoca işte bu hoca haberlerinden, kendisiyle ilgili yapılan olumsuz yorumlardan, itibarsızlaştırma hareketlerinden, karakter katliamından çok sıkıntılı. Aziz Bey bizde de aynı dertlerden var diyor. Ve bir de bu benim bilgim, yorumum değil şu anda söyleyeceğim. Cumartesi günü Beşiktaş maçından sonra yönetim kurulu İsmail Hoca'yı gönderelim mi toplantısı yapıyor. İsmail Hoca'nın bunlara haberi olmaması mümkün mü? O toplantıda gönderelim diyenler var, göndermeyelim diyen var. Şimdi bunları ben biliyorken İsmail Hoca'nın cumartesi akşamından perşembeye kadar duymaması söz konusu. Çok madde var hoca ile ilgili olumsuz eleştiri tarafında. Fakat hocanın çok iyi bir komutan mı olduğunu bilmiyorum ama müthiş bir futbol kurmayı olduğunu, iyi bir kurmay olduğunu görmek mümkün. Fenerbahçe'nin Roma maçındaki oyunu da eleştirileri de, yani olumlu anlamda kritikleri de kayboldu. Zaten Türkiye'de futbolla ilgili konuşunca kimsenin umurunda olmadığı için o ikinci yarıdaki galibiyeti kaçıran müthiş oyun kayboldu gitti. Sonrasında İsmail Hoca ile Aziz Bey buluştuktan sonra, Aziz Bey de kendine ait dertlerini döktükten sonra İsmail Hoca dün geceyi teste geçiriyor ve şu anda yoluna devam ediyor. Burada çok kritik edilmesi gereken bir kişi daha var, Oğuz Çetin. Yani bu işler buraya gelmemeli sevgili Oğuz Hocam. Yani buraya gelene kadar bir orada şey göstermekler. Şimdi diyebilirsiniz ki ya İsmail Hoca erkenden istifa etti, kimsenin haberi olmadı, Oğuz Hoca şoke oldu falan. Yok. Oğuz Hoca'nın en başına itibaren işin idari tarafında İsmail Hoca'ya ne kadar yardımcı olup olmadığı konusunda çok emin değilim. Çünkü İsmail Hoca sözünü ettiğim gibi harika bir komutan olmayabilir. Müthiş bir kurmay ama Fenerbahçe camiası sağ olsun Aykut Hoca'da da yaptığı gibi hiçbir şekilde hocalarının futbolla ilgili değerliklerini ortaya da çıkartmıyorlar. İlla tartışma malzemesi unsuru yapıyorlar. Önce kendi işlerinde, sonrasında da bütün camialar içerisinde, spor kamuoyu içerisinde. Bundan sonra oyuncuların gözünde güçlü kalamazsınız.
1: TES Başkanı Bendevi Palandöken ahilik haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Ahilik kültürü gelecek nesillere aktarılmalı dedi. Palandöken yazılı açıklamasında ahilik Anadolu'da yüzyıllar boyunca şekillenen ve emeği, alın terini, meslek ahlakını, insan ilişkilerini aynı anlayış içerisinde buluşturan köklü bir medeniyet mirasıdır ifadesini kullandı. Ahilik anlayışında meslek sahibi olmak kadar o mesleği dürüstlükle, hakkaniyetle ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle icra etmenin de önemli olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca dijital gönüllülük projesi hayata geçiriliyor. Projenin adı İyilik Var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, lansmanı yapılan projeyle ilgili ayrıntıları paylaştı. NTV ekibinden Deniz Suysüz'ün sorularını yanıtladı. Bu röportajda bu saati noktalıyoruz efendim.
0: Aile
8: ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuz. Efendim hoş geldiniz
9: yayınımıza.
8: Bugün önemli bir projenin tanıtımı yapılacak. Adı da İyilik Var Projesi. Aslında biraz hayatımıza girmeye başladı. Sizden alabilir miyiz projenin ayrıntılarını?
9: Biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz burada derbi maçımızda, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçısında bunun ilk aşamasında ilk duyurularını yapmıştık. Sonra 81 ilimizde işte merak edilen pankartlar, iyi ki varsın Nimet abla, hoş geldin Cenk abi gibi pek çok çalışmaya başladık. İyilik Var Bakanlığımızın gönüllülük platformu. Aslında biz 86 milyona hitap eden bir bakanlığız. Aynı zamanda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın biliyorsunuz yanındayız. Fakat iyilik, gönüllülük başka bir şey. Gönüllülük her vatandaşın yapabileceği, bir gülümsenin bile bir iyiliğin bir parçası olduğu ve ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Dijital mecraların çok arttığı bir dönemdeyiz. Sosyal medya bağımlılığı çok arttı. Ama bununla beraber yalnızlaşan bir toplumumuz var. Kalabalık yalnızlıktayız. Bu kalabalık yalnızlığı iyilik var hareketiyle iyiliğin daha görünür olduğu, daha kurumsal olduğu ve tek çatı altında buluştuğu bir platform oluşturuyoruz. İyilik Var Gov.tr platformumuzun lansmanını bugün yapıyoruz.
8: QR kodumuz burada. Tam da onu soracaktım. Evet. Efendim nasıl katılım sağlanıyor?
9: Gönüllülerimiz burada kayıt altına olacak. Özellikle yapmak istedikleri etkinlikler kapsamında. Diyelim ki genç bir müzisyen bir kurumda, devlet korumasındaki çocuklara biraz müzik çalmak istiyor, müzik eğitimi vermek istiyor. Veya bir ev hanımı yaşlarımıza zaman zaman kitap okumak istiyor. Veya bir esnafımız arta kalan bazı ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunmak istiyor. İşte iyilik var. Tam da bu gönüllü faaliyet yürütmek isteyenle ihtiyaç sahibi olan grupları bir araya getiren bir platform. Burada 81 il müdürlüklerimiz, tüm kamu tüm kuruluşlarımızın da bu entegre olduğu bir sistem. Hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin zamanını dayanışmaya dönüştürmek isteyen herkesin buluştuğu bir platform. Zor zamanlarda biliyorsunuz herkes bir anda bir şeyler yapmak ister. Biz sadece zor zamanlarda değil, aslında dayanışmanın güçlü olduğu bir toplumuz. Biz iyiliği tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Ve bu platform üzerinde nerede bir ihtiyaç varsa, işte 50 tane şehit çocuğu bir etkinliğe katılacak. Belki orada 3-5 saat eşlik etmek isteyenden tutun da orada daha nitelikli çocuklarla futbol oynamak isteyenler veya daha kurumsal bir dişçinin haftada ben 3 tane ücretsiz ihtiyaç sahibi bir kişiye bakmak istiyorum dediğinde de ihtiyaç sahibinin yine platform üzerinden bir QR koduyla gidip orada mesela ücretsiz tamamen tedavi olabileceği bir sistem. Dolayısıyla biz hem hayırseverliği, gönüllülüğü ama aynı zamanda ihtiyaç sahibini buluşturduğumuz bir sistem oluşturuyoruz.
8: Arkadaki gitarı, tavlayı ve oyuncak ayı da sormak istiyorum size. Bu projenin aslında lansmanında kullanılan görseller.
9: Evet. Kitaplarla şu anda aslında bakanlıkta 30 yılı aşkındır gönüllülük etkinliği yapan pek çok gönüllümüz var. Onları da bugün ödüllendireceğiz. Onlar da zaman zaman kuruluşa gelip çocuklarla zaman geçiren gönüllülerimiz var. İşte bebeklerle zaman geçiriyor. Devlet korumasındaki çocuklarımızla zaman geçiriyor. Bunu tamamen devletin güvenli bir platform etrafında, kayıt sistemi etrafında yapıyorlar. Şimdi biz bu gönüllülük hareketini daha görünür, bütün Türkiye'yi yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü insanımız gerçekten iyiliği seven, Türk toplumu dayanışmadan ahili kültürümüzün de bir parçasıdır. Dolayısıyla bunlar da aslında sembolik olarak bazı ürünler. Geçen hafta da
8: maçta gördük,
9: maçta yer aldı.
8: Gitarı gördük.
9: Huzur evlerinde yaşlarımızla beraber şarkı söylemek isteyen veya bir sohbet gerçekleştirmek isteyen gönüllerimizle bir araya getiriyoruz. Aslında mesele maddi değil, mesele çoğunlukla manevi. Gönüllülük platformumuza biz de bütün Türkiye'yi davet ediyoruz.
8: Efendim bir ziyaret gerçekleştirdiniz, Suriye'ye gittiniz çocuklarla beraber. Neler yapıldı orada, neler konuşuldu? Çok kısa sormak
9: Tabii
8: istiyorum.
9: Tabii şimdi Suriye istikrar kavuştuktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz biz her zaman Suriye halkının yanında olduk. Bu sürede pek çok Suriyeli vatandaşa ülkemize misafir ettik. Devlet koruması altında olan ancak burada aile bağı kalmamış, ailesinden anne baba veya büyük annesinin Suriye'de olan çocuklarımız vardı. Bu gönüllü geri dönüş kapsamında da hem oradaki Suriye Sosyal Hizmet Bakanı ile beraber bir protokol imzalamıştık. Ve bu kapsamda da gönüllü geri dönüş kapsamında ailesini tespit ettiğimiz güçlü bağ oluşan Ama çocukların burada kaldığı ve geri dönme imkanı olmayan ancak devlet korumasında olan bu çocukları sosyal ince ünme çalışması sonrasında da şartların uygun olduğunu ve geri dönmeye hazır olduklarını tespit ettikten sonra ilk teslimini gerçekleştirdik. Bunun gibi başka çocuklarımız da var. Bu ilk aşamada bu ziyaret kapsamında da götürdüğümüz çocuklarımızdı. Devletimiz her daim ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya da devam edecek.
8: Gitmeye devam mı edecekler efendim?
9: Olacak yine çocuklarımız. Tabii bunu iki ülke arasında çalışmalarla sürdürüyoruz. Yine bakanlığımızın personelinin niteliklerini ve sosyal çalışma sonrasında oluşturduğumuz çalışma sonrası eğer durum tespit edilirse, aile tespit edilirse yine Suriye Devleti ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma.
8: Son olarak da terörsüz Türkiye sürecinde illeri dolaşıyorsunuz. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya geliyorsunuz. Neler konuşuluyor? Durum nedir bölgede?
9: 26 ile kadar terörsüz Türkiye vefa buluşmaları gerçekleştirdik şehit yakını ve gazilerimizle. Hem geçtiğimiz yıldan bu yana onların hassasiyetlerini dinledik. Biliyorsunuz bu Büyük Millet Meclisi'ndeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona da şehit yakını ve gazi STK temsilcilerimiz de bir orada özellikle talepleri ve beklentilerini de dinleme imkanı bulunmuştu. Onlar da rapora dert edildi. Aileler gerçekten terörsüz bir Türkiye istiyor. Biz çektik, başka aileler çekmesini istiyorlar. Ve bu süreci sonuna kadar desteklediklerini ifade ediyorlar. Sorusu olanlara da bizzat gerekli cevapları veriyoruz. Özellikle doğru muhatapla dezenformasyonun da önüne geçerek bu bilgiyi doğrudan bizden almasını istiyoruz. Ve gerçekten sahada karşılığı oldukça fazla. Sayın Cumhurbaşkanımıza oldukça güveniyorlar şehit yakını ve gazilerimiz. Bu kapsamda da bizler her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
8: Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuzdu. İyilik Var projesinin ayrıntılarını bize anlattı ve gündeme ilişkin sorularımızı da yanıtladı. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
3: BBVA. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
3: Kağıt çocuk bezi fikri kime ait?
2: Tahmin edileceği gibi çalışan bir anneye ait. Amerikalı Marion Donovan, İngiliz edebiyat eğitiminin ardından Harper's Bazaar ve Vogue gibi ünlü dergilerde çalışıyordu. Çocuğu olunca çocuk bezi ve pişik gibi yakıcı sorunla tanıştı. Eski usul çocuk bezi kumaştan yapılıyor, taşmasını önlemek için de üstüne naylon kilot giydiriliyordu. Marion Donovan, daha iyi bir alternatif için çeşitli malzemelerle deneme yaptı. Sonunda en iyi çözümün paraşüt naylonu olduğuna karar verdi. Sızdırmaz çocuk kilodu böyle ortaya çıktı ve 1949 yılında piyasaya sürüldü. Donovan hemen ardından tek kullanımlık kağıt çocuk bezini geliştirdi. Anneler öyle beğendi ve talebi karşılamakta öyle zorlandı ki çocuk bezi buluşuyla ilgili tüm haklarını seri üretim yapacak bir şirkete 1 milyon dolar karşılığında sattı. Marion Donovan sonradan çoklu askı ve diş ipi gibi bir düzineden fazla buluşa da imza attı. Ünlü Hollywood yıldızı Jamie Lee Curtis ise annelerin hayatını kolaylaştıran bir başka şey buldu. Bebeklerin altını temizlemede kullanılan ıslak mendillerin konabildiği cepli çocuk bezinin patenti ona ait.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hava durumu.
6: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
5: Hava durumu.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
13: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
14: Burası NTV Radyo. Saat 12.
15: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Fuhuşu aracılık veya yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem uygulandığını belirtti.

0: Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşu aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
1: İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Taslim Haber Ajansı'nın haberine göre taraflar Boğaz'dan geçişler konusunda ay başında bir mutabakata vardı. Taslim'e konuşan İranlı yetkili, taraflar arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Geçişlerin Amerika'nın Tahran'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde yer aldığını ve çıkış güzergahının bir kısmının da İran karasuları içinde kaldığını duyurdu. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve bu düzenleme hayata geçirildikten sonra Amerika'nın açılmasında ısrar ettiği Güney güzergahı kapatılacak dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. Trump, İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü. İran savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Sokaklarda ise protesto gösterileri vardı.
2: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
3: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
2: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
1: İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli'yi bacağından vurdu. O anlar kameralara yansıdı. Filistinli yetkililere göre olay İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin hayvanlarıyla Filistinlere ait arazilere zorla girmesi üzerine başladı. Köylülerin yasa dışı yerleşimcileri engellemeye çalışmasının ardından İsrail askerleri bölgeye giderek Filistinlere müdahale etti. İsrail askerleri uzak mesafeden bir Filistinli'ye ateş açtı. Adam bacağından vuruldu. İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimciler 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Doğu Kudüs'ü de kapsayan saldırılarda öldürme, gözaltı ve zorla yerinden etme gibi uygulamalar arttı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 erkek çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş insanı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de cezaevinde. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını iptal etti.
4: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da 2 akaryakıt istasyonunun sahibi 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar tutuklandı. Otel sahibi de istismara yardım ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Polis ekipleri 7 Eylül'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir ihbar üzerine harekete geçti. İş insanı Şükrü Tabaklar, Gelibolu ilçesinde

0: bölgesinde bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla yakalandı. 67 yaşındaki zanlı çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Polis otel sahibi Mustafa Pala'yı da gözaltına aldı. Zanlı resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmeme ve çocuğun cinsel istismarına yardım etmek suçlarından tutuklandı. Otel Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek süresiz olarak mühürlendi. İş adamının iki akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocuklarında ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
1: Bolu'da geri dönüşüm malzemesinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler 5 saatlik çabayla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanın hafif yaralandığını açıkladı. Yangın 5 saat süren çabaların ardından kontrol altına alıp söndürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
0: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891.000 motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
2: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
0: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120.960.000 araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3.167 iken 2026'nın aynı döneminde 2.839'a düştü.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yapılan kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 182 milyon 559 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Bakan Bolat yazılı açıklamasında Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5 milyon 952 bin ürünün incelendiğini belirtti. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleriyle birlikte ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğunun incelendiğini söyledi. Bolat, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül Anayasası'nın Türkiye'ye yakışmadığını belirtti. Tokat'ta konuşan Yayman, Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz dedi.
3: Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. 12 Eylül darbesinin üzerinden çok zaman geçti ama 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasa hala yürürlüktedir. Bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse, darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa, bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül anayasasıdır. Bu anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz.
1: Norveç Kralı 5. Harald 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Prenses Astrid ise kardeşinin cenaze töreninden 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Astrid için ülkede bayraklar yarıya indirildi.
0: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanı aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald, 35 yılı aşkın süre tahta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
1: Roket Sun tarafından düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına geçildi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor.
4: 3, 2, 1, atış serbest.
0: Roket Sun tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takım tasarlayıp ürettikleri roketlerle finalde mücadele ediyor.
5: Roket Sun tarafından gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Finalde yarışan 73 takımdan 6 kategoride şampiyonlar belirlenecek.
6: Roketimizin özelliklerine gelecek olursak ismi Börü. 3170 metre irtifada, yani yükseklikte görev yapıyor. 4 kilogram faydalı yük kapasitesi var.
7: Roketimiz 2 kademeli bir roket. İlk önce bir yüksek irtifa motoruyla kalkışını gerçekleştiriyor. Ardından o motoru bırakıyor ve tekrardan bir lise motorunu ateşleyerekten uçuşunu devam ettiriyor.
0: Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takım da yarışmaya katıldı.
8: Uzay ve roket alanında biz ilgiyi artırmak, İlgili olanların da bilgisine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmeye başlamıştı. Bu sene uluslararası katılım arttı.
9: Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar.
0: Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu'da alacak.
1: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını arttırdı. Peki bu başarının arkasında ne var? Bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Oğuz Köklü tüm bu soruların cevabını NTV yayınında anlattı. Bu yayından bir kesitle bu saati nokta alacağız efendim.
10: 15 yaş grubundaki örgün eğitimdeki öğrencilere yapılan bir araştırma bu, uygulama. Yani bu da bizde hali hazırda büyük oranda lise 1, lise 2 öğrencilerine tekabül ediyor. OECD okul ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları ya da Eğitim Bakanlıkları ile doğrudan iletişim haline geçerek o ülke için en önemli kriterleri belirliyor. Bizim ülkemiz için 12 tane coğrafi istatistiki bölge var. İstanbul örneğin kendisi başlı başına bir bölge olarak orada ifade edilir. 12 bölgenin tüm Türkiye'yi yansıtacak şekilde örnekleme dahil edilmesi söz konusu. Bununla beraber okul türleri bizde çok önemli. Çünkü burada ayrışmalar yaşanabildiği için Türkiye'deki örnek veriyorum fen lisesine giden o yaş grubundaki kaç öğrenci var ve bunun toplumdaki yani o yüzdedeki ağırlığı oranında örnekleme dahil ediliyor. Bir diğer fark kız erkek öğrenci, bir diğer fark da devlet okulu özel okul ayrımı. Bunların tamamının nüfusta temsil edildiği oranda örnekleme dahil ediliyor. OECD ve dünya genel ortalamaları fen bilimleri, okuma becerileri ve matematiğin her üçünde de büyük düşüş yaşadı. Bu aslında pandemi sürecinden beri eğitimde sadece PISA'da değil daha önce açıklanan TIMSS'te de gördüğümüz bir sonuçtu. Genel olarak puanlar düşme eğiliminde. Fen bilimlerinde OECD'de bir düşüş var. Okuma becerilerinde fen ve matematiğe kıyasla çok ciddi bir düşüş var. 2022'den 25'e 15 puanlık bir düşüş söz konusu. Türkiye ise puanını 16 puan arttırdı. Dolayısıyla 30 puana yaklaşan bir şey var. Puan artışı söz konusu. Yine OECD ortalaması matematikte 9 puan düşerken Türkiye puanını 9 puan arttırmış durumda. Bu gerçekten ciddi kayda değer bir artış. Yani pandemiyle başlayan ve işte yapay zeka bu öğrencilerimizin dikkatini dağıtan birçok şeyin yaygınlaşmasının etkileri OECD ülkelerinde daha ciddi oranda görülürken biz halen en azından o şeyleri biraz bertaraf etmiş gözüküyoruz. Bir de bu arada çok acı bir deprem yaşadık. Orada da bir kesintiye uğramış olmamıza rağmen çok şükür ki bu ciddi bir anlamda sonuçlara yansımadı negatif olarak bizde. Fen burada bir ciddi sıçrayış yaptı. Okuma onu takip ediyor. Matematik özellikle PISA'da sorulan soruların dikkate alındığında daha çok böyle verilen bağlamdan sonuç çıkarma. Yani doğrudan bir salt matematik bilgiyi ölçmek yerine size verilen ilgili ilgisiz bilgiler içerisinden bir sonuç çıkarmaya dayanıyor. Dolayısıyla okuma becerilerini büyük oranda yaslanan bir hali var matematiğin. Matematikte halen bir miktar kat etmemiz gereken yol var. Fen ve okuma sonuçları göz dolduruyor. Matematikte umarım bir sonraki döngüde, yanılmıyorsam 2029'da tekrar gerçekleştirilecek. O döngüde umarım yakalar diye düşünüyorum. Çünkü bizim ders kitaplarımızda, ulusal sınavlarda sorulan soruların da bir miktar odağı değişti. Şu anda daha çok böyle okuduğunu anlama üzerine, okur yazarlık üzerine ilerliyor. Bunun etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Olumlu tabloyu oluşturan birçok etken var. Bu etkenlerin devam ettirilmesi şart. Şimdi biraz önceki sıçrayışlar elde edilebilir sıçrayışlardı. Bundan sonrakiler biraz daha zorlayıcı olacaktır. Çünkü yukarıya doğru çıktıkça tüm ülkenin, tüm öğrencilerin her okul türündeki farklılıkların azaltılarak gitmesi gerekiyor. Biz bu konuda bir rapor yayınladık. O raporda dikkat çekici bir farklılık, okul türleri arasında ciddi bir puan farkı var. Bazı alanlarda 2,5 yıla karşılık gelen puan farkları söz konusu. Okullar arasındaki farkın azaltılması ama tabii bu vasatta değil de yukarıda birleştirilmesi şeklinde olması gerekiyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde PISA'nın daha detaylı raporu var. Yani bölgelere göre, okul türlerine göre o raporların detaylı incelenip Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi uygulamanın daha öncelikli olduğunun belirlenmesi ve ona dönük odaklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Ben yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu denli hızlı bir sıçrayış olmasa da yükselmeye bir miktar devam eder. Fakat bu puanlar özellikle fen ve okumadaki puanlar gerçekten şu anda belirgin bir artış. Matematiğin bunu yakalamasını ve buraya ulaşması, OECD ortalamasına ulaşmış durumdayız şu anda. Hani biz 500'lere doğru çıkmamız büyük oranda bizim için sevindirici bir gelişme olur.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
7: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
8: Alzheimer teşhisinde kan testi dönemi başlıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, 40 yaş ve üzeri kişilerin tanı sürecine yardımcı olacak beyindeki Alzheimer'ı tetikleyici amiloid protein birikimini kandan okuyabilen yeni bir testi onayladı. Yüksek doğruluk oranıyla dikkat çeken bu test, zahmetli tetkiklerin yerini alabilir mi? Bu önemli gelişmenin detaylarını ve Alzheimer tanısındaki yeni dönemin nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'le konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
9: Merhabalar.
8: Bu yeni kan testinin Alzheimer tanısında neden bu kadar önemli bir gelişme olarak nitelendirildiğini bize anlatır mısınız?
9: Şimdi biliyorsunuz Alzheimer hastalığı demansların içerisinde en sık görülen tip. Dolayısıyla da hani bunu iyi ve doğru zamanında tanımanın son zamanlarda şöyle bir önemi var. Çünkü anti-amiloid bir takım tedaviler geliştirildi. Ve bu tedavileri uygulamak için de tanıyı kesinleştirmek gerekiyor. Bugüne kadar da uzun yıllar boyunca biraz pahalı olan PET incelemeleri ve hani uygun ve güvenli bir ortamda yapıldığında aslında bir sorun olmayan ama gene de invazif beyin omurilik sıvısı alarak oradaki bazı biyobelirteçlerin analizleriyle sınırlı kalıyordu bu tanı. Kandan bazı biyobelirteçlere bakarak bu tanıya yardımcı olabilmek tabii ki bu hem pahalı hem uğraşlı tetkiklerden kurtarabilme potansiyeli olduğu için önemli.
8: Peki kan testinde tam olarak neye bakılıyor? Kandan beyindeki amiloid birikimini okumak nasıl mümkün oluyor?
9: Şimdi bu yeni onay alan test iki biyobelirteci plazmadaki yani kandaki iki biyobelirteci oranını yüksek çözünürlüklü bir kütle spektrometresiyle ölçen bir test. Burada A beta 42, A beta 40 oranına ve fosforile tau 217'nin non fosforile tau 217'ye oranına bakıyor bu test. Ve bu iki ölçümü özel bir algoritmada birleştirerek amiloid probability score 2 denilen bir skorlama yapıyor. Böylece de beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid patolojisi bulunma olasılığını gösteriyor. Burada hani benim vurgulamak istediğim çok önemli bir şey var. Bu testler doğrudan Alzheimer demansı var yok asla demez. Sadece beyindeki amiloid patolojisinin varlığına ilişkili bir olasılık verir.
8: Yani bu ihtimal üzerinde durulacağından bahsediyor.
9: Evet, bir olasılık veriyor. Yani hiçbir biçimde bir kişinin yakınmaları ve klinik değerlendirmesinin hani önüne geçerek bu test pozitif, bu kişide Alzheimer demansı var demek mümkün değil. Mutlaka klinik değerlendirme, nöropsikolojik profil ve görüntüleme ile birlikte yorumlanması gereken bir şey. Bu testin yani daha önce de kan testleri 2025 yılında FDA onayı aldı. FDA onayı almayan başka kan testleri de var. Son testin özelliği biraz özgürlüğünün ve duyarlılığının yüksek olması. Onun için önem kazanıyor. Yani pozitif prediktif değer dediğimiz kaç işte 100 kişiye baktık. Bu testin pozitif prediktif değeri 97.6, 98 neredeyse. Yani amiloidle ilişkili Alzheimer hasta olma olasılığı olan kişi sayısını gösteriyor. Bu önemli bir gelişme o yüzden.
8: Hı hı. Hocam bu amiloid birikimini çok duyuyoruz. Bir de tau proteinini duyuyoruz. Bunlar nedir?
9: Kısaca özetleyecek olursam Alzheimer patolojisinde rol oynayan bunlar proteinler diyebilirim. Yani Alzheimer patolojisinde kabaca amiloid beta fibrillerinden oluşan hücre dışı kortikal plaklar ve anormal bir şekilde hiperfosforili olmuş tau içeren hücre içi nörofibriller yumaklar birikiyor. Yani hı hı. Kabaca patoloji bu. Bu yüzden hani bu fosforili tau ve amiloid beta plaklar üzerinden yapılan testler önemli.
8: Peki bu plaklar bizim yaşantımızda yaptığımız yanlışlar sonucunda mı birikiyor?
9: Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Hı hı. Ama sadece şunu söyleyebiliriz. Bu patoloji bizim demans olmamızdan çok çok uzun yıllar önce başlıyor. Hı hı. Yani kısa sürede olan bir gelişme değil.
8: Peki bu kan testi de diyelim ki işte hastalık belirti vermedi. Az önce bahsettiniz yani yan tetkik olduğunu ama diyelim ki hastalık belirti vermedi ve biz bu kan testini yaptırıyoruz dediniz ya yıllar öncesinde oluşmaya başlıyor.
9: Bunu kesinlikle böyle bir şey zaten önerilmiyor. Bir kılavuzda yani asemptomatik kişilere tarama yapmak diye bir şey söz konusu değil.
8: Hı hı hı.
9: Bu tarz testler sadece hani yakınması olan kişilere uygulanacak testler.
8: Hı hı. Peki şunu soralım. Unutkanlığı olan her birey gidip bu testi yaptırmalı mı yoksa kimler için uygundur? Bu?
9: Hayır, işte onu kastediyorum. Bu hı hı. tarz testler mutlaka alanında uzmanlaşmış kliniklerde kişi değerlendirildikten sonra hı hı. yani hem klinik olarak hem nöropsikolojik olarak hem görüntülü olarak değerlendirildikten sonra yapılacak testler. Bu konuda kılavuzlar var zaten hani bu testlerin nasıl kullanılacağına dair. Hani bu kan testlerinin içerisinde de tabii kan testleri oldukça hani gelişmeye açık bir alan, devamlı da kan testleri geliştiriliyor. Dolayısıyla hani şu anda kılavuz bize diyor ki özgürlüğü en az %75 ve duyarlılığı da %90 ve üzerinde ise yani bu kan testlerini PET veya beyin omurilik sıvısı incelemesinden önce triyaj testi olarak kullanabilirsiniz. Yani hani burada bir pozitiflik buldum o zaman hastayı daha ileri inceleyeyim.
8: Hı hı.
9: Ya da özgürlüğü ve duyarlılığı %90'ın üzerinde ise bir testin o zaman hani uygun hastada PET veya beyin omurilik sıvısı incelemesi yerine doğrulayıcı test olarak da kullanabilirsiniz diyor.
8: Hı hı.
9: Ama bütün bunlar için dikkatinizi çekiyorum. Hastanın bir yakınması olması gerekiyor ve bu yakınmasıyla ilgili de klinik, nöropsikolojik ve görüntüleme değerlendirmelerinin yapılmış olması gerekiyor.
8: Yakınmadan kastımız da?
9: Unutkanlıkla ilgili, performans düşüklüğüyle ilgili bir problem olması gerekiyor.
8: Hı hı.
9: Pozitif sonuç hastanın bilişsel bozukluğunun mutlaka Alzheimer'dan kaynaklandığını da göstermiyor. Bunu da söyleyebilirim.
8: Hı hı.
9: Hani mixed patolojiler olabilir. Asemptomatik amiloid pozitifliği de mümkün çünkü.
8: Hı hı.
9: O yüzden bunları hep klinikle birlikte değerlendirilmesi gereken testler olarak nitelendirmek mümkün.
8: Dediniz ya asemptomatik amiloid ortaya çıkabilir diye. Bu peki gelecekte Alzheimer sinyalleri veren bir şey midir?
9: İşte bunu söylemek mümkün olmayabilir. Şundan hı-hı. dolayı bazı asemptomatik amiloid pozitif kişiler hayat boyu hiçbir demans geliştirmeden hayatlarını sürdürebiliyorlar.
8: Hı-hı.
9: Dolayısıyla hani bunu gördüm illa ileride demans olacak demek de mümkün değil.
8: Hı-hı. Peki. Şimdi Amerika'da yıl sonuna doğru kullanıma sunulması hı-hı. planlanıyormuş.
9: Evet.
8: Türkiye'deki klinik pratiklere ve nöroloji muayenelerine bu tür kan testlerinin yansıması ne kadar zaman alır?
9: Bunu söylemek biraz güç çünkü bazı tetkikler ve tedaviler Türkiye'ye biraz daha sonradan geliyor.
8: Hı hı.
9: Ama şu anda Türkiye'de biz hem PET incelemelerini hem beyin omurilik sıvısından bakılan biyobelirteçleri rahatlıkla kullanabiliyoruz.
8: Peki hocam erken tanı koymak ne kadar önemli hastalığın seyir açısından?
9: Yani erken tanı koymak son yıllarda geliştirilen tedavileri verebilmek açısından önemli. En önemli şey bu.
8: Beyin sağlığını korumak açısından orta yaş ve üzeri bireylere bugün vereceğiniz en temel yaşam tarzı önerileri nedir? Bunu da öğrenelim sizden.
9: Benim açımdan zaten en önemli şey önleyici yaklaşımlar. Beta amiloid patolojisi bulunan, amiloid patolojisi bulunan kişiler hani asemptomatik kişiler olabilir demiştik. Kişinin yaşam şekli değişiklikleri gerçekten hani ileriye dönük önemli. Özellikle orta yaşta işitme kaybı, bunu hep daha önceki programlarda da konuştuk.
8: Evet.
9: Mutlaka önlem alınması gereken bir şey. Biliyorsunuz kalp için kötü olan beyin için de kötü. O yüzden En başta yüksek tansiyon olmak üzere yüksek tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi damarsal yapılar üzerine çok etkili hastalıkların kontrol edilmesi önemli. Yaşam şekli olarak aktif, hareketli bir hayat sürüyor olmak, beslenmeye dikkat ediyor olmak ve işte uyku düzeninin sağlanıyor olması, bunlar oldukça önemli. Ve orta ileri yaşta önemli bir şekilde etki eden şey de sosyalleşmek. Hı hı. Sosyalleşmeye devam edebilmek çok çok önemli.
8: Evet, şunu da sormak isterim. Özellikle obezitenin gün geçtikçe arttığı haberlerini de veriyoruz ve işte karbonhidrat ağırlıklı beslenme ön plana çıkıyor. Bu noktada söyleyeceğiniz, tavsiye edeceğiniz bir şey de var mıdır hocam? Akdeniz tipi beslenme mesela Alzheimer'la mücadelede.
9: Yani bizim ülkemizde zaten hani aslında eskiden beri olan beslenme tipi Akdeniz tipi beslenme. Hı hı. Ama son yıllarda hani fast food beslenme Türkiye'de de çok etkili oldu. Aslında bizim klasik beslenme şeklimiz sebze, kuru baklagiller, et ve dengeli bir şekilde dağıtılması, meyve. Bu beslenme tarzı, Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenme aslında hem demans için hem beyin ve kalp damar sağlığı için oldukça önemli.
8: Çok teşekkür ederiz hocam, vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız, sağ olun.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Alzheimer teşhisinde yeni bir dönem olan kan testi dönemini konuştuk. Konuğum nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'di. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma. Geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: İz bırakan kadınlar. Sevim Burak, yazar, 1931-1983 yılları arasında yaşadı. Öykülerinde kendine has mizahi dili ve hayal gücüyle dikkat çekti. Mankenlik yaptı, moda evi işletti. Sevim Burak'ı yazar ve senarist Nilüfer Güngörmüş anlatıyor.
6: Sevim Burak'ın Türk edebiyatındaki yerine baktığınız zaman yer açılmıyor aslında. Yani bütün kitapları yayınlandı ve çok okura ulaşma imkanı var. Ama eğer daha sağlıklı ve canlı dolaşabilen, işleyebilen, yaşayabilen bir edebiyat ortamı olsaydı, Sevim Burak mesela bugün daha genç okurlara, edebiyatla ilgilenen genç insanlara daha da çok hitap eden, daha çok yere sahip olan, daha bilinen biri olabilirdi. Sevim Burak'ın edebiyatı sanki böyle başka bir dünyadan sesleniyormuş gibi konuşan bir edebiyat. Hem konularıyla öyle, hem de yazıya getirdiği yenilikler, denemelerle öyle. İnsanı oyununa çeken bir yazma şekli. Çünkü işte içinde hani tekerleme duygusunu sanki taşıyan yönü var. Çok mizahlı yazıyor. Yani kadın yazar olarak özellikle kadınlık meseleleri üzerine ben şu tezi işleyeyim, ben şu sorunları ele alayım gibi yazmış bir yazar değil ama kendisinin hani kadın algılayışını çok yaratıcı bir şekilde edebiyata katan ve onun içinde özellikle konu olarak kadın meselesinden bahsetmese bile aslında bir kadın okuduğunda kendisinden hemen parça parça dağılmış şekilde de olsa çok şeyler bulabileceği tarzda yazan bir yazar olduğunu düşünüyorum. Kendisinin de hep vurguladığı en önemli özelliği herhalde yani onun edebiyata adamış olması kendisini. Çok fazla yazmadığı halde yani zihni hep o yazma uğraşıyla meşgul olan bir yazar. Sevim Burak yani yaratıcılığıyla, orijinalliğiyle, farklılığıyla edebiyat üzerine hiç bitmeyecek düşünme tarzıyla çok büyük bir yazar olarak aslında az sayıda kadının ulaştığı bir mertebeye sahip bence. Kendi söylediğine göre edebiyatla ilgilenmeye daha 10'lu yaşlarında başlıyor. 12 yaşında ilk hikayesini yazdığını söylüyor. Yayınlanmamış bir hikaye. Sevim Burak eğitimini yarıda bırakıyor. Alman ortaokuluna giderken, yani Alman lisesine devam etmiyor. Alman ortaokulunu bitirdikten sonra bildiğim kadarıyla Olgunlaşma Enstitüsü'nde devam ediyor. Ve bir yandan mankenlik yapıyor, bir yandan dikişle ilgili, modayla ilgili ve işte ileride meslek haline getireceği şeyler öğreniyor. O sırada ama hep yazmak istiyor. Hatta Olgunlaşma Enstitüsü'ne giderken Peyami Safa'dan bir çeşit ders aldığını anlatıyor ablası. işte belli bir düzen içerisinde haftada bir mi artık neyse görüşüyorlar. Yazdıklarını ona götürüyor, okutuyor. Ne kadar sürmüş bilmiyorum ama bir şekilde onunla böyle bir edebiyat sohbetleri yapmış bir edebiyat heveslisi genç olarak. İlk yazdığı hikayeler var 50'li yıllarda. Bazı dergilerde yayınlanıyor. Bunlar daha böyle bir klasik tarzda hikayeler. Onun üslubunda pek değil. Biraz arıyor, anlamaya çalışıyor. Esas olarak yani onun çıkışı tabii, yani bir yazar olduğunu hani kabul edeceğimiz çıkışı, Yanık Saraylar kitabının çıkması. O hayatındaki bir dönüm noktasına da denk geliyor. Daha önce Karaca Borar'ın babası olan keman sanatçısı Orhan Borar'la evli. Ona ayrılmışlar o dönemde ve bu kitabın çıkmasından önceki dönemde, belki de yazıldığı dönemde Ömer Uluç'la evli. Daha belki kendi sanatını da, sanat tarzını da geliştireceği bir ortama da girmiş oluyor o evlilik, beraberlik ve evlilikle birlikte. Ben onun bilinç akışı tekniğiyle yazdığını düşünmüyorum. Bilinç akışı daha sınırları belirlenmiş olan bir şey. Belki oradan, o dalgadan etkilenerek gücünü oralardan alan ama sonrasında farklı jestlerle gerçekleştirilen yeni bir üsluba doğru giden bir tarzı var onun. Edebiyattaki çıkış olarak düşünürsek, şaşırtıcı etki olarak düşünürsek, Yanık Saraylar ve onun içindeki özellikle de Ahya Rab Yehova hikayesi orada iki yazı türünü bir araya getiriyor. Bir tanesi günce ve daha böyle eski, işte Osmanlı usulü diyelim, İstanbul efendisi, kalem efendisi tarzı bir günce. Diğer tarafta da Tevrat dili. Bu iki dili, bu iki tarzı bir arada kullanarak yazıyor. Yani herkesin hani bildiği bir şey ama gene tekrar edeyim. Sevim Burak yazılarını daktiloda birçok kopya halinde yazıyor. Veya yazdırıyor bazen de, el yazısıyla yazıp daktiloya çektiriyor. Ondan sonra onları küçük parçalar halinde kesip iğnelerle birbirine ekleyerek montaj yapıyor. Ve o montajları da böyle evinin perdelerine asıyor. Bu mesela onun büyük ihtimalle işte o Olgunlaşma Enstitüsü, daha sonra kendi açtığı moda evinde elinin altındaki o araç gereçlerle geliştirdiği bir teknik. Fakat yani ona çok fazla deneme yapma. Bugün bizim bilgisayarla yapabildiğimiz denemeleri sadece elindeki işte bir yazılı kağıt parçalarıyla birçok kombinasyonu deneme fırsatını veriyor. Çok büyük bir zenginlik bence yani böyle olması. Yani onun o makaslar, iğneler, kağıtlar ve kumaşlar içinden çıkardığı yazılar, oradaki o malzemenin elle tutulurluğu ve renkliliği ve canlılığından dolayı da bu kadar canlı ve orijinal diye düşünüyorum. Şimdi benim bildiğim ve hatırladığım kadarıyla Sevim Burak'ın aldığı bir ödül yok. Ödül almayı çok istemiş. Çünkü sanki ödül alırsa onun yazarlığı tescillenmiş olacak, kabul edilmiş olacak gibi hissediyordu herhalde. Bu ödül alamamaların onda yarattığı kızgınlık, çok bahsetmiş sonradan bunlardan. Bunları mektuplarında öğreniyoruz. Yani bayağı sürekli kafasında bunlar var, kavga ediyor falan. Böyle olmasının nedeni onun yazarlar dünyasını, edebiyat dünyasını sanki böyle içine girilmesi çok zor, büyük büyük, çok eğitimli, çok bilgili adamların, özellikle de erkeklerin, yani bilgili bilgili adamların kapılarını tuttuğu bir kale gibi görmesi. Yani sanki kendisine orada yer yokmuş gibi hissediyor. Sevim Burak'ın doğumu Ortaköy'de. Annesi babası aile evinden taşınıp, büyük aile evinden taşınıp Ortaköy'de oturmaya başladıkları sırada dünyaya geliyor. Fakat bu kısa bir dönem anladığım kadarıyla. Çünkü o eski usul, böyle Osmanlı usulü babaanne, dede evinde oturma baskısı var biraz aile üstünde ve eninde sonunda dönüp dolaşıp yine oraya gidiliyor. Kendi evleri varken bile haftanın yarısını orada geçiriyorlar gibi. Ve sonunda da teslim olup tamamen tekrar galiba Kuzguncuğa dönüyorlar. Ve sonrasında da yani bayağı 20'li, yani evleninceye kadar Kuzguncuk'ta oturmuş zannediyorum. Okulu bırakmadan önce annesinin ölümü o herhalde bir alabora ediyor hem onu hem ailenin diğer üyelerini. Babası annesine çok aşıkmış. Ve o da karısının ölümünden unuttum galiba 6 ay ya da 9 ay sonra falan vefat ediyor. Hiç bilinmeyen bir hastalığı ortaya çıkıyor. Biraz herhalde bunların da etkisi var yani onun okula devam etmemesinde. Bir an önce belki de çalışması gerekmiş olabilir. Ömer Uluç'la evlendikten sonra evliliklerin ilk yıllarında çok canlı bir çevrenin içine giriyor, sanat çevresine ve çok hoşlanıyor. Orada bayağı da renkli arkadaşlıkları oluyor herhalde. Fakat sonrasında yani yaşamının aslında önemli bir kısmını kendini yalnız hissettiğini söyleyerek geçiriyor. Eşinden ayrılıyor. O ayrılık biraz sancılı bir süreç oluyor. Oralar, bir de rahatsızlığı var Sevim Buran, bir kalp hastalığı var. Çocukluğundan kalma olduğu düşünülüyor. Kalp romatizması geçirmiş. Ve bu kalp hastalığı yüzünden de zaten ameliyatlar, işte tedaviler falan hayatının birçok döneminde zaten yalnız da kalmak zorunda da kalıyor. Yani dış çevreyle ilişkisi kesiliyor. Kendini çok önemseyen biri olduğunu düşünüyorum. Onun için belki onunla beraber olmak biraz zor da olabilir diye düşünüyorum. Biraz kabına sığamayan bir kadın ve onun için yani ilişkileri, çift ilişkisini, çocuklu aile ilişkisini idare etmek hiç de kolay olmamıştır herhalde. Kabına sığamadığı için ama yani çocuklarına çok düşkün bir kadın ve beraber olduğu erkekleri de beraber olduğu zaman çok sevmiş olan bir kadın. Sevim Burak işin daha çok mankenlik kısmında yer almış. Onun açtığı butikte kendisi terzilik yapmıyor ama bir butik işletiyor. Yani biraz hani bir moda zevki falan da var. O zamanın kadınsı modasına uygun giyiniyormuş. İmza gününe gidiyor. Bir pelerin giyerek gidiyor. Çok gösterişli bir pelerin ve peleriniyle orada nasıl sükse yaptığını anlatıyor. Buradan şunu söyleyebiliriz. Sevim Burak böyle insan içine çıktığı zaman aslında bir tiyatro sahnesine çıkıyormuş gibi davranan biriymiş anlaşılan. Sevim Burak Afrika'ya gittiğinde çok etkileniyor oradan ve Ömer Uluç'la birlikte bir sürü el işi, tahtadan yapılma yerel sanat eserleri alıyorlar. Onları İstanbul'a getirip hatta burada büyük bir sergi açıyorlar ve ilk böyle Afrika ürünlerinin sergilendiği, eserlerinin sergilendiği sergi oluyor. Bunun haricinde antika eşyalara meraklı, eski hayatlara meraklı. Beyoğlu'nda Olivo Han diye bir bina var. Galatasaray'dan biraz daha tünele doğru giderken sağ kolda. O binanın içindeymiş onun şeysi, moda evi. Sıra servilerde bir butiği olmuş. Onun haricinde Boğaz'da Aslanlı Yalı'da daire kiralıyorlar. Yazları kızı Elfe ile birlikte oraya gidiyorlar. O sırada oğlu Amerika'da, ona yazdığı mektuplarda bundan bahsediyor. Orası özel bir yer onun için anladığım kadarıyla, seviyor orayı. Belki o orayı sevmesini çocukluğuna, babasına bağlayabiliriz. Çünkü babası Boğaz'da kılavuz kaptanlık yapmış. Gemileri çok seviyor. Gemileri seyrediyor hep. Muhakkak ki babasıyla bir bağlantısı vardır o gemi sevgisinin. Hayatının simgesi olarak ben herhalde birçok kişinin de aklına gelecek olan şeydir bu. İğne, toplu iğneyi yani seçerdim. Çünkü toplu iğne onun hem olgunlaşma enstitüsü zamanlarını, hem modelliğini, mankenliğini, hem kadınlığını, hem de yazarlığını bir araya getiriyor.
5: Öyküleriyle iz bırakan Sevim Burak'ı yazar ve senarist Nülüfer Güngörmüş anlattı.
7: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
8: Doğa Takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp bebek kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
8: Doğa takvimi.
10: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
11: Çay, kahve ya da çorbanın buharı halen üzerindeyse bu gıdaları tüketmek için biraz daha beklemek gerek. İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcak içecekleri düzenli tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 3 kat artıyor. Peki sıcak içecek ve yiyecekler en çok hangi organları etkiliyor? Bu gıdalar kaç dereceyken tüketilmeli ve bunu anlamanın pratik yolu var mı? Genel cerrah, doçent doktor Cenel Kızılkaya'ya sorduk.
12: Bunu özellikle Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı şöyle tanımlamış. İçerken boğazınızı ve dilinizi yakan çayı içmeyin şeklinde tanımlamış. Bu da kişiden kişiye aslında biraz değişiyor. Çünkü sıcak çayı içmeye alışmış bireyin bu yakma derecesini anlama noktası bence farklılaşmış oluyor. Onun için bence her halükarda kaynamış bir çayı aldıktan sonra kişinin hiç değilse hiç içmeden 2-3 dakika bekletmesi en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum.
11: Çok sıcak bir içecek yemek borusuna ulaştığında tam olarak ne oluyor? Isı yemek borusunda nasıl bir hasara yol açıyor?
12: Yemek borusunun içini döşeyen epitele mukoza diyoruz. Bu mukozada bir hasar meydana geliyor mukoza epitelinde. Bu hasarı vücut daha sonra yeni bir hücre tabakası oluşturarak onarıyor. Ancak tekrarlayan travmalar, bu sıcak travmaları bu döngüyü tekrar tekrar oluşmasına neden oluyor. Ve sonuçta orada hücrelerin çoğalmasını hızlandıran yeni bir mekanizma gelişiyor. Ve bu da kanser öncüsü lezyonların oluşmasına neden oluyor ne yazık ki.
11: İçecekleri konuştuk ama aynı durum anladığımız kadarıyla yiyecekler için de geçerli, örneğin çorba.
12: 65 derece bir eşik, hatta bununla ilgili güzel çalışmalar var. İran'da 50 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma var. 60 derecenin üzerinde günde 700 mililitreden fazla çay içenlerle 60 derecenin altında günde 700 mililitreden az çay içenleri karşılaştırmışlar. Ve sıcak ve fazla içenlerin %90 daha fazla kanser riski taşıdığını göstermişler bu çalışmada. Dolayısıyla bu bütün aslında sıvı gıdalar için geçerli. Bu çorba olabilir, sıvı içecekler olabilir. Neden sıvılar daha ön plana çıkıyor katılardan? Çünkü katıyı çiğnemeniz gerekiyor. Yani yemek borusuna ulaşmadan önce katının aslında ağzınızda soğuyor o. Ama sıvı öyle değil. Sıvı direkt yemek borusunda, hatta mideye inene kadar bile bu ısısını koruyarak bu bölgelerin hepsinde zararlı etki oluşturabilir.
11: Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketiminin de riskle ilişkili olduğu belirtiliyor. Burada evet. Hem sıcaklık hem de tüketim sıklığı birlikte mi önem taşıyor hocam?
12: Tabii ki. Yani bu maruziyet süresiyle alakalı. Yani hem sıcaklığın derecesi yüksek hem de miktarı fazla olunca risk de artmış oluyor. Bir eşik değer oluşturmuşlar. Bu eşik değerinin üzerinde bahsettiğimiz kanser riski arttığını görüyorlar çalışmada. Onun için böyle bir eşik değer oluşturuyorlar. Aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Ne kadar fazla ve ne kadar yüksek sıcaklığa maruz kalırsa yemek borusu, o kadar kanser oluşma riski artıyor diyebiliriz.
11: Genel cerrah doçent doktor Celal Kızılkaya NTV Radyo'daydı.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, detaylara geçmeden önce günün öne çıkan başlıklarına göz atacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı'ya başta olmak üzere ikili temaslarda bulunacak. Görüşmelerde ana gündemin fesih kararı alan SDG'nin olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonları düzenlendi. Fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletmeye adli işlem uygulandı. Yurt dışından LGBT derneklerine ödenen paralar da MASAK raporunda yer aldı, aktaracağız. Yaklaşık 17 milyon öğrenci için yarın yeni dönemin ilk dersleri çalacak. Yeni eğitim öğretim yılı.

0: Çalışmalarında ele alınacak konuları öğreneceğiz. Ankara'ya dönelim. NTV ekibinden Sibel Can karşımızda, programın detaylarını bize aktaracak. Sibel.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birer görüşme yapması bekleniyor. Hakan Fidan'ın Suriye'deki temaslarında. Bakan Fidan 2 gün boyunca Suriye'de olacak. Önemli başlıkları görüşecek. Bu görüşmelerde SDG'nin kendisini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Bu konuda alınan kararlarının zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Suriye'nin güneyindeki durumla İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar da yine bu görüşmelerde ele alınan bir diğer başlık olacak. Suriye Türkmenlerinin durumunun da bugünkü görüşmelerde ele alınması bekleniyor. İki ülke ilişkileri, yine ticaret, enerji, ulaşım, güvenlik gibi pek çok alandaki işbirliklerine ilişkin de bu görüşmelerde değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının güçlendirilmesi, yeniden tesis edilmesi için Türkiye'nin desteğini sürdüreceği yönünde bir mesajın da yine Hakan Fidan tarafından iletilmesini bekliyoruz. Fidan ve mevkidaşı Şeybani ile bir görüşme olacağını söylemiştik. Bu görüşme sonrasında iki isim kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Görüşmenin detayına ilişkin bilgiler verecek. Bu da Türkiye saatiyle 15 çeyrekte olacak. Onu da yakından takip edeceğiz.
0: Sibel Can aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı mesajında Sakarya Zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Cumhurbaşkanı Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk milletinin harp tarihine geçecek bir zafere imza attığını belirtti. Zaferin milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu söyledi. Vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız dedi. Cumhurbaşkanı mesajında Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına helal getirmeden var gücümüze çalışacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum dedi. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
2: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
3: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
2: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.

0: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
1: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
0: Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babülmendeb'de de çatışmalar var. Yemen'de hükümet güçleri Boğaz'da hakimiyetini güçlendiren Husileri bombaladı. Hürmüz Boğazı'nda da bir gemiye saldırı yapıldı. Bölgedeki son gelişmeleri alacağız şimdi. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali önce Hürmüz'le başlayalım. Nedir Boğaz'da son durum?
3: Gemilere yönelik saldırılar devam ediyor Erhan. Dün akşam Geşm Adası bölgesinde bir ticari geminin hedef alındığı bilgisi Geşm Kaymakamı tarafından paylaşıldı ve sabah saatlerinde ilk olarak Hengam Adası ile Geşm Adası'na yakın bir noktada bulunan Şipteras kıyılarında ticari bir gemiye yönelik saldırı haberi geldi. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı. Yine gün içerisinde Panama bayraklı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na giriş kısmında, giriş bölümünde hedef alındığı, isabet aldığı şeklinde bir bilgi de yine denizcilik şirketleri tarafından paylaşıldı. Tankerin radyo kanalı üzerinden acil yardım çağrısı yaptığı ve ardından isabet sonrasında da seyrine devam edemediği ve bir yangının da çıktığı belirtiliyor. Yani Hürmüz Boğazı'nda yer yer karşılıklı olarak saldırılar, tankerlere ve gemilere yönelik saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Yarın önemli bir gün, pazartesi günü İran ve Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinin dışişleri bakanları Umman'da toplanacaklar. Bahreyn katılmayacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın katılması bekleniyor. Bu da burada yapılacak olan toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli bir kararın da ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan BRICS zirvesine katılmak için Hindistan'a gitmişti ve burada konuya ilişkin konuştu. Umman ile anlaştıklarını söyledi ve yarın yapılacak toplantıya işaret ederek uluslararası hukuk çerçevesinde güzergahın açık olacağını söyledi Hürmüz Boğazı'nda ve yeni bir güzergahın da yarın yapılacak olan bu toplantıda ilan edileceğini söyledi. Tabii gözler yarınki bu toplantıda olacak. Bahreyn katılmayacak. Ancak Suudi Arabistan'ın katılması bekleniyor ve Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık olduğu ve gemilerin hangi güzergahtan geçebileceğine dair de bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
2: Şimdi Arap Yarımadası'ndaki gerilimle devam edelim. Bölgede Yemen'de ciddi bir çatışma var. Son durum nedir? Suudi Arabistan'ın dahil olmayla ilgili bir planı var mı? Neler konuşuluyor?
3: Erhan, kara unsurlarının biraz daha geri plana geldiği ancak hava saldırılarının yoğunlaştığı bir aşamadayız. Sana yönetimine bağlı, Sana yönetiminin Husi güçleri daha çok balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanıyor ve karadan da Marib gibi Aden bölgesindeki yerleşim yerlerine doğru da ilerlediklerini görüyoruz. Suudi Arabistan ise hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda ve şu ana kadar son 48 saat içerisinde 129 hava saldırısının gerçekleştiği biliniyor Suudi Arabistan tarafından. Daha çok Moha bölgesine yönelik, yani Babülmendeb Boğazı'nın kıyı sahil kenti olan, liman kenti olan Moha'ya yönelik saldırıların yoğunlaştığını görüyoruz Suudi Arabistan tarafından. Yemen işlerine doğru tabi saldırılar yoğunlaşırken Suudi Arabistan destekli ulusal direniş gruplarının da yine Kızıldeniz'e kıyısı olan az önce ifade ettiğim Moha'da Husilere yönelik bazı silah depolarını, mühimmat depolarını hedef aldıklarına ilişkin de bilgiler paylaşılıyor. Hava saldırılarının bu noktaya yoğunlaştığı biliniyor. Sanaa yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerden de Suudi Arabistan'a bir uyarı geldi. Suudi Arabistan'ın yoğunlaşan hava saldırılarına karşı ülkenin iç kesimlerine, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerinde bulunan askeri üslere, enerji hatlarına, petrol boru hatlarına yönelik saldırıların yoğunlaşacağı uyarısı yapıldı. Gün içerisinde Şerure bölgesinde bulunan bir askeri üste yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırının olduğu ilan edildi, bildirildi. Buradaki komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı, yine bazı silah depolarının hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Husiler tarafından ateşlenen bu İHA'lar ve füzeler yer yer Suudi Arabistan'ın iç kesimlerinde bazı yerleşim yerlerine de isabet edebiliyor. İki kişinin yaralandığı bilgisi Suudi Arabistan tarafından paylaşılmıştı. Bazı sivil araçların hasar gördüğü bilgisi de yer almıştı ve karşılıklı olarak saldırılar sürüyor, devam ediyor. Husilerin ilerleyişi de devam ediyor. Babülmendeb Boğazı artık tamamıyla Sana yönetiminin yani Husilerin kontrolüne geçmiş durumda. İran açısından ve Hürmüz Boğazı meselesinden dolayı ayrıca üzerinde durulan bir konu bu. Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve İranlı diplomat Muttaki'nin bu konuya ilişkin bir değerlendirmesi oldu İran basınına ve Hürmüz ve Babülmendeb ABD'yi geri çekilmeye zorlayacak diyor. Masada müzakereye gelmek zorunda kalacak diyor eski İranlı diplomat Muttaki ve Babülmendeb Boğazı'yla Hürmüz Boğazı'nın bir anlamda direniş unsurlarının kontrolüne geçmiş olmasının İran'ın elini güçlendirdiğini vurguluyor. Bu iki kritik geçiş noktasının noktasında aynı anda uygulanacak baskı ABD ve Avrupa'nın ekonomik maliyetini artıracaktır diyor İranlı diplomat. Bu da İran açısından ABD-İran savaşı ile birlikte düşünüldüğünde son derece stratejik bir kazanım olarak görülüyor İran içerisinde Erhan.
2: Evet, Ali Çabuk Tahran'dan bildirdi. Şimdi bir diğer savaş bölgesine, Ukrayna cephesine gideceğiz. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den G20'de Putin'le görüşmeye hazırım açıklaması geldi. Kremlin'den de bu sözlere yanıt var. Ayrıntıları bize Kiev'den Deniz Berktay aktaracak. Deniz Berktay.
4: Evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski dün yaptığı açıklamada Aralık ayında, Aralık ortasında Amerika'da yapılacak olan G20 zirvesinde kendisinin Putin'le müzakereye hazır olduğunu söyledi. Fakat tabii bu şartlar altında Rusya'dan beklenen red yanıtı geldi. Önce Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov dün yaptığı açıklamada böyle bir konunun, yani Putin'in Amerika'ya, Miami'ye gitmesi gibi bir konunun henüz gündeme bile gelmediğini söyledi Kremlin'de. Çünkü bu arada tabii Putin'in Alaska'ya gitmesi, Alaska Rusya'nın hemen yanı başında yer alıyor. Alaska'ya gidip Trump'la görüşmesi o ayrı bir konuydu. Miami'ye gitmesi ise ayrı bir mesele. Özellikle Rusya'ya yönelik ve Putin'e yönelik çeşitli yaptırımların sürdüğü ve Rusya'nın savaş halinde olduğu böyle bir dönemde. Diğer taraftan dün akşam saatlerinde de Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov böyle bir durumun, yani Putin'le Zelenski'nin Miami'de görüşmesi gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığını dile getirdi. Ve ayrıca Zelenski'ye yönelik olarak eğer Putin'le görüşmeyi, müzakere etmeyi o kadar istiyorsa buyursun Moskova'ya gelebilir şeklinde konuştu. Ve tabii Zelenski'nin de böyle bir savaş durumunda ülkesi Rusya tarafından istila edilirken Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmesi o da şu anda pek düşünülecek bir durum değil. Hatta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov biraz daha belki küçümseyici bir tavır takındı Zelenski'ye yönelik olarak ve bizim Zelenski'yi Moskova'ya müzakereye çağırmamız bile aslında bir lütuftur şeklinde bir açıklamada bulundu. Peki neden Rusya yönetimi Zelenski'nin müzakere talebine şu anda soğuk yaklaşıyor? Mesele şu, şu anda Rusya'nın bir tarafta, Rusya'nın öbür taraftaysa Ukrayna ve Batı İttifakı'nın talepleri birbirinden taban tabana zıt durumda. Şimdi bugün Yeni Delhi'de BRICS zirvesinin son günü ve Ukrayna konusu dolaylı yoldan orada gündeme geldi. Her ne kadar sonuç bildirgesinde Ukrayna kelimesi geçmediyse de hem Hindistan hem de Çin liderleri bu konuda arabulucu olabileceklerini açıkladılar. Putin de bu durumu memnuniyetle karşılayacağını söylüyor. Fakat Putin savaşın temel nedeni olarak dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunun yer aldığını söyledi. Dolayısıyla bu konu tamamen Ukrayna'nın gündeminden çıkmadan Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini ve daimi tarafsız ülkeye dönüşeceğini garanti etmeden Rusya müzakereye oturmak istemiyor. Ve bu şartlar altında da ateş kesilmesini Rusya tasvip etmiyor. Çünkü şu anda ateş üstünlüğü Rusya'nın elinde olduğu için Rusya Ukrayna ve Batı ittifakı önce bizim şartlarımızı kabul etsin, biz ondan sonra düşünürüz diyor. Dolayısıyla önümüzdeki ayların savaşta daha da şiddetin artacağı bir dönem olacağı öngörülüyor.
2: Sevgili seyirciler, yaklaşık 17 milyon öğrenci için yarın yeni dönemin ilk dersini çalacak. Yeni eğitim öğretim yılında birçok alanda ilkler de var. Ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Tuana Çiftçi karşımızda. Tuana, nedir bu ilkler?
5: Erhan, senin de belirttiğin gibi artık yaz tatili bitti ve 18 milyona aşkın öğrenci yarın ders başı yapacak. Tabii yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde okullardaki güvenlik önlemleri aslında en üst düzeye çıkarıldı diyebiliriz. Peki nedir bu önlemler? İlk önce İstanbul'la başlayalım. İstanbul'daki trafik önlemleriyle başlayalım. Yarın 19 binden fazla servis yola çıkacak. Tabii velilerin özel araçları da var. İşte trafik yoğunluğunu önlemek adına yarın saat 6 ile 16 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. Öte yandan okul saatleri de yarına özel değiştirildi. Saat 10 ile 15 saatleri arasında öğrenciler okulda olacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek ki İstanbul'da o beklenen trafik yoğunluğunun önüne geçilebilmesi adına. Şimdi okullarda bu sene ilk defa uygulanacak güvenlik önlemleri var. Onlardan biri de bahçe görevlileri. Bahçe görevlileri 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi yarından itibaren işbaşı yapacak ki bu tedbir aslında bu sene ilk defa uygulanacak bir tedbir. İstanbul'da ise 3013 bahçe görevlisi görevinin başında olacak yarından itibaren. Bahçe görevlileri okul giriş ve çıkışlarını denetleyecek. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacak ve bahçe görevlilerine eğitimlerse polisler tarafından verilecek. Şimdi bir diğer önlem ise dedektörler. Öncelikle okullara 3000'e yakın el dedektörü tedarik edildi ve riskli görülen durumlarda kontroller ve aramalar yapılacak. Yine güvenlik tedbirleri kapsamında okuldaki kameralar arttırıldı, aktifleştirildi. Özellikle de kör noktaları gören okulun iç ve dışındaki kameralar aktifleştirildi ve artık kör noktalarda görülebilecek bu sayede. Şimdi bir diğer uygulama ise turnike sistemi. Yine ihtiyaç görülen okullarda turnike sistemi olacak. İhtiyaç görülen okullar ise genellikle öğrenci sayısının oldukça fazla olduğu okullar. İşte bu okullarda turnike sistemi uygulanacak ve öğrenciler kartla giriş çıkış yapabilecek. Öte yandan okul polisi uygulaması da bu sene daha da arttırılacak. Okulların, her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öte yandan tabii mobil timler de var. Okulda veya okul çevresinde herhangi bir olayda acil müdahale edilmesi adına 39 ilçede 45 mobil timde görev alacak ki herhangi bir olayda acil müdahale sağlanabilsin. Şimdi bir diğer yeni uygulamaysa velilerle ilgili. Artık veliler okullara istedikleri zaman giriş çıkış yapamayacak. Öğretmenlerle ya da okul idaresiyle görüşmek istedikleri zaman elektronik ortam üzerinden randevu alacaklar ve okul müdürünün uygun gördüğü saatlerde de öğretmenlerle ya da okul idaresiyle görüşebilecekler. Okullarda bir dizi önlem alındı. Turnikelerden gıda denetimine, servis denetimine, güvenlik tedbirlerine kadar bu sene oldukça sıkı bir sene olacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ile yazı gönderildi ve yarından itibaren de işte okullarda tüm bu güvenlik önlemleri hem uygulanacak hem de güvenlik tedbirleri artırılacak Erhan.
2: Tuana Çiftçi bildirdi. İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvurular yarın başlıyor. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projenin ayrıntılarını bize Baran Bila aktaracak. Baran, kampanyaya kimler başvurabilecek? Başvuru nereye yapılacak?
6: Öncelikle başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Daha çok dar gelirli aileler için geliştirilen, hedeflenen bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda başvuru sahiplerinin aylık gelirinin 100 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Ayrıca bir başka yerde konutları da bulunmaması aranan istenen şartlar arasında yer almakta. Ve evli olmaları gerekiyor ama şöyle bir istisnai durum da var, hatırlatmış olalım. Eğer 65 yaş üzerindeyse başvuru sahibi evli olma şartı aranmıyor. Bir diğer şart, bir diğer istenen, beklenen kriter ise en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı Erhan.
2: Şimdi Baran, tabii herkesin merak ettiği konu şu, projenin detayları neler, daireler, projeler nerede, apartmanlar nerede, nasıl olacak ve ne zaman teslim edilecek, buna ilişkin nedir bilgiler?
6: Erhan Yılmaz, bu proje aslında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen 100 bin sosyal konut projesine ek olarak geliştirildi. Daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda dar gelirli ailelere destek çıkılması amaçlandı ve burada en önemli kriter belki de 3 yıllık bir süre zarfı biçilmesi. Şöyle, kura çekim ile hak sahipleri veya kiraya geçecek kişiler belirlenecek. Kura çekimi yapıldıktan sonra anahtar teslim yapılacak ve sonrasında 3 yıl sonra yine aynı döngü tekrar edecek. Bir kez daha kura çekimi yapılacak ve dar gelirli ailelere bu konutlar devredilmiş olacak. Bu şekilde kira sorununa alternatif bir çözüm geliştirilmesi de hedefleniyor. Farklı ebatlarda daireler oluşturuldu. 1+1, 1+2, 1+3 ve 1+4 şeklinde. Burada başvuru ücreti alınmayacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular ve ilk yılın sonunda da herhangi bir kira artışı yapılmayacak ve bu kiralarsa 10.000 ile 18.000 lira arasında değişiyor. Peki hangi ilçelerde bu konutlar yapılacak? Hemen şöyle anlatalım, şöyle özetleyelim. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, öte yandan Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de bu ilçelerden oluşuyor. Ayrıca bir hatırlatma ile bitirelim. İlk etapta Ekim ayında anahtar teslimlerin yapılması hedefleniyor ve 1071 daire bu anlamda ilk kiracılarına teslim edilmiş olacak Erhan Yılmaz.
2: Baran Bilah bildirdi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer alıyor.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından yönetiliyordu. Soru, soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
2: Gülistan Doku soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı belirtildi. Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelen kuru yük gemisinde 325 kilogram kokain bulundu. Geminin altına zulalanan uyuşturucu maddenin dalgıçlar tarafından çıkarılarak batı illerine gönderilmesi planlandığı belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyon düzenlendi. Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin limanına gelen kuru yük gemisinde arama yapıldı. 325 kilogram kokain bulundu. 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ele geçirildi. Sevgili seyirciler, 15 ilde yapılan ailem güvende operasyonlarında batılı ülkeler tarafından fonlanan bazı sivil toplum kuruluşları ve dernekler de var. Buna ilişkin haberi bültenimizin başında ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi burada bir parantez açacağız ve detaylandıracağız bu konuyu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şevki Işıklı yayın konuğumuz. NTV yayınına hoş geldiniz efendim.
7: Hoş bulduk Erhan Bey, hoş bulduk.
2: Efendim, operasyonları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Dünyada birçok ülkede de özellikle dijital medya kodlamalarında cinsiyet tartışmaları sürekli önde tutuluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
7: Evet, aslında hükümetle sanki LGBT dernekleri arasında bir mücadeleymiş gibi görünüyor ve bu mücadele birçokları tarafından haklı bulunabilir. Çünkü AK Parti hükümetinin kültürel kodları ile LGBT derneklerinin faaliyetleri birbirine örtüşmüyorlar ve yapılan araştırmalar işin açıkçası LGBT derneklerinin ya da bireylerinin genel eğilimlerinin sağcı politikalar ya da muhafazakar politikalar olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bugünkü gelişme bir sürpriz değil. Fakat bunu sadece hükümetle LGBT dernekleri arasındaki bir çatışmaya bağlamak yanlış. Çünkü gerçekte çatışma çocuklarının cinsel kimliğini ve gelecekteki toplum içindeki kariyerlerini korumak isteyen aileler arasında ve genel olarak toplumsal kurumları korumaya çalışan geleneksel yönetimler arasında bir çatışma var. Çünkü LGBT esas itibariyle aile gibi, akrabalık gibi, evlilik gibi 120 bin yıldır en azından tespit edilen geleneksel yaşam formlarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Ve bugün teknoloji ve internetin gelişimiyle beraber bu kendisini anlatma, insan hakları beyannamesinden kaynaklanan, insan haklarından kaynaklanan düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanırken kendisini tanıtma ve örgütlenme hakkını yanlış kullandığını düşünüyor hukukçular. Özellikle dünkü yapılan eylem soruşturmalar bunu gösteriyor. Çünkü temelde hükümetin desteklediği bir yargı operasyonu diye düşünüyorum. Fakat bu desteklese bile temel desteği toplumsal kurumlardan ve ailelerden, çocuklarını düşünen ebeveynlerden alıyor. Ama buradaki temel problem şu: LGBT dernekleri sadece cinsiyet kimliği veya cinsel tercihte bulunmuyorlar. Bunu yetişkinlerden çok daha aşağıya, çocukları hedef alacak şekilde aşağı bir seviye indirerek çocuklarda erken çocukluk döneminde bir tür cinsiyet tartışması ve kimlik tartışması, kimlik edinmeye zorlama tartışmasına dönüştürüyorlar. Bunun ana mecrası da ne yazık ki internet ve sosyal medya platformları. Buralar düşünce ve ifade özgürlüğünü zenginleştirmesi, geliştirmesi için kullanılırken LGBT dernekleri burayı bir tür propaganda amacı olarak kullandılar. Bunun geçmişte örnekleri çok sık Türkiye'de. Anti-LGBT ile ilgili konuşan akademisyenleri, sosyal düşünürleri ya da kanaat önderlerini sıkça bu platformlarda hedefe koydular. Örneğin sadece bir belgeselde konuştuğumuz için bunu da yapmışlardı. Yani ne konuştuğuna bakmadan insanların sadece hükümet yanlısı bir kanalda yayınlanan belgeseller için bile itibarsızlaştırma propagandalar yürütebiliyorlardı. Bütün bunlar bence toplumda bir tür hazır bulmuşluk yarattı bu operasyonlara karşı.
2: Şimdi dünyaya baktığımızda özellikle Rusya bu konuda oldukça sert yaptırımlarda bulunuyor ve LGBT türevleri, derneklerini kısıtlıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer uygulamalara imza attı Trump hükümeti. Buradan da baktığımızda batılı ülkelerin, bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğunu görüyoruz yapılan açıklamada. Bu tür dernekleri fonlamasını nasıl görmeliyiz?
7: Evet, temel olarak Trump yönetiminin, ikinci Trump yönetiminden sonra Birleşik Devletler özellikle çocukların gelişimini göz önünde bulundurarak, şunu parantez açarak söylememiz lazım, bu soruşturmaların hiçbirinde kişilerin cinsiyet tercihleri sorgulanmıyor ya da yargılanmıyor. Daha çok dernek yöneticileri ve oralara aktarılan fonlar, gelir kaynakları ve bunların kullanış biçimleri yargılanıyor, soruşturma konusu ediliyor. Amerika'da ikinci Trump yönetiminden beri resmi federal kurumlarda cinsiyet ifadeleri ve ikili cinsiyet heteroseksüelliğe indirildi ya da kadın ya da erkek olarak tanımlanması zorunlu hale getirildi. Onlara aktarılan fonlar çoktandır sıkı denetimler altında. Tabii buna karşılık Çin'de çok daha sert yaptırımlar var. Belki biliyorsunuzdur, kullanıcılar, takipçilerimiz biliyorlardır. Özellikle üniversite öğrenciler, örgütlenme, yani Çin'deki mesele örgütlenmeyi de yasaklıyor. Sadece bunun açıklanması, ifade edilmesi şeklinde bir gerekçe orada da aynı, aileyi korumak, milli ve manevi değerlerini korumak, anormal ya da normal olmayan kültürel değerlerin yayılmasını engellemek şeklinde gerekçelerle bu yapılıyor. Çin'de de eşcinsellik yasak değil, Amerika'da da yasak değil, Türkiye'de de yasak değil. Fakat yasak olan şey bunun bir propagandaya dönüştürülmesi ve genel olarak aileyi ve çocukları ve nesli ve genel geleneksel kültürel kurumları hedef alması. Tabii en önemli soruşturma ayağı mali fonlar. Uzun zamandır araştırmacıların dikkatini çeken bir şey vardı. Bu LGBT dernekleri ve örgütlenmeyi arayı nereden tuttular? Bu önemlidir. Ama şunu biliyorum.
2: Evet, Şevki hocamıza, Sayın Profesör Doktor Şevki Işıklı'ya bağlantımızda bir aksaklık yaşadık. Bir kez daha arkadaşlarımız kontrol edecek. İlerleyen dakikalarda tekrar kendisine bağlanmayı deneyeceğiz efendim. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu.
8: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin-Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. NTV Radyo.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
12: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
13: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
14: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
15: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
16: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
19: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
20: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
22: Merhabalar, bu hafta konumuz kurutmalar. Şimdi kurutma deyince neyi kurutuyoruz diyeceksiniz. Evet, meyveden sebzelere kadar, otlara kadar biz aslında her şeyi kurutuyoruz. Anadolu tam bir kurutma cenneti. Her türlü meyveyi kurutuyoruz ve bütün dünyaya da satıyoruz. Mesela Malatya, geçenlerde Malatya'daydım. Gerçekten Malatya'nın kuru kayısısı dünyada birinci. Aydın'ın inciri, o da dünyada birinci. Bunlar bütün dünyada nam salmış. Gerçi Aydın'ınki İzmir adıyla anılıyor ama yerel adıyla anılan kurutmalıklarımız. Ama tabii kurutmalık deyince bir de Gaziantep mutfağına bakacaksınız. Yeşil tüylü acurlar, haylan kabağı gibi fil dişi beyazı kabaklar, patlıcanlar, biberler, bunların hepsi kurutuluyor. Bu arada mesela domates kurusu. Domates kurusu aslında ben çocukken çok hatırlamıyorum. Daha bölgesel olarak vardı. Fakat şu anda dünyanın en büyük domates kurusu ihracatçılarından biriyiz. İzmir civarında domates kurusunun alası yapılıyor. Hatta geçenlerde Amerika'da bir baharat sitesine girdim. Domates kabuğu kurusu toz haline getirilmiş, menşei olarak İzmir Türkiye'ye gösterilmiş. Evet, sadece domatesi kurutup satmıyoruz, aynı zamanda kabuğunu da kurutuyoruz, onu toz yapıyoruz ve tuz gibi satıyoruz. Tuz gibi toz. Şimdi bu kurutmalıklar son derece önemli. Dediğim gibi Anadolu'nun kadim kültürü. Hatta kurutmalara güneşte saklamakta diyebiliriz. Böyle askı şeklinde fileler falan da satılıyor. Çünkü aslında kurutmayı yaparken tabii ki evde de yapabiliriz. İlla ki güneşte yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen gölgede yapmak daha iyi sonuç verir. Fakat tabii ki sinekler. Sineklerden, börtü böcekten, hele dış mekanda eğer böyle teraslara falan serdiyseniz, bahçeye serdiyseniz ya da bizde Anadolu'da kerpiç evlerin toprak damına mutlaka serilir. Şimdi oralarda da tabii havadan gelen her türlü tehlikeye açık kurutmalar. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani işte kuşlar pisleyebilir, kediler aralarda dolaşabilir, toz olabilir tabii ki ve tabii ki de sinekler. İllaki gelirler. Şimdi Anadolu'da her yerde değişik kurutma teknikleri var. İpe dizilerek kurutma da aslında bazen Anadolu'da evlerin en güzel böyle pencereleri asılmış biberler olsun, en güzel görüntülerden birini oluştururlar. Ama mesela aklımıza gelmeyen kuruluklar da var. Mesela Bamya kurusu Amasya'nın ya da gene Antep'e gideceğim. Antep, Kilis gibi bölgelerde yabani semizotu pirpirim kurusu. Evet, kuruluklar gerçekten çok çeşitli ve aslında da çevreyi koruyucu, hiçbir şekilde elektrik veya başka bir şey sarf etmeden gerçekten de yazın güzelliklerini kışa taşımak için ideal bir yöntem. Üstelik de çok lezzetli ve sağlıklı tabii.

Evet, meyvede özellikle dünyada birinciyiz. Malatya'nın kayısısını anmıştım. Aynı şekilde Aydın'ın inciri. Ama bizim muhteşem bir üçlümüz var ki onun üçüncü ayağı Sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm. Özellikle Noel zamanında yurt dışında, Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok aranır. Kuru üzümü hatta bizdeki sultaniye üzümünden yapıldığı için, yani sultanlara layık ince kabuklu, çekirdeksiz, bal gibi tadı olan, işte o isim aslında pek çok ülkeye geçmiş. Mesela Almanlar Sultaninen derler. İngilizce'de de sultana üzümü olarak geçer. Şimdi tabii İzmir'in bu sapsarı, altın gibi kuru üzümü aslında sadece İzmir dememek lazım. Çünkü büyük bir miktarı Manisa'da yetişiyor. Manisa özellikle Alaşehir, Sultaniye bağlarıyla dolu. Kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız bağlar var. Fakat kuru üzüm deyince bizim coğrafyamız o kadar zengin ki çeşit çeşit kuru üzüm var. Mesela besne üzümü var, siyah kara üzümler var, kuş üzümü var, küçücük dolmalara kullandığımız. Yani çeşitlerimiz çok bol. Ama kara üzüm deyince önümüzde gerçekten büyük bir dünya açılıyor. Kilis karası üzümü, ki horoz karası da derler, Antep karası, tabii Malatya tarafına gidince köhne üzümü, hatta bazıları böyle salkım salkım bütün olarak kurutulur. Yani aslında Kilis'ten başlayın, yukarı Gaziantep, Adıyaman, Malatya'ya doğru bir hat çekin. O gerçek bir böyle üzüm cenneti ve işte orada gerçekten üzüm kurularının her türlüsü var. Şimdi Adıyaman'da besne üzümü diyoruz, işte Antep karası diyoruz, Kilis karası diyoruz. Hele hele Malatya'ya doğru çıkınca salkımıyla kurutulan üzümler, özellikle de o Arap Kirköhnü üzümü, bunlar ayrı bir dünya. Şimdi bu üzümlerin dünyada da enteresan aslında yansımalarını gördüm. Tabii bilen biliyor, bunları ismiyle arayanlar var. Fakat ismiyle arayan deyince size çok komik bir anımı söyleyeyim. 2007 yılında ilk defa Oxford Sempozyumuna gitmeye başlamıştım. Yemek üzerine düzenlenen ve ertesi yılda giderken orada tanıştığım insanlara işte gelecek yıl size ne getireyim falan diye soruyorum. Bunlardan biri Phil Edison. Kan yapan üzüm diye bana tane tane telaffuz etti. Ben şaşırdım nasıl böyle biliyor diye. Çünkü kan yapan üzüm diye öyle satılır hakikaten. Malatya pazarında falan her yerde görürüz. Kan yapan üzüm diye adamın beynine kazınmış. Çünkü Phil Edison aslında bir inşaat mühendisi. 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatında çalışmış. Köprü de 1973 yılında açılmıştı hatırlarsanız. Ondan önce İstanbul'un iki yakası arasında trafik yoktu. Köprü ilk defa 1973 yılında açıldı. Phil Edison da inşaatında çalışmış. Fakat Oxford Sempozyumunda düzenleyicilerinden, çünkü tam bir yemek meraklısı ve yemek üzerine araştırmaları var. Tayland olsun, Arap Emirlikleri olsun, Türkiye olsun, çeşitli yerlerde yaşamış ve hepsinde yemek kültürünü çok detaylı araştırmış. Türkiye'den de aklında kalan kan yapan üzüm olmuş. Kuru meyve deyince evet, kayısı, incir, üzüm üçlemesi muhteşem ama erikleri unutmayalım. Gerçekten de Türkiye aslında erikler konusunda da bir cennet ve çok enteresan aslında bazılarını pek de bilmediğimiz erik çeşitleri kurutuluyor ama mürdüm eriği esas. Şimdi bir de sarı erik vardır. Sarı erik kurusu çekirdekli de olabilir, çekirdeksiz de. Genellikle bazıları çok da ekşi olabilir. Onlar da ayrılır zaten. Yani daha ekşi veya tatlı olanlar vardır. Şimdi baktığımız zaman bölgesel çeşitlere de Kastamonu'nun Üryani eriği bambaşka bir erik. Şimdi Kastamonu'da ala erik denilen bir tür var. Aslında daha tombulcanı kırmızı bir erik gibi bu. Fakat bunlar suya batırılıyor, kaynar suya batırılıyor, kabukları soyuluyor ve o şekilde kurutuluyor. Üryani adı da oradan geliyor. Yani üryan çıplak, kabuğu soyulmuş. Genellikle, gene ben bir incire ve üzüme de döneceğim, çeşitli yöntemler var kurutmak için. Mesela bir bandırma yöntemi var.
özellikle incir kuruturken bakır kazanda kaynar suyla bir odun külüyle bir küllü su kaynatılır. İçine de birazcık tuz, kaya tuzu tabii ki ve kekik veya defne yaprağı atılır. Kekik çok yaygındır mesela çünkü hem kekiğin hem defne yaprağının koruyucu özelliği var. Ama birazcık da o kekik de tabii tadına bir katkıda bulunur. İncirler bu suya banılıp ondan sonra sergiye konduğunda daha güzel kurur. Üzümde de genellikle bandırma potasyumla oluyor. Bir potaş denilen bir karışım hazırlanıyor. Birazcık da zeytinyağı konuyor. Ve üzümler salkım salkım bunlara batırılarak önce sergiye konuluyor. Sonra ayıklanıyor. Böyle uzun bir proses. Tabii kurutmalarda toprağa temas da çok önemli. Toprağa temas olmaması lazım. Hani hep konuşulur ya aflatoksin oluşumu diye. İşte o topraktan küf sporlarının meyvelere veyahut da sebzelere geçmesiyle oluşuyor. Yani sadece yere bir yaygı koyarak değil, aslında biraz böyle zeminden yükseltilmiş tahta sergiler üzerinde hava alan fakat bir taraftan da topraktan uzaklaştırılmış sergilerde gene bir yaygı üzerine yayarak kurutmak en geçerli yöntem. Tabii gece nemi de çok önemli. Çünkü gece nemi de tekrar böyle yoğuşmayı sağlayabiliyor ve nem oluşuyor. Nem de tabii küfü getiriyor. Dolayısıyla aslında kurutmalarda dikkat etmemiz gereken yöntem tamamen nemi hızlıca uzaklaştırmak meyveden veya sebzeden ve bunun için de işte bu bandırma yöntemleri önemli. Çünkü kaynar suya batırılınca mesela erikte, Kastamonu, Üryani eriğinde olduğu gibi işte orada meyvenin etrafındaki mumsu tabaka da aslında alınmış oluyor. Üzümlerdeki bandırma yöntemi de aynı şekilde meyvenin üzerindeki o mumsu tabakayı bir an önce uzaklaştırıp meyvenin kendisini açması ve kuruması, dolayısıyla suyun uçup gitmesi.

üzüm incir kayısı, oradan eriklere geçtik. Ama arada bir not düşeyim, Bodrum'un kavruk inciri vardır ki onu unutmayalım, gavrik incir derler. Harikadır çünkü fırında fırınlanır. Bu da bir kurutma yöntemi. Aslında içine badem doldurulup sonra fırında kurutulduktan sonra adeta karamelize bir hal alıyor. Ondan sonra da bir de susama banılıyor. Tam bir böyle atıştırmalık harika bir yemiş oluyor. Aslında bu tür şeyleri biz fırında kendimiz de yapabiliriz. Evet, fırında kurutma yönteminde aslında dikkat etmemiz gereken göllenme ve fazla nemlenme olmasın. 60-70 derece gibi düşük bir sıcaklık hiçbir zaman 80'in üstüne çıkmamalı derece. Fanı kullanırsanız aslında daha da düşük bir sıcaklık yeterlidir. Yoksa aksi takdirde hafif bir karamelizasyon başlayabilir ya da daha doğrusu pişme başlar. Çünkü 100 derece zaten suyun kaynama derecesi, pişme başlıyor. Dolayısıyla fırında ne kurutuyorsanız, ister meyve olsun ki mesela kuru erikleri, mürdüm erikleri kurutmanın tam zamanı, çekirdeklerini çıkarıp şöyle göbeklerini yukarı doğru verip şöyle bir kağıt üzerinde tepsiye koyup pekala evde kurutabilirsiniz. Sonra belirli bir kurutmadan sonra işte bu gavrık incir gibi içine bir şeyler doldurup ondan sonra tekrar bir kurutmaya alabilirsiniz. Son derece aslında yaratıcılığa açık. Tabii bu bandırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Bandırma derken mesela işte kaynamış biraz alkali suya, küllü su zaten onun için yapılıyor. Kekikle de bir tatlandırıp öyle batırıp çıkarabilirsiniz meyveleri. Bir de evde öyle deneyebilirsiniz. Tabii sebzeler de aynı şekilde fırında kurutulabilir. Ben yıllarca ve yıllarca domates kurusunu fırında yaptım. Akşamları koyuyordum mesela, fırının kapağını da bir azıcık açık bırakıyordum. Bir böyle bez parçası koyup araya ve o şekilde sabaha kadar kuruyordu. Ya da 3-4 saat diyelim. Sonra dışarı çıkarabilirsiniz. Burada işte en önemlisi, tabii domates gibi bir şey çok ıslak olduğu için mümkün olduğu kadar aslında suyunu çekmek. Bunun için de birazcık kaya tuzuyla veya deniz tuzuyla tuzlamakta yarar var. Fakat o zaman da bir göllenme olacak. Aslında onu birazcık böyle kağıt havluyla falan da alabilirsiniz. Önemli olan daha alakuru, yani yarı kuru halindeyken çok uzun süre beklememesi, çünkü o zaman muhakkak küfleşme oluyor. Mesela ben dışarı çıkarıyordum bazen, dışarıda devam ediyordum kurutmaya. Ondan sonra bir bakıyordum, hafif mavi mavi bir şeyler oluşmaya başlamış. İşte o zaman gitti o. Dolayısıyla kurutma yapabilirsiniz. Benim gördüğüm en ilginç kurutmalardan biri de Afyon'daydı. Dilim dilim kabakla birlikte ve biberle birlikte pirinci kurutuyordu. Çok enteresan bir şey, yani çeşnilendirerek, hani pirinç toplanır serilir, aslında eskiden öyle damlarda bulgur kurur, pirinç kurur, öyle şeyler olur ya, pirinç gelir daha henüz biraz yaştır, kuru olsa bile ayıklanır serilir şöyle bir fazla nemi gitsin diye, işte o zaman aralara böyle dilim dilim şerit şerit kabak koyuyordu ve ondan sonra bu beraber pişince çok güzel olur diyordu. Böyle birlikte karışık kurutmalar da var. Evet, orada zaten fikirler sonsuz. Yani aslında bütün sebze kabuklarını, mutfaktaki artık yiyecekleri doğrayıp doğrayıp aslında böyle işte patlıcan börkü gibi mesela kurutabilirsiniz. Kurutmaları çeşni olarak da yapmak mümkün. Son derece değişik fikirlere açık bir yöntem. Üstelik çevre dostu, enerji harcamıyor ve sağlıklı.

0: kurutma dünyasında ilerliyoruz. Meyveleri, sebzeleri kurutuyoruz. Bir anlamda güneşi kışa saklıyoruz. Evet, kurutma en enerji tasarrufu olan yöntemlerden biri. Çünkü zaten o işlemi yaparken hiçbir şekilde enerji kullanılmıyor. Saklamak için de herhangi bir şekilde enerji kullanılmıyor. Hem de atıkları değerlendirmek için aslında ideal bir yöntem. Hatta ben size diyelim ki patlıcan yemeği yaptınız. Patlıcanın kabuklarını bile şerit şerit kurutun diyeceğim. Onu ne yapacağım diyeceksiniz. Patlıcanlı bir pilav yapacaksınız. Ona katabilirsiniz. Aslında onlardan hani yemeklerin üstüne şefler havalı tozlar yapıyorlar ya, öyle toz haline getirip serpebilirsiniz. Pekala, onun da aroması var. Mesela ben patates kabuğunu gerçekten çok lezzetli bulurum. Patatesin kendisinden lezzetli bulurum. Ve patates soyarken mutlaka, diyelim ki bir patates yemeği yapacağım, patates kabuklarına birazcık böyle zeytinyağı sürerim ve onları fırına veririm. Cips olur ve çok da lezzetli olur. Şimdilerde air fryer'lar var, onlarla da yapılabilir. Yani aslında bütün bu atıkları, diyelim ki sebze kabuklarını falan, hiçbir şekilde atmamak lazım. Şimdilerde eğer böyle baharatçılara, aktarlara gidiyorsanız belki görürsünüz, böyle ufak ufak sebze kuruları satılıyor. Karışık oluyor onlar. Şimdi bunu evde yapmak çok mümkün. Diyelim ki kabak yemeği yapıyorsunuz. Kabağın kabuklarını soydunuz. Tabii bu arada hepsinin çok iyi yıkanması lazım. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani ilaç var mı, pestisitler var mı falan filan. Dolayısıyla çok iyi yıkanması lazım. Ama kabağı soydunuz diyelim. Hemen öyle ufak ufak kare kare doğrayın. Onları şöyle bir kağıda serin. Zaten kuruyacak o. Aynı şekilde havuç mesela. Hele hele kerevizin kabuğu. Bunlardan ufak ufak kıymık kıymık kabuklarını doğrayıp kurutabilirsiniz. Sonra bunları mesela bir kaynatırsınız. Sebze suyu olur. Çorbalarınızda kullanırsınız. İsterseniz posasını atarsınız. Eğer kabuk böyle çok pürtüklü gelmiyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama pekala, kuru sebzelerden kendinize her zaman mutfakta kullanacağınız sebze suyu elde edebilirsiniz. Onun için tek yapacağınız şey, soyduğunuz her yiyeceğin, her sebzenin bir anlamda kabuklarını saklamak. İpe dizebilirsiniz. Ortalıkta yaygı gibi olsun istemiyorsanız, özellikle biber zaten geleneksel olarak hep ipte kurutulur. Pencere önlerine asılır. Hemen kurur zaten. Zaten biber biraz ortada kalırsa her halükarda kurur. Pirincin içine koyun veya bulgurun içine koyun demiştim. Bir zamanlar aslında piyasada böyle çeşnili bulgurlar da çıkmıştı. Sebze kurusu, domates kurusu falan içindeydi. Çok da lezzetli oluyordu. Artık piyasada görmüyorum. Ama niye kendimizin bir bulgurunu mesela, pirincini böyle hazır çeşnilendirmeyelim? Hemen ondan sonra pişirdiğimiz zaman gayet güzel sebze kurularıyla, hatta mantar da denenebilir, mantar kurularıyla lezzet kazanmış bir bulgurumuz olsun. Evet, yepyeni konular için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Reklam.
7: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
8: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
9: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
10: Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
7: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor
2: dinleyici sorularını yanıtlıyor.
10: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
11: Burası NTV Radyo. Saat 14.
12: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
13: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
14: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
13: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerinde oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.

0: Keteden şüpheli bir gemi tespit edildi. Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin gövde alt kısmında kilolarca uyuşturucu madde gizlenmişti. Dalgıç polisler geminin motorunun soğutma suyu bölümündeki Zula'ya ulaştı. Gizli bölümde 12 ayrı pakette 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira.
1: Kokain maddesi.
0: Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuter ele geçirildi.
2: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama vardı.
3: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür.
4: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
3: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çekidüzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bir kat daha güçlüdür bugün.
4: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri vardı.
5: Sinem Başkan'a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Dışişleri ve İçişleri Bakanları'yla görüşecek. Gündemde önemli başlıklar var. Fidan'ın iki gün sürecek Suriye temaslarında SDG'nin kendini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Bu konuda alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Suriye'nin güneyindeki durumla İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar ele alınacak. Suriyeli Türkmenlerin durumu da görüşmelerin gündem başlıklarından biri olacak. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor.
6: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynakları

0: kaynaklarına dayandırılan habere göre kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yapılan kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 182 milyon 559 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Bakan Bolat, yazılı açıklamasında Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5.952.000 ürünün incelendiğini belirtti. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleriyle birlikte ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğunun incelendiğini söyledi. Bolat, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı. ...6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Son olarak Pusula Maraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler burada ücretsiz eğitim desteği alabilecek.
2: 1000'in üzerinde gence dershane hizmeti sunulacak. Öğrenciler ücretsiz eğitim desteğiyle sınavlara hazırlanacak.
3: 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah... Burada hem eğitim alacaklar, hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar. Hayalini gerçekleştirme noktasındaki kardeşlerimize güzel bir süreç olacak onlar için.
2: Proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü kentte eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Öğrencilerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi amacıyla Pusula Maraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 6000 metrekare alana kurulan merkezde LGS ve YKS için hazırlık kursu verilecek. Öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli olarak deneme sınavlarına girecek.
4: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız. Şu an hem 8. sınıf hem de 12. sınıftan öğrencilerimiz var.
2: Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri, kulüpler, motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
1: Prison Break yıllar sonra yepyeni karakterlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Hikayenin merkezinde eski bir asker olan ve sonrasında infaz koruma memuru olarak çalışmaya başlayan Cassidy Collins bulunuyor.
5: Bir kardeş haksız yere hapishaneye düşen ağabeyini kurtarmak için ne kadar ileri gidebilir? İşte bu sorunun cevabını merak eden seyirci, 2005'te başlayan ve 5 sezon boyunca süren Prison Break dizisini izledi. Prison Break, yıllar sonra yepyeni karakterlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Prison Break, Black Creek adını taşıyan diziden tanıtım yayınlandı. Yeni dizi, ilk versiyondaki hapishanede geçse de Michael Scofield ve Lincoln Barrows gibi serinin önceki bölümlerinin merkezindeki karakterlerin yeni yapımda yer alması beklenmiyor. Dijital platformda yayınlanmaya hazırlanan dizinin merkezinde Black Creek cezaevinde işe giren infaz koruma memuru Cassidy Collins yer alıyor. İlk dizide haksız yere idam cezasına çarptırılan Lincoln'ı kurtarmak için hapishanenin mimarisini sırtına dövme olarak işleten ve hapishaneye düşerek abini oradan çıkarmaya çalışan Michael'ın macerası anlatılıyordu.
1: Sinemadaki gelişmelerle bu saati noktalıyoruz. Hoşçakalınız efendim.
6: Meteorun düştüğü gün hatırlıyor musun?
5: Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı'nın ardından yazıp yönettiği yeni filmi Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı.
6: Neyse, sen geliyor musun? Düğünüme.
5: Toronto Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde dünya premierini yapacak olan film, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikayesini anlatıyor.
7: Benim niye içim kıvır kıvır?
6: Benim düğünüm olduğu için.
5: Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor.
8: Çok uzakta ateşler yapılmış. Bir düğün vardı.
9: Tekrar işlemek istediğim günahları. Ve sonra...
6: Sadece benim.
5: Seyircinin romantik komedilerde görmeye alıştığı oyuncu Barış Arduç bu kez bir korku filminde başrolde.
10: Ölüm bana erişemez.
5: Arduç, Türkiye ve Suudi Arabistan ortaklığında çekilen korku filmi Soy'un ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
11: Yardım edin!
5: Geçmişten bugüne uzanan kadim bir lanetin izini süren filmde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent de rol alıyor. Tuğba Büyüküstü'nün konuk oyuncu olarak yer aldığı mistik gerilim korku filmi 9 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
12: Babam delirdi.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
10: Caz tutkusu.
16: Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
17: Merhaba sevgili caz severler. Modern cazda Polonya her zaman öncü olmuştur. Tıpkı sinema alanında olduğu gibi. Özellikle piyanolu triyolara genç kuşakta rastlıyoruz. Bunlardan biri de Confusion Project. Piyanoda Michal Chyzhevsky, bas gitarda Piotr Grzywski, davulda Adam Goriski'den oluşan üçlü 2013 yılında Gdansk'ta kuruldu. Postmodern jazz, progressive rock ve drum and bass tarzlarını kaynaştıran Confusion Project, kısa zamanda yalnızca ülkesinde değil, Avrupa caz çevresinde de ünlü oldu. Üç müzisyen Gdansk Müzik Akademisi'nden beri arkadaş. Müziğe ortak bakış açıları Confusion Project gibi ilginç adı olan bu trio'yu kurmalarını sağlamış. Üçlü 7 albüm sahibi. Confusion Project'in müziğini 2014 yılına ait How to Steal a Piano adlı ilk albümüyle tanımaya başlayalım. Önce piyanist Michal Chyzhevsky'nin bestesi Confusion'ı dinliyoruz.

Polonya'dan Confusion Project'in 2014 yılına ait How to Steal a Piano albümünden Michał Cieślski'nin Confusion adlı bestesini dinledik. Albümden son olarak yine Cieślski'nin lirik bir valsini dinliyoruz. Roaming.

Confusion Project seslendirdi bu güzel valsi. Roaming. 2014 yılına ait How to Steal a Piano albümündendi. Piyanoda Mihail Çişelski, bas gitarda Piotr Girjevski, davulda Adam Golski'den oluşan üçlü, 2018 yılında Primal albümünü yayınladı. Bu albümden dinleyeceğimiz Çişelski bestesi Lost adını taşıyor. Drum and Bass ve Uptempo'nun ustaca kullanıldığı bir parça bu.

Confusion Project'in Primal abiminden dinledik, Lost. Abimden son olarak Mihal Çişelski'nin iki izlenimci çalışmasını dinliyoruz, The Landscape ve The Climb. Piyanoda Mihal Çişelski, bas gitarda Piotr Girjevski, davulda Adam Goliski.

0: Polonya'dan Confusion Project'in 2018 yıluna ait Primal albümünden dinlediğimiz son parçalardı. The Landscape ve The Climb. Gelecek hafta da bu modern triyonun albümlerini dinlemeye devam edeceğiz. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili caz severler.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Fütü deyince vatan.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
7: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp bebe kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
10: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
7: Hava durumu.
3: müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 15.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Güllek, Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Güllek, zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi. Ayrıntıları NTV ekibinden Sibel Can aktaracak. Sibel.
2: Detaylarını, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı Akın Güllek. Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduk ifadelerini kullandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerine sevk edilmesinin planlandığını ve bunun deşifre edildiğini ifade etti. Brezilya'dan hareket ederek Mersin limanına yanaşan gemide yapılan aramada da gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokainin dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterleriyle birlikte ele geçirildiğini söyledi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüphelinin de yakalandığını söyledi. Akın Güllek, şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imar ve ticarete suçundan adli işlem başlatıldığında yine açıklamasını ekledi.
1: Sibel Can aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı mesajında Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana bayramını tebrik ediyor. Bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
3: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi.

0: Barınmacılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
2: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Denizolgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Denizolgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Denizolgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenliyor, ekranlarınıza getiriyoruz.
3: Enerji ve elektriktir. Halep ve Gaziantep arasında kardeşlik köprüsü yapılmış ve Babil Hava ve Selam kapısı arasında da sınır kapıları arasında bir işbirliği gerçekleştiği, enerji anlamında, elektrik anlamında destekler sağlandı ve aynı zamanda sayın başkanların katılımlarıyla bu destek sağlandı. Türkiye altyapı ve hizmet sektöründe birçok çalışmalar yaptı. 70 bin Suriyeli Türkiye'den kendi topraklarına özgürleştirdikten sonra geri döndüler.
4: Suriye 20 ay boyunca çok ciddi çabalar gerçekleştiriyor. Suriye birleşmek ve tek vatan olarak adımlarını yürüyor ve tek bir milli ordu ve silahlı unsurların tamamının devletin gücü ve devletin elinde olması hususunda da adımlarımızı atmış bulunuyoruz. Dış politikada ise Sezar Kanunu'nun dönemini kapattık ve Suriye'nin terör sponsoru ülkeler listesinden kaldırılmasıyla da ciddi bir başarı sağlamış olduk. Ve bu başarıların sonucu olarak da 1 milyon 600 bin Suriyelinin tekrar Suriye'ye dönmesi ve Suriye ülke içi göçten de 200 bin kişinin kendi şehrine, evine, yurduna dönmesi de bunun bir sonucuydu. Ve tabii bunlar dost ülkelerin desteğiyle olmuştu ve tabii bunların başında Ankara geliyor. Sayın Hazirun, bu sağlam zemin üzerinde inşa ettiğimiz işbirliğimiz ortak yüksek koordinasyon konseyinin çalışmalarını aktive etmek üzere bir adım atmış bulunuyoruz. Diplomatik, güvenlik ve siyaset, enerji ve eğitim ve kültür ve pek çok dosyada bir zemin oluşturması açısından bu konsey önemli bir görev üstlenecek ve sürekli daimi bir konsey olarak bu süreci takip edecek. İhtisas kuruluşları ve komisyonları da bu konseyin çatısı altında olacaktır. Bu
5: konsey ortak çalışma

0: bunları ortak çabalar, özellikle enerji konusunda strateji kapsayıcı bir enerji, gaz, elektrik ve ağ bağlantıları yer alacak ve 4 milyar dolar geçen sene ticari mübadelenin 10 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Üretim konusunda ortaklık ve Suriye çalışması ve özellikle sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgelerinin kurulması. Bununla ilgili tekrar geri dönüş, hem çalışma, barınma ve iş konusunda bütüncül bir proje ortaya koyarak diplomatik anlamda da Ankara'daki elçiliğimizi açarak bunu da inşallah bu aşamada gerçekleştireceğimiz en önemli konulardan birisi. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, bu stratejik işbirliği bölgesel durumu da göz önünde bulundurarak yapmamız lazım. Bildiğiniz gibi İsrail işgali zaman zaman güney tarafında ihlaller yaparak ve oradaki köyleri saldırı yaparak onların mülklerine zarar vermekte, el koymakta. Direkt askeri müdahalelerle yıkıcı bir şekilde ve Suriye'nin devletine ne hedef alan bir saldırı. Bu da açık bir şekilde bölgemizin maalesef zayıflığı ve dağınıklığının bir neticesidir. Suriye'nin bu saldırı karşısında tutumu sabittir, değişmez ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına bağlılık ve aynı zamanda 8 Aralık 2024 öncesi hata çekilmesi buna davet ediyoruz ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumunu değerli görüyoruz. Açık bir şekilde bu saldırıları kabul etmeyip ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının uygulanmasını davet ederek ve Suriye'ye destek olmuştur. Suriye bugün bütün egemenliğiyle ulusal gidişatını, yol haritasını ortaya koymakta ve yatırımlarını, kalkınmasını, yüksek değerleri, çıkarları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bugün yol haritamızı çizmiş ve bu bir emanet ve mesuliyet içerisinde çalışan komisyonlar ve ortaklıklarla bu desteklenerek ve birçok elçilikler kapılarını açarak ve birçok aile kendi vatanlarına dönmeye başladı. Bu ilişkilerimizi, diplomatik ilişkilerimizi daha genişleterek ve daha çok kurumsal bağlamda bunu gerçekleştiriyoruz. Sayın kardeşim bakana bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Şam'a hoş geldiniz. Şu anda sözü kendilerinize arz ediyorum. Buyurun.
1: Değerli basın mensupları, öncelikle ev sahibimiz değerli kardeşim,
2: bidayeten etekaddemu ila mudifina alladhi sadafana fil aziz nadiri rafiqu darbina,
1: yol arkadaşımız Sayın Esat Hasan Şeybani'ye ve arkadaşlarına bu gösterdikleri misafirperverlik için, sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Sizler vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini Suriye halkına buradan iletmek istiyorum. Kardeşim de ifade etti, Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Çünkü eski Suriye bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, adeta kanını hemen sömüren bir rejimdi. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, herkesin gördüğü gibi bölgeye İstikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten bir husus olmuştur. Bunun için gerçekten hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun Sayın Ahmet Şara liderliğinde Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara sadece desteği değil takdiri de bulunmaktadır. Bu noktada Suriye devleti, hükümeti uluslararası toplumla, bölge ülkeleriyle, Türkiye ile her türlü alanda işbirliğini geliştirme konusunda çok büyük gayret göstermekte. Biz de bunun yakından tanığıyız. Değerli arkadaşlar, bu konuların ilerletilmesi için çok ciddi sistemik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Şara'yla NATO zirvesi marşında Türkiye'de buluştuklarında Dışişleri Bakanlıklarına bir ortak planlama grubu kurup iki ülke arasındaki bütün konuların olabildiğince en hızlı ve en profesyonel şekilde çözülmesi, ilerletilmesi konusunda talimat verdiler. Dolayısıyla kardeşimle çok sık buluşmamız gerekiyor. Sadece ikili ilişkilerimizin değil, bekleyen ticari, lojistik, kültürel, siyasi, ekonomik birçok konu var. Onların hepsini teker teker envanterini çıkartıp üstünden geçip ne oluyor, nasıl gidiyoruz bunlara bakmamız gerekiyor. Bu konuda çok şükür güzel adımlar atılıyor. Suriye'nin her geçen gün daha ekonomik olarak daha kalkındığını, savaştan kaynaklı yaralarını daha da fazla sarmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil, gerçekten bölge için de önemli bir haber. İnşallah bölgemizdeki bütün savaşlar, bütün çatışmalar, bütün işgaller tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker mutlu bir şekilde sona erer ve bölgemiz hak ettiği huzura, refaha, emniyete kavuşur. Ama devam eden birçok kriz de var biliyorsunuz. Onlara birazdan geleceğiz. Bugün onları da görüşme imkanımız oldu. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki iç bütünleşmeyle alakalı son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ülkeye yatırım getirilmesi için önemli, ülkenin milli bünyesinin güçlü olması için önemli. Ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Yani burada Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir. Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşlarımızın eskisinden daha fazla kendilerine emin, daha fazla özgür, daha fazla müreffeh hissetmeleri amaçlanmalıdır. Bu Türkiye'nin de perspektifi budur. Türkiye Cumhurbaşkanımız özellikle Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizin refahı, istikrarı ve emniyeti içinde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Biz de bu konudaki bütün çalışmalarımızı ona göre yürütmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Suriye'de ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda biliyorsunuz çok gelişmeler kaydediliyor. SDG'yi söyledik. Diğer taraftan
3: Amerika Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkardı. Bununla beraber Suriye'nin dünya ekonomisiyle yeniden bütünleşmesinin önündeki başlıca engellerden biri daha ortadan kalkmış oldu. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir haber. Bankacılık açısından da, finans açısından da önemli bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gündeminde bulunan Suriye'nin nükleer dosyası da elhamdülillah kapatılmış durumda. Arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çok profesyonel, uyumlu, iyi bir çalışma gösteriyorlar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Türkiye olarak da bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Özellikle eski rejimden miras kalan engellerden kardeşlerimiz sırasıyla tek tek kurtulmakta. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde beraberinde geniş bir iş insan heyetiyle Şam ve Halep'i ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji alanında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu da tabii ki değerlendirmekteyiz. Bağlantısallık alanında da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son olan olaylardan sonra dünya ve bölge ekonomisinin nasıl krize girdiğini de gördük. Bağlantısallık giderek önem kazanmakta. Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e, Irak üzerinden Doğu'ya, Türkiye üzerinden ise Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun haritada değil, aynı zamanda pratikte de inşa edilecek olan demir yolları, karayolları, boru hatlarıyla da hayata geçmesini biz arzu ediyoruz. Biliyorsunuz şu anda bir demir yolu projesi var. Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye'nin üzerinde çalıştığı bu güzergahı hem Körfez'e hem Avrupa'ya bağlayan önemli bir proje. Bu konuda da yoğun bir çalışmamız var. Değerli arkadaşlar, bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri de bu çerçevede yakın takip etmekteyiz. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağının olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar, açıktan söylüyorlar. Dürziler Suriye toplumunun asli unsurlarından biridir ve geleceklerini Suriye'nin birlik ve bütünlüğü içerisinde görmektedir. Geçen yıl açıklanan Süveyda yol haritası, güvenliğin tesisi, kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması ve toplumsal uzlaşı bakımından gerekli zemini sunmaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyulan adım üzerinde mutabık kalınmış ve bu çerçevenin hayata geçirilmesidir. Diğer yandan İsrail'le güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz. Bugünkü görüşmemizde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Suriye'nin egemenliğine kasteden adımları karşısında değerli kardeşim Şeybani ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların nasıl daha etkin biçimde harekete geçirilebileceğini de etraflıca ele alma imkanı olduk. Biz Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamış, bütün toplumsal kesimlerin kendisini eşit biçimde ait hissettiği, komşuları için istikrar ve refah üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz ve bütün adımların da bu yolda atıldığını müşahede ediyoruz. Son dönemde elde edilen kazanımlar bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edildiğinde bunların mümkün olduğunu göstermektedir. Türkiye olarak hem ulusal kapasitemizle hem de uluslararası toplumun geniş bir kesimiyle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tekrardan gösterilen misafirperverlik ve ilgi için değerli kardeşime, ev sahiplerimize, kıymetli heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarına da ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum.
4: Şükran lakum ma'aleykum.
2: Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Soruları almaya başlayabiliriz. Hadi Tati, Suriyeli En, El Cezire. Sorum Sayın İki Bakan'a da. Suriye-Türkiye ilişkilerinin gelecek süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şu anki koordinasyon sürecinden daha sürdürülebilir ve daha kalıcı bir işbirliğine dönüştürülebilecek alanlar nelerdir? Ve aynı zamanda sizler Suriye-Türkiye Ortak İş Konseyi'nin kurulduğunu açıklamıştınız. İlk toplantı ne zaman olacak ve başlayacak maddeler ne olacaktır gündemde?
3: Bugün tabii Sayın Bakanımızla ve kıymetli heyetiyle konuşurken bir konuyu gündeme getirdik. Şu anda pozitif gündemde o kadar çok talep var ki bunların hepsini gerçekten karşılamaya yönelik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Özellikle iş adamlarımızın her iki ülkeden de karşılıklı yatırım, ortaklık ve hareketlilikle ilgili talepleri bizim gündemimizi oldukça meşgul etmekte. Bu konuda daha iyi bir sistem nasıl kurarız çok önemli. Yani bunun finans ayağı var, vize hareketliliği var. Buradaki işte yapılacak işin durumuna göre iş ruhsatı, lisans, izin verme var, ortaklıklar var, çok konu var ama memnun olan şu, inanılmaz bir talep var. Var olan talebe yetişecek bir altyapıyı, zemini hemen hızlıca oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'deki sanayi yatırımcılarının da ilgi gösterdiğini görmek bizim için aynı zamanda büyük bir memnuniyet veriyor. Çünkü sadece buraya gelip belli konular, ihale, enerji konusunda değil, Türkiye'deki özellikle tekstil başta olmak üzere sanayicilerimizin buraya yönelik büyük ilgisi var. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. Biliyorsunuz Suriye'de, Türkiye'de uzun dönem kalmış, 10 yıldan fazla kalmış, 15 yıl kalmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunlar iki ülkenin de dilini, kültürünü biliyorlar. Bunların gerçekten etkinleştirdiği, harekete geçirdiği bir iş network var, kültürel network var, sosyal network var. Bütün bunların hepsi bizim bildiğimiz, bilemediğimiz birçok etkileşimi beraberinde getiriyor. Bu iki ülke arasından açısından önemli. Aynı zamanda bizim de iş alanlarımızı tanımlıyor. Tabii kültürel konu demişken bu konuda sağ olsun Sayın Bakanımızla da konuşurken özellikle son günlerde yanlış anlaşılan, kamuoyuna farklı şekilde yansıyan bir Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer almak konusunda o konudaki konuyu da belki kardeşim söyleyecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler. Uzun lafın kısası değerli arkadaşlar, ikili ilişkileri en iyi şekilde ilerletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Talep çok fazla, istek çok fazla, gereklilik çok fazla. Onun için liderlerimiz de bize talimat verdiler. Bir ortak planlama ve koordinasyon kurulu kurun ve bunları yakından takip edin. İşi bürokrasiye bırakmayın. Hızlı kararlar verin, hızlı kararlar alın. Kaybedecek vaktimiz yok. Suriye zaten bölge çok fazla zaman kaybetti. Bunu telafi etmemiz lazım. Bizim kontrol ettiğimiz bürokrasiyi bu ilişkileri engelleyen, engel çıkartan bir unsur olmaktan çıkartıp tam tersine destek veren, hızlandıran, itici bir güce dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim ev ödevimiz.
2: Doğrusu Sayın Bakanım çok kapsayıcı bir cevap vermiş bulundu Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğine dair. Fakat burada bir şey eklemek istiyorum. İkili ilişkilerimiz ve siyasi bağlamdaki ilişkilerimiz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla ilişkilerimiz çok ileri seviyede diye değerlendiriyoruz. Ve diğer alanları da benzer bir ilerleme kat ederek bakanlıklarımız arasındaki ilişki seviyesine varılması ve bundan da bütün alanların istifade etmesini umuyoruz ve istiyoruz tabii ki. Tabii malumunuz Suriye ve Türkiye arasında çok fazla bağlantı alanı var. Uzun bir ortak sınırımız var. Ve Suriyelilerin yıllarca maruz kaldıkları zulüm vardı 14 yıl boyunca ve Türkiye Suriye halkının yanında durmuştu en zor şartlarda. Ve büyük sayıda Suriyeli mülteci Türkiye'de bulunuyordu. Bir kısmı hala Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla bu ortak miras istikrarlı bir ilişki inşasında önemli bir ivme unsuru olduğunu düşünüyoruz ve böyle olması için de elimize geleni yapıyoruz. Bu siyasi iradenin de kanunlara, tüzüklere ve somut yansımalara dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve böylece bu ilişkilerin kurumsal boyuta taşınmasını sağlamak önem arz ediyor.
5: Teşekkür ederim. Mehmet Acet ben, Kanal 7 Televizyonu Türkiye. Ben her iki bakana da iki soru yöneltmek istiyorum. Birincisi, 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne İsrail'in yaptığı saldırı Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiledi? Olumsuz bir etki söz konusu oldu mu? İkincisi, İsrail'in Suriye'de istikrara dönük eylemleri, istikrarsızlaştırıcı eylemleri SDG'nin entegrasyon sürecini tehdit ediyor mu aynı zamanda? Bu anlamda da olumsuz bir süreç söz konusu olabilir mi? Teşekkür ediyorum.
2: Fakat bizler Suriye'nin özgürleştirilmesi sonrasındaki İsrail'in ihlalci politikasını gördük. Suriye'nin devlet kurumları hedef alındı. Sivil ve askeri kurumlar hedef alındı. Ve bu politikaların bir yansıması da Suriye'deki istikrarsızlığı yayma çabaları da bunların içerisindeydi. Fakat bu bizi yolumuzdan geri çevirmedi. Suriye'yi istikrarlı yapmak ve 14 yıl boyuncaki mücadelenin sonucunu muhafaza etmeye yönelik. Ve bizler bütün dünya kamuoyuna karşı tutumumuz şu oldu. Bizler Suriye olarak bir güvenlik anlaşmasına ulaşmaktaki ciddiyetimizi hakikaten gösterdik. Suriye güven ve barış içerisinde yaşamak istiyor. Suriye kendini yeniden imar etmek istiyor. Savaş dönemindeki tahribatı onarmak istiyor. Fakat bu iyi niyetli tutumumuz İsrail tarafından iyi bir karşılık bulmadı ve hala tekrar eden ihlaller görüyoruz. Ebu Zuhur'a yönelik çirkin saldırı da bizler 8 Aralık 2024'ten beri maruz kaldıklarımızın örneklerinden biriydi. Ebu Zuhur havalimanının hedef alınmasının hukuki veya meşru bir zemini bulunmamaktadır tabii ki ve bu karşıya saygı duymayan bir politikanın yansıması olan bir adımdı sadece. Türkiye ve Suriye ilişkilerini etkilemiş bir saldırı değildir. İlişkilerimiz devam ediyor ve daha da ivme kazanarak hızlanmasını beklediğimiz bir ilişkilerimiz var Türkiye ile. Fakat bizler dünya kamuoyundan beklentimiz sorumluluklarını yerine getirmek ve uluslararası hukuka saygı duymayanlara karşı net bir tavır ve tutum sergilemesidir. Suriye pek çok defa istikrarsızlık yayma çabasına maruz kalmıştır İsrail tarafından. Ve bizler İsrail'in 8 Aralık'tan sonra ilerlediği topraklardan geri çekilmeye davet ediyoruz. Ve Suriye'ye farklı bir gözle bakmasını artık bekliyoruz. Ve bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik bir şans görmesini bekliyoruz İsrail'den.
3: Bakanımız gerçekten güzel cevap verdi ama şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Maalesef bölgede oluşmaya başlayan huzur ikliminde yeni döneminde İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz. Bir türlü yapıcı ve pozitif role gelmek istemiyor. Yani bunun yerine yayılmacı ve yok edici, istikrarsızlaştırıcı bir politika takip etmeyi tercih ediyor. Yani İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyor. Bu noktada bu ülkelerdeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Halbuki uluslararası kamuoyu şunu kendilerine de iletmeli, iletiyorlar da, biz bölge ülkeleri olarak da söylüyoruz. Bölgede herkes kendi sınırında kaldığı sürece, başkasının toprağına göz dikmediği sürece, başkasının istikrarsızlığı için gayret göstermediği sürece herkese yetecek kadar ekonomik refah, mutluluk, barış var. Bunun peşinden gitmek gerekiyor. Ama İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor. Böyle bir zihinle, böylesine radikal fundamentalist bir zihinle farklı türden uluslararası toplumun bir konuşacak dil geliştirmesi gerekiyor. Ama günü yani son itibariyle söyleyeceğimiz şu, Suriye'nin istikrarsızlaştırılması yönünde atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil, bütün bölgeyi etkileyecek, hatta bölgenin ötesini etkileyecek adımlar. Bu konuda uluslararası toplum, bölge ülkeleri elinden gelen gayreti göstererek İsrail'i yürüdüğü bu yanlış yoldan döndürmelidirler.
6: Böylece basın toplantımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanlarımız ve Sayın Hazırun.

0: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Biz devam edelim. Sevgili seyirciler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
2: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
1: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
2: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi.
0: İstanbul'da yarın 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Yanıtı haberimizde.
3: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
4: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci pazartesi başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
5: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
4: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
0: Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Özse İstanbul'da gözaltına alındı.
6: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Van'da Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine masak harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalı'nın eşi Çağla Özse İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Vanlı Karaaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standardı arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalı'nın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalı'nla birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti artırmak için denetimlerin devam ettiğini söyledi. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz dedi. Bakanlık verilerine göre bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin %31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften birinin inceleme altında olması demek. Öte yandan gözetim kapsamında olan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiçbir beyanda bulunmadığı belirlendi. Bu kişilerin büyük bir kısmı uyum sağlayarak ilk kez beyanname verdi. Gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya, bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahlarındaki artış da 4,2 milyar liraya çıktı. Ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artış ise 33,9 milyar liraya yükseldi.

0: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu. Zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin-Hindistan temasları da dikkat çekti.
1: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
0: Gelişmeleri aktardık. Saat başında NTV ekranında Altı Arslan olacak. Mutlu günler efendim, hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: okurlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Çay, kahve ya da çorbanın buharı halen üzerindeyse bu gıdaları tüketmek için biraz daha beklemek gerek. İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcak içecekleri düzenli tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 3 kat artıyor. Peki sıcak içecek ve yiyecekler en çok hangi organları etkiliyor? Bu gıdalar kaç dereceyken tüketilmeli ve bunu anlamanın pratik yolu var mı? Genel cerrah doçent doktor Cenel Kızılkaya'ya sorduk.
4: Bunu özellikle Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı şöyle tanımlamış. İçerken boğazınızı ve dilinizi yakan çayı içmeyin şeklinde tanımlamış. Bu da kişiden kişiye aslında biraz değişiyor. Çünkü sıcak çayı içmeye alışmış bireyin bu yakma derecesini anlama noktası bence farklılaşmış oluyor. Onun için bence her halükarda kaynamış bir çayı aldıktan sonra kişinin hiç değilse hiç içmeden 2-3 dakika bekletmesi en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum.
3: Çok sıcak bir içecek yemek borusuna ulaştığında tam olarak ne oluyor? Isı yemek borusunda nasıl bir hasara yol açıyor?
4: Yemek borusunun içini döşeyen epitele mukoza diyoruz. Bu mukozada bir hasar meydana geliyor mukoza epitelinde. Bu hasarı vücut daha sonra yeni bir hücre tabakası oluşturarak onarıyor. Ancak tekrarlayan travmalar, bu sıcak travmaları bu döngüyü tekrar tekrar oluşmasına neden oluyor. Ve sonuçta orada hücrelerin çoğalmasını hızlandıran yeni bir mekanizma gelişiyor. Ve bu da kanser öncüsü lezyonların oluşmasına neden oluyor ne yazık ki.
3: İçecekleri konuştuk ama aynı durum anladığımız kadarıyla yiyecekler için de geçerli. Örneğin çorba.
4: 65 derece bir eşik. Hatta bununla ilgili güzel çalışmalar var. İran'da 50 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma var. 60 derecenin üzerinde günde 700 mililitreden fazla çay içenlerle 60 derecenin altında günde 700 mililitreden az çay içenleri karşılaştırmışlar. Ve sıcak ve fazla içenlerin %90 daha fazla kanser riski taşıdığını göstermişler bu çalışmada. Dolayısıyla bu bütün aslında sıvı gıdalar için geçerli. Bu çorba olabilir, sıvı içecekler olabilir. Neden sıvılar daha ön plana çıkıyor katılardan? Çünkü katıyı çiğnemeniz gerekiyor. Yani yemek borusuna ulaşmadan önce katının aslında ağzınızda soğuyor o. Ama sıvı öyle değil. Sıvı direkt yemek borusunda hatta mideye inene kadar bile bu ısısını koruyarak bu bölgelerin hepsinde zararlı etki oluşturabilir.
3: Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketiminin de riskle ilişkili olduğu belirtiliyor. Burada Hem sıcaklık hem de tüketim sıklığı birlikte mi önem taşıyor hocam?
4: Tabii ki. Yani bu maruziyet süresiyle alakalı. Yani hem sıcaklığın derecesi yüksek hem de miktarı fazla olunca risk de artmış oluyor. Bir eşik değer oluşturmuşlar. Bu eşik değerinin üzerinde bahsettiğimiz kanser riski arttığını görüyorlar çalışmada. Onun için böyle bir eşik değer oluşturuyorlar. Aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Ne kadar fazla ve ne kadar yüksek sıcaklığa maruz kalırsa yemek borusu o kadar kanser oluşma riski artıyor diyebiliriz.
3: Genel cerrah doçent doktor Celal Kızılkaya NTV Radyo'daydı.
5: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. Kilometrelerinde, ve Kayseri-Kırşehir yolunun 0-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Günlük kullanımda dikkatimizi çeken sözcüklerin söylenişleriyle devam ediyoruz. Abi mi diyeceğiz, ağabey mi? Ağabey malum, yaşça büyük erkek kardeş ya da büyük erkek kardeş yerine konan veya öyleymiş gibi kendisine saygı gösterilen kimse. Amcasına hep Ahmet ağabey derdi. O bütün mektebin Recep ağabeyiydi. Abi de aynı anlamda da daha çok halk ağzı olarak kabul ediliyor. Bu kadarı da biraz fazla olmadı mı abi? Sonra ağabeylik etmek vardır. Bir kimseye ağabey gibi davranmak, onu korumak, gözetmek. Ayrıca ağabey anlamında kullanılan başka sözcükler de var dilimizde. Ağa var. Anadolu'nun kimi yörelerinde efe de ağabey anlamında kullanılmaktadır. Ve de dadaş, büyük erkek kardeş, ağabey yerine kullanılır. Dikkatli kullanılması gereken bir sözcük de acemi. Evet, bütün ünlüler kısa, acemi. Bir şeyin veya bir sanatın inceliklerini henüz öğrenmemiş, mesleğinde yeni olan kimse, toy ya da bir şeyi gerektiği gibi beceremeyen, usta olmayan, maharetsiz kimse. Bir yerin yabancısı olan kimseye de acemi denir. Acemi müşteriler hangi kapıdan çıkacaklarını bilemiyorlardı. Acemisi olduğum bu yerde şaşkına dönmüştüm. Türlü deyimlerde geçer acemi. Acemi çaylak, tecrübesiz ve toy kimselerden bahsedilirken kullanılan alaylı söz. Acemi er, yeni askere alınan ve yetiştirilmek üzere eğitim gören er. Acemi ocağı, Osmanlı ordusunda kapıkulu askeri olacak yeniçerilerin yetiştirildiği teşkilat. Acemi oğlanı, Yeniçeri yapılmak üzere Hristiyanlardan veya esirlerden devşirme usulüyle alınıp acemi ocağında yetiştirilen erkek çocuk. Acemi katır kapı önünde yük indirir derler. Sondaki iyi sesini uzatarak acemi şeklinde söyleyenleri uyarmalıyız ki yanlış anlaşılmasınlar. Acemi diye Arap ırkından olmayan kimselere denir. Yaptığınız hiçbir işte acemilik çekmemeniz dileğiyle iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
10: Garanti BBVA.
11: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
10: Garanti BBVA.
12: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
16: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
17: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
18: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
20: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
21: Hava durumu.
22: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Mutlu pazarlar, 16 bülteniyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile görüştü. Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Bu adımın zaman geçmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
2: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail ile güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor, kulak verin.
3: İcraat var, icraat! Sıcağa rağmen, sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, Kadir Şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün bildiğiniz gibi Rize'deydik.

0: de şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu bir defa tüm samimiyetimle söylemek isterim. Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz. Aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizde, icraatlarımızda, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakın. Burası, bak, Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak toplam
1: yeni bir adım daha atıyoruz.
0: 66 araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Bitmedi. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Fakat bitmedi. Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentilerimiz var. Bu ne demek? Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evelallah yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisini Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Gençler, gençler, peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvaca 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı İlk Adım Devlet Hastanesi'nde ise proje sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız. Sevgili Samsunlular, çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.

0: SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa, bir zaman makinası olsa da çok değil, bundan sadece 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktı. İlaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadı. İlaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildi. Vatandaşın insan yerine konulmadı. O kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her işin başı sağlık dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, ambulansları, doktor hemşire sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndü. Parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemli katkısı var. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Kardeşlerim, tabii burada şu acı gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Şehir hastanelerimizin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli, ne kadar stratejik bir yatırım olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışlığa, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Mesajlar verdi. Az önce Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. Yaklaşık 20 dakikalık bir konuşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Darbeler defteri kapanmıştır ifadesini kullandı. Bir daha açılmasına millet izin vermeyecektir dedi. Dün 12 Eylül'ün olması münasebetiyle askeri darbenin yıl dönümü için yapmış olduğu açıklamalarda mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı münasebetiyle de hastane hakkında bazı detayları da kamuoyuyla paylaştı. Birazdan da kurdele kesilecek yapmış olduğu konuşmanın ardından kürsüden ayrılmasından sonra kurdele kesilip artık resmen Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı da gerçekleşecek. Yanında eşi Emine Erdoğan da var. Kabineden bakanların da katılımıyla gerçekleşiyor bu tören. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreni ve kürsünün olduğu platforma da birçok katılımcı da davet edildi. Hastanede görev yapacak sağlık görevlileri, başta doktorlar, başhekim olmak üzere sağlık görevlileri de şu anda platformda
1: davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
2: Dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurdeleyi keserek hastanenin resmen açılışını da gerçekleştirmiş olacak. 305 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edildi bu Samsun Şehir Hastanesi. Şimdi dualar yapılıyor. Birazdan da kurdele getirilip makasla kesilecek. Samsun Şehir Hastanesi sahip olduğu geniş kapasite ve modern sağlık altyapısıyla bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunması bekleniyor. Hastanede 1458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve bir de hibrit ameliyathane bulunuyor. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da ayrıntıları paylaştı. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkanlarla hizmet veren bu hastanenin Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı bir şekilde sağlık hizmeti sunması hedefler dahilinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen sağ yanında Sağlık Bakanı Emişoğlu'nu da görebilmekteyiz. Sol tarafında da az önce de söylediğim gibi eşi Emine Erdoğan da bulunuyor. Açılış töreni kapsamında dualar okunduktan sonra kurdele protokolün önüne birazdan getirilecek.
0: Ülkemizde daha nice güzel eserler açılmasını, hayırlı eserler yapılmasını lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, ehli imana, biladı İslam'a, cennet vatanımıza, aziz milletimize, Türk silahlı kuvvetlerimize, burada hastanemizde çalışacak olan ve vatanına, milletine hizmet eden her kademedeki Müslüman kardeşlerimize nusretinle, kudretinle yardım eyle. Mansur ve muzafferiyetler ihsan eyle. Onları ve bizleri her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, burada olduğu gibi her daim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu çok güzel programa, özel programa iştirak eden, amin diye gönülden destek veren kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet, yuvalarına huzur ve mutluluk eyle. Rızıklarını helal, temiz ve geniş, işlerini asan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hayırların fethi, şerlerin def'i, din-i devlet, mülk-ü millet için fedai can eyleyen aziz şehitlerimizin ruhları için, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizin ruhları için, amin diyen Müslüman kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ruhları için, haseten Allah rızası için.
3: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız şimdi kurdele kesmek suretiyle Samsun Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirecektir.
2: Dualar az önce okundu ve kurdelede protokolün önüne uzatıldı. Artık makaslar eşliğinde kesildikten sonra da açılış tamamlanmış olacak ve resmen hizmete başlayacak Samsun Şehir Hastanesi.
0: Evet, Samsun Şehir Hastanemiz tüm Samsunlulara, çevresine inşallah dertlilere derman olsun. Ya Allah, Bismillah.
2: Samsun Şehir Hastanesi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla ve yapmış olduğu açıklamalarda da hastanenin bazı da ayrıntıları, bilgileri de paylaşıldı. 234 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Bu önemli hastane sadece Samsun değil, hem Samsun hem de çevre illerden de vatandaşların da hizmetine sahip olacak diyelim.
4: NTV Radyo. Hava durumu.
5: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
4: Hava durumu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
10: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep'te. 25 yıldır
11: sana maksimum. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
14: Reklam.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün yazarımız John Le Carre, iki tane kitabı var. İkisi de baba meselesini ele aldığı için. Bir de özellikle bir tanesi Philip Roth tarafından bizzat çok övüldüğü ve savaştan sonra yazılmış en iyi İngilizce kitap sayıldığı için. Efendim, İnsan Avı bir tanesi, bunu biliyorsunuz. Bu filmini de izlediğimiz bir kitap. A Most Wanted Man, özellikle Philip Seymour Hoffman'ın filmlerinden biri olmasıyla hatırlanıyordu. Bir de esas üstünde durmak istediğim de Son Casus. Son Casus, A Perfect Spy'ın Türkçesi. Alfa'dan çıktı. İkisi de Alfa'dan çıktı. Bu arada İnsan Avı'nın çevirmeni Suzan Cenani Alioğlu, Son Casus'un çevirmeni de Mehmet Armancı. Çok tecrübeli bir çevirmen. Evet. Son Casus aslında otobiyografiye en yakın olan romanı. Baktığımız zaman da doğrusu böyle bir hava seziyoruz. Çünkü tamamen babalar ve oğullar üzerine kurulu. Rick, Pim ve Tom olarak birbirlerine yüklerini bırakıyorlar. Yüklerini bıraktıkça onlar hafifliyor. Yüklerini bıraktıkları oğul hem azalıyor hem ağırlaşıyor diyor John Le Carre. John Le Carre babasıyla çok sorunu olan biri olduğu için elbette bu kitabı büyük ölçüde otobiyografik sayabiliriz. Çok kasvetli bir çocukluğu olmuştu babası yüzünden. Babası sözde bir iş adamıydı. Başına açtığı işler yüzünden aileyi de oradan oraya dolaştırıp duruyordu. Le Carre bir dizi özel İngiliz okuluna girip çıktıktan sonra askere çağrıldı. Birkaç yılını Viyana'da askeri istihbaratta geçirdi. Askerlik dönemi bitince de İngiltere'ye döndü. Oxford'da Lincoln College'a yazıldı. Mezuniyetten sonra aralarında Eton'da bir yıl ders vermenin de dahil olduğu birçok iş yaptı. Le Carre ya da David John Moore Cornwell istihbarat işine Dışişleri Bakanlığı ile yeniden atıldı. Ve romanlar da yazmaya başladı. Önce izin vermedikleri için, yani Dışişleri Bakanlığı izin vermediği için bu işe fazla gönül vermemişti herhalde. Ama sonra iki yıl sonra yazarlığa başlamak için, sadece yazarlık yapmak için istifa etti. Ve bildiğiniz kitapların yazarı olarak büyük bir şöhrete kavuştu. Yani bence Len Dayton'la birlikte aslında casusluk janrının en iyi yazarıdır.

Le Carre kendisiyle yapılan bir söyleşide tamamen kitapsız bir evde büyüdüğünü belirtmiş. Babası hiçbir kitabı başından sonuna kadar okumamakla iftihar edermiş. Sevgililerinin hiçbirisinin de kitap sevdiğini hatırlamıyorum. Yani tek başıma okuduğum, daha doğrusu bir üvey annemin bana okuduğu, ben hastanedeyken The Wind in the Willows dışında tamamen hocalarıma bağlı kaldım okuduğum kitaplar için diyor. Ve bu uzun söyleşinin her yerinde sık sık babasından ve bu hilekar, sahtekar, pozcu, dürüstlükten olabildiğince uzak adamın ama aynı zamanda son derece dikkati çeken, cazip ve oğlunun üstüne bir kara bulut gibi dikilen adamın hayatını nasıl şekillendirdiğini, onu ne kadar etkilediğini de anlatmış. İnsan avı olmasa da son casus, yani a perfect spy, mükemmel bir casus. Gerçekten de baba ile oğulları arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin oğullarda doğurduğu yükü anlatıyor. Ve özellikle başlangıçta zor okunan bir kitap. Çünkü neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamıyorsunuz. Çok basit aslında. Şöyle ki, kahramanımız Magnus Pym kaçıyor kitabın başında. Güney Devon'da bir kıyı kasabasında bir üçüncü sınıf pansiyonda kalıyor. Belli ki daha önce de kalıyormuş burada. Kadın onu tanıyor, hatta sistem bile ediyor. Adını Canterbury sanıyor ama 15 gün yazı yazacağını, kitap yazacağını söylüyor. Kadın bunun Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını ve üst düzeyde olduğunu düşünüyor. Ve sonra birden Viyana'da, yani olması gereken yerde Magnus Pym'in, büyük bir kıyamet, kızılca kıyamet kopuyor. Çünkü Pym yok. Elinde bir çantayla, dolu olduğu belli olan bir çantayla giderken görünmüş. Karısı nerede olduğunu bilmiyor, üstü bilmiyor, hiç kimse bilmiyor nerede olduğunu. Ve bu tabii casusluk dünyası olduğu için herkes aniden telaşa kapılıyor. Karşı tarafa mı geçti? Ne oldu? Ne yapmayı düşünüyor? Kimsenin bilmediği bir iş mi kotarmaya çalışıyor tek başına ya da işbirlikçileriyle? Ve üstü olan Jack Brotherhood, karısı Mary'i sorguya çekmeye geliyor. Eskiden de sevgilisiymiş. Zaten Magnus'la da o tanıştırmış. Bu yani aslında çok da seveceğim bir sorguya çekmek olmuyor. Çünkü hakikaten hepsi korkuyorlar. Üstü olarak o herkesten daha fazla korkuyor. Ama biz hiçbir noktada kimin doğruyu söylediğini, aslında ne olup ne bittiğini bilemiyoruz. Aslında bu kitabın özelliği de bu. Magnus Pym kendine öylesine iyi yaratılmış kişilikler kurmuş ki belki kendisi dahil hiç kimse aslında kim olduğunu bilmiyor.

Bu arada insan avı A Most Wanted Man ise yarı Çeçen, yarı Rus genç bir kaçağın hikayesi. Almanya'da Hamburg şehrinde ortaya çıkmış. O da aslında 9-11 saldırısından hasar görmüş. Çünkü orada hazırlanmış bu saldırı. Adı İssa, yarı deli, yarı akıllı. Belki bir terörist görev yürütüyor, belki de yürütmüyor. Bildiğimiz şey hem Ruslar hem Türkler tarafından hapse atılmış olması ve gözaltından kaçması her iki ülkede de ve İsveç'te de. İşkence gördüğü halde, psikolojik olarak çok zarar gördüğü halde hala ayakta olması. Parası var. Boynunda asılı $500 ve özel bir İngiliz, aslında İskoç bankasında, Hamburg'daki bir bankada, gizli bir hesapta milyonlar. Rus albay babasına İngiliz gizli servisi tarafından ödenmiş kara para şimdi arınmış yıllar boyunca banka tarafından. Yani burada da bir baba söz konusu. Gördüğünüz gibi İssa'nın etrafında da çok güçlü karakterler var. Bunu filmi görenler zaten biliyordur diye fazla uzatmak istemiyorum bu kısmını. Şimdi bu korku nedir? Neden kaçan insanlardan, yok olan insanlardan, böyle aniden ortaya çıkan insanlardan şüphelenilir? Bunu anlatmak için şöyle bir şey yapacağım. Biliyorsunuz Le Carré'nin kendisi de aslında casustu, bir casustu. Ve onun döneminde Filby de casustu. Bu Filby İngiliz istihbaratındaki en büyük fiyaskonun mimarlarından biri. Ruslar adına çalışan, ikili oynayan, Ruslar adına çalışan ama İngiliz istihbarat servisinde üst noktalarda olan birisi ve aynı dönemde Le Carré ile söyleşi yapan biri ona Filby'yi tanıyor muydunuz diye sormuş. Hayır, tanımıyordum. Filby hiç karşılaşmadığım gizli paylaşmacımdı. Ben bu gizli dünyaya katıldığımda Filby adımı Ruslara bildirmişti bile. Bu çok tuhaf bir duygudur. Yaptığın aslında tam tehlikeli bile sayılmayacak her şeyin Ruslar tarafından biliniyor olması. Hem de millerce uzaktaki Ruslar tarafından. Yani iyi insanlar azdır biliyorum. Ben çok tehlikeli ya da cesurca bir şey yapmadım. Yaşlandıkça daha cesur olursun. Ben çok da cesur değildim. Ve hayır, Filby'yi tanımıyordum. Moskova'ya 1987'de ilk defa gittiğimde karşıma Gendrik Borovik diye bir adam çıktı ve dedi ki çok iyi bir dostum var. Sizin ülkenizden bir mükemmel vatansever sizinle tanışmak istiyor. Adı Kim Filby. Ben de dedim ki Gendrik, bunu bana yapıyor olamazsın. Yarın akşam Büyükelçi'ye yemeğe gidiyorum. Bir akşam kraliçenin büyükelçisinin, bir akşam da kraliçenin en büyük haininin misafiri olamam yemekte. Olmaz.

0: son casus John le Carré Alfa'dan çıktı. Mehmet Armancı çevirdi. Efendim yani hakikaten zor okunan bir kitap. Nasıl zor okunan bir kitap? John le Carré okuru iseniz zor okumazsınız. Onu söyleyeyim. O kadar ince ince her şeyi işlemiş. O kadar yerine oturtmuş. Yani bir defa hiçbir şeyi unutmamanız isabet olur hakkınızda diye düşünüyoruz. Gerçi 700 sayfaya yakın kalın bir kitap ama ayrıca bir kere daha en azından okumanızı da tavsiye ederim. Çünkü o zaman pek çok şey yerini buluyor. Ama bütün bu kitaplarda, sonunda bütün bu kitaplarda bu casusluk janrının en iyi yazarının belki de Len Deighton'la birlikte. Çünkü hakkını yemek istemiyorum. Hakkı zaten yenmiş olduğu için Len Deighton'ın. En iyi yazarının bütün kitaplarında olan bir başka şey de var burada. Burada çok net bir şekilde var. O da bu insanların yalnızlığı. Yani bir casussanız yalnızlığa mahkumsunuz. Eğer kendinize hayat arkadaşı, sırdaş bulmak gibi bir arzunuz varsa zaten uzun süreli casusluk yapamayacaksınız demektir. Bu meslekle birlikte gelen bir dezavantaj. Bunu kabul etmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Tekrar Le Carré'nin söyleşisine dönecek olursak, neden adınızı değiştirdiniz diye sormuşlar. Yazmaya başladığımda değiştirdim. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordum. Gittim onlara ilk romanımı yazdım dedim. Okudular, dediler ki hiçbir itirazımız yok. Ama kelebekler hakkında bir kitap bile yazmış olsam bir namı müsteğer takma at seçmiş olmam gerekir. Ve dedi ki bana bunu söyleyen kişi Victor Golens, Polonya asıllıydı. Sana tavsiyem azizim, güzel bir Anglo-Sakson adı seç, kısa, birkaç hece. Mesela Chunk Smith diyelim. Ben de ona söz verdim Chunk Smith olacağım diye. Ve ondan sonra da zaten hafızam beni yanıltmaya başlıyor ve yalan öne çıkıyor. Bu saçma sapan adı niye seçtin diye o kadar çok sordular ki. Sonunda yazarın hayal gücü yardımıma yetişti. Kendime Battersea Köprüsü üzerinde bir otobüsün ikinci katında oturmuş bir terzi dükkanına bakarken hayal ettim. Komik bir şey terzi dükkanıydı çünkü Bond'a bir diplomat olabilmek için elbise alma konusunda bir saplantıya kapılmıştım. Ve Le Carré gibi bir adı vardı. Bu yıllar boyunca herkesi tatmin etti. Ama tabii yalanlar da sonsuza kadar daim olmuyor. Açıkçası bilmiyorum. Evet efendim, birazcık insan avından söz ettik. John le Carré, Suzan Cenani'yi Alioğlu çevirdi. A Most Wanted Man. Ama esas konumuz son casus. John le Carré, Mehmet Harmancı, A Perfect Spy. İkisi de Alfa'da. Ve ikisi de doğrusu babalarla oğullar arasındaki sağlıksız evlat açısından ilişkiye fazlasıyla değiniyor diyelim. Efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize esrarengiz günler diler. Hoşçakalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Her mevsimde, her havada,
3: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugün Ege ve Akdeniz'de hava koşulları denize girmek için hala uygun. Güneşin altı 40 derece, deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya, İskenderun boyunca 29 derece. Marmara bölgesinde ise bugün rüzgarlar Balkanlardan daha soğuk eseceğinden deniz suyu sıcaklığı 24 derece olsa bile üşütebilecek bir hava var. Özellikle öğleden sonra denize girmek soğuk algınlığı riski yaratabilir. Her mevsimde,
3: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. 17 bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defterinin kapandığını da belirtti. Cumhurbaşkanı mesajlarını Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını söyledi. YPG-SDG'nin kendini fesine de değinen Fidan, bu adım vakit geçirilmeden sahada hayata geçirilmelidir diye konuştu. Ve 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendi. Fuhuşa aracılık ya da yer temin ettikleri iddiasıyla 162 kişi hakkında işlem yapıldı. NTV'de 17 bülteni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Törende yaptığı konuşmada terör başta olmak üzere Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz dedi.
1: Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile görüştü. Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Bu adımın zaman geçmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli. Ama

0: anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
3: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
4: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
3: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
6: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
5: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan, mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
6: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
5: Çelik, İstanbul valisinin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi.
2: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere adaya gitti. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Heyet son olarak 2 Ağustos 2026 tarihinde adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak?

0: Bak, gelin ayrıntılarına bakın.
1: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
2: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci pazartesi başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
3: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
2: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti artırmak için denetimlerin devam ettiğini söyledi. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz, dedi. Bakanlık verilerine göre bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin %31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften birinin inceleme altında olması demek. Öte yandan gözetim kapsamında olan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı belirlendi. Bu kişilerin büyük bir kısmı ilk kez beyanname verdi. Gelir vergisi beyanındaki artışta 6,7 milyar liraya bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artışta 4,2 milyar liraya çıktı. Ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artışsa 33,9 milyar liraya yükseldi. Bir dış gelişme var sırada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda topraklarının İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesinden yana olduğunu söyledi. Bunu görmeyi çok isterim diyen Trump'a tepki var.
4: Sorun çıkarmak istemem ama birleşmiş görmeyi çok isterim.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İrlanda'nın birleşmesi hakkında görüşünüz nedir sorusuna bu yanıtı verdi. Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim, dedi.
4: Birleşmeyi görmeyi çok isterim. Bence harika olurdu. Gerçekleşirse herkes için büyük bir başarı ve gurur kaynağı olur. Zaten er ya da geç gerçekleşecek. Benim bakış açım bu.
5: Trump bu açıklamayı Dublin'de İrlanda Başbakanı Michael Martin'le görüşmesinde yaptı. Bu işi harekete geçirecek doğru kişi burada, diyen Trump, tabii ki İngiltere'nin de söyleyecekleri olacaktır, diye ekledi. Trump daha sonra İrlanda'nın birleşmesiyle ilgili soruya iyi bir cevap vermediğini söyledi. Ancak bunun çok havalı bir şey olacağı yönündeki düşüncesini yineledi. Kuzey İrlanda 30 yıl boyunca İrlandalı milliyetçilerle İngiltere'ye bağlı kalmasını savunanlar arasında çatışmalara sahne olmuştu. Şiddet 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'yla son buldu. Anlaşmayla Kuzey İrlanda'da referandum düzenleme kararı İngiltere hükümetinin tasarrufuna bırakıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham geçtiğimiz haftalarda Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması için bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. Trump'ın sözleri üzerine Başbakanlık aynı açıklamayı yineledi. Anketler Kuzey İrlanda'da çoğunluğun İngiltere'ye bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. Trump'ın açıklamasının resmi politika değişikliği olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Joe Biden gibi kökenleri İrlanda'ya dayananlar da dahil olmak üzere eski Amerikan başkanları hassas bir konu olduğu için İrlanda'nın birleşmesine tarafsız yaklaşmaya özel önem gösterdi.
0: Almanya'da aşırı sağın yükselişine karşı binlerce kişi Berlin'de sokağa çıktı. Göstericiler AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aynı gün AfD de başkentte miting düzenledi. Gözler gelecek hafta yapılacak Berlin eyalet seçimlerine çevrildi.
6: Almanya'da binler aşırı sağa karşı meydanlara döküldü. Başkent Berlin'deki gösteride hep birlikte faşizme karşı sloganları yükseldi. Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden çeşitli gruplar gün boyunca kentte 100 ayrı gösteri düzenledi. Ardından protestocular belediye binası önünde buluştu. Organizatörlere göre protestoya 35 bin kişi katıldı. Polis kalabalığın sayısını 19 bin kişi olarak açıkladı. Göstericiler aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aşırı sağ karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde Nazilerden hoşlanmıyorum yazılı dövizler de taşındı. Protestocular gelecek hafta Mecklenburg, Batı Pomerania ve Berlin eyaletlerinde yapılacak seçimlere de dikkat çekti. Kimi katılımcılar ailesinin geçmişteki Nazi bağlarına vurgu yaptı.
7: Buraya geldim çünkü Saksonya-Anhalt seçimleri benim için büyük bir endişe kaynağı. Zira büyük annem ve büyük babam Nazi'ydi. Bu ailemizde çok tartışılan bir konuydu. Bugünkü gelişmeleri ve AfD'nin parti programını gördüğümde gidişatın bu şekilde olmasını onaylamadığımı göstermek benim için önemli.
6: Aynı gün Berlin'de AfD de miting düzenledi. Mitinge partinin Berlin eyalet seçimlerindeki adayı da katıldı. Mitingin karşısında bir grupta AfD'yi protesto etti. AfD destekçileriyle karşı göstericiler polis bariyerleriyle ayrıldı. Berlin seçimlerine dair son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcılar Sol Parti ve Hristiyan Demokratların ardından 3. sırada bulunuyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
5: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
0: Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi konuşma bahanesiyle iş yerine gittiği eşini tabancayla öldürdü, ardından da kendi hayatına son verdi. Olay Tarsus ilçesine bağlı Doğatepe mahallesinde meydana geldi. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer, buna rağmen eşi Narin Süer'in iş yerine gitti. Zanlı tabancayla 46 yaşındaki kadını öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Mersin limanında uyuşturucu operasyonu vardı. Brezilya'dan gelen bir kuru yük gemisinde 350 kilogram kokain bulundu. 9 kişi gözaltında.
5: Geminin alt kısmında zula bulundu. Piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yapıldı. Brezilya'dan hareket eden şüpheli bir gemi tespit edildi. Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin gövde alt kısmında kilolarca uyuşturucu madde gizlenmişti. Dalgıç polisler geminin motorunun soğutma suyu bölümündeki Zula'ya ulaştı. Gizli bölümde 12 ayrı pakette 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira.
8: Kokain maddesi.
5: Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuter ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
0: İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın askeri bölgeye ulaştı. Helikopterlerin de destek verdiği çalışmaların ardından alevler güçlükle söndürüldü.
2: Alevler sarp arazide yayılınca helikopterler arka arkaya sortu yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. İstanbul Maltepe'de dere kenarındaki ağaçların arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kenan Evren Kışlası'ndaki askeri bölgeye ulaştı. Dumanlar geniş bir alana etkiledi. Polis yolu kapatarak önlem aldı. Hemen çevredeki ilçelerden takviye ekip talep edildi. İş makineleriyle yol açıldı. Ekipler arazinin arasından ilerleyerek alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar çalışmalara destek verdi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: 15 ilde yapılan Ailem Güvende operasyonunun ayrıntılarını paylaşmıştık. Bununla ilgili bir haberimiz vardı. Bültenimizin içerisinde yer verdik. Şimdi bu konuyu biraz daha değerlendireceğiz. Biraz daha parantez açacağız. Bunun için de Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Tarhan yayın konuğumuz olacak. Sayın Tarhan, hoş geldiniz. Merhaba.
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi bu toplamda 162 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyon var. Sizde de ayrıntılar var. Operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım.
9: Operasyon tabii hukuki yönü olan bir operasyon. Operasyonu hangi kanıtlara göre neler yapıldığını hukukçularla onu analiz etmek gerekiyor. Burada tabii bizim bildiğimiz bu yani cinsel kimlik iddiasıyla, cinsel kimlik özgürlüğü iddiasıyla ortaya çıkanların aslında bir görünen yönleri var, bir de görünmeyen yönleri var. Görünen boyutuyla bir özgürlük, hak ve özgürlük hareketi gibi gözüküyor. Fakat 2026-29 strateji planı var. Bu özellikle International Lesbian Gay Association diye küresel bir derneğin, bütün bu LGBT derneklerinin hepsinin bir çatısı gibi olabilecek bir dernekte strateji planı açıklandı. O açıklanan planda internette de bulunabilir. Bu o planda bunu bir ideoloji olarak savundukları, özgürlük hareketinin aslında bir küresel bir strateji olarak bu şekilde kullanıldığıyla ilgili bir arka planda şunu görüyoruz. Bu küresel olarak aileye karşıtı bir hareket haline dönüşüyor. Aile karşıtı, çünkü bu kararı veren kişiler evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenmemeyi tercih eden kişiler de doğal olarak, küresel olarak dünya nüfusunu azaltmak isteyen küresel sermaye bu konuda ciddi bir fon desteği alıyor. Bu gruplara destek veriyor. Bu nedenle bunlar Türkiye'de de ciddi bir şekilde faaliyet halinde olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü bu bilimsel olarak şu anda bu hareketin 2019'da yapılan 477 bin kişi üzerine yapılan büyük bir genetik çalışma var. Oxford'un, Harvard'ın, Kanada'nın, Toronto'nun, Avustralya'nın içinde olduğu büyük bir çalışma. Bu çalışmanın da hayatında bir defa kendi cinsiyle beraber olan kişilerin genleri araştırıldı. Ve genlerinde ortak bir gen bulunmadı. Nature dergisinde 2019 yılında bu yayınlandı. İnternette de bulunabilir. No-gay gen diye ilan edildi. Nature dergisinin bilimsel kanıtına dayanmadan böyle bir şey yapması mümkün değil. Ve bunun bu bilimsel kanıt ortadan kalktıktan sonra strateji değiştirdiler. Değiştirilen stratejilerde de bunu artık bilimsel daha önce şöyle söyleniyordu. İnsanın gözü nasıl mavi doğuştan? Bu cinsel kimlikte işte çeşitli cinsel kimliklerde kadın ve erkek dışındaki diğer kimliklerde doğuştan geliyor iddiası vardı. Bu iddia doğrulanmadığı gibi yanlışlandı. Yani bundan sonra bu hareket strateji değiştirdi. Aileye karşı bir faaliyetlere yöneldi. Aileye ne gerek var? Neden evleniyorsunuz? Yani bu dünyada işte canının istediğini yapacaksın, hoşuna gittiği gibi yaşayacaksın diye hedonistik bir propagandaya yöneldi ve bunu bir şey gibi, iddia gibi, bir dava gibi sahip çıktılar. Madde kullandıklarının çoğunun madde kullandığını da biliyoruz. Acaba bunun burada tespit edilen, basına yansıyan bilgilerdi. Ben de basından öğrendim zaten. Basına yansıyan bilgilerden bu tarzda bir herhangi bir yasa dışı olaylara karıştıklarını bilmiyoruz. Hangi maddeye göre yargılandıklarını ya da soruşturma açıldığını göreceğiz önümüzdeki evet. günler. Ama burada anne ve babanın, ailenin bu konuda bir farkındalığı bu vesileyle yapmak gerekiyor. Bu önemli çünkü aileyi, madem aile güvende diyoruz, ailenin güvende olması için bu da bütün bireylerin zihinsel olarak satın alması lazım bu bilgiyi.
0: Şimdi tabii aileye büyük görev düşüyor, ebeveynlere, anne babalara. Çocukların hem sağlıklı gelişimini hem de psikolojik güvenliğini korumak için de eğitim kurumlarına da aslında düşen görevler var. Sizce eğitim kurumları neler yapmalı bu konuda?
9: Tabii eğitim kurumları, bu çocuklar şu anda çocuklarımızı anne baba büyütmüyor. Kültürü aile aktarmıyor. Kültürü sosyal medya, dijital platformlar aktarıyor. Yani çocukların eline ucuz bakıcı gibi tabletler, akıllı telefonlar, çocuk bütün gün onunla uğraşıyor. Evde anne baba bir şekilde vakit geçiyor zannediyor ama çocuk 10 yaşına kadar bununla ilgili iyi kötü, doğru yanlış ayırt edemezse eğer bir çocuk, ayırt edemediği zaman ne oluyor o çocuk? Bu mesela orada bir şeyler oluyor, gülüyor herkes. O da gülüyor. O gülmenin sonucunda şu oluyor. Yani o çocuk bunu normalize etmiş oluyor, bu davranışı. Yani çocuğun gelişimine uygun olmayan, istismarı, zorlamayı, şiddeti, aşağılamayı normalize eden, kendine zarar vermeyi bile normalleştiren içerikler üretiyorlar. Bu içeriklerin sonucunda da bakıyorsunuz bu çocuk bu normalmiş, herkes de yapıyor bunu diyerek buna karşı bir zihinsel bir tavır alamıyor çocuk. Psikolojik tavır alamıyor ve bu doğallaştırıyor ve bunu taklit tekrar yöntemiyle anne babasının yan gözle anne babasına bakıyor 10 yaşına kadar. Anne baba da umursamazsa ya da onaylarsa çocuk bunu kabulleniyor. Daha sonra da çocuğumuz niye böyle oldu diyerek uzmanlara geliyorlar. Uzmanların fazla yapacağı bir şey de kalmıyor. Özellikle 12-13 yaşından sonra böyle durumlarda çok geç oluyor. Onun için hatta kendi cinsi, biyolojik cinsiyetiyle barışık olan çocuklar diye kitaplar yazıldı. Türkiye'de de çıktı. Benim de kitabım oldu. Ve en son da İngiltere'de cinsiyet iptaliyle ilgili, yani cinsiyet değiştirme merkezleri kapatılmaya başlandı bu bilimsel verilerden sonra. Onunla ilgili bir İngiltere'nin de bir yazılan bir kitabını biz Türkçe'ye çevirdik. Şeysiz olarak da üniversitenin web sayfasında ücretsiz indirilebiliyor. Transgender ideolojinin yıkıcı etkisi. İngilizlerin yazdığı bir kitap burada. Ciddi şekilde ameliyat oluyorlar. Aslında cinsiyet değiştirme ameliyatı deniyor ama cinsiyet değiştirme yok. cinsiyet iptali ameliyatları. Mesela devletin, kamunun, milli eğitimin yapacağı şey cinsiyet değiştirme kavramı yanlış bir kavram. Cinsiyet iptali kavramını kullanması lazım. Yani 22, Türkiye'de 18 yaşından serbest. Bu 18 yaşından serbestlik 25'e çıkarılmalı. 25'e ve bu cinsiyet değiştirme değil, cinsiyet iptali davası. Çünkü cinsiyet değişmiyor. Kadın erkek, erkek kadın olmuyor. Sadece onlar şey tarzında mevcut cinsiyet iptal ediyorlar. Görünüş olarak kendilerini, fiziksel görünüşü değiştiriyorlar. Bu bir tercihtir. Diğer taraftan da tabii bu kişilerin böyle tercihleri dolayısıyla düşmanlaştırmak, homofobi geliştirmek de burada farklı toplumda farklı kutuplaşmalara sebep olur. Bunu da görmek gerekiyor. Bunlar böyle bir seçimde bulunuyorsa bir insan, yani ona karşı onaylamama hakkını herkes kullanabilir. Ama düşmanlaştırma, canavarlaştırmak gibi bir hak, küçümsemek gibi bir hak olmamalı. Bu da tabii muhakkak burada bir denge sağlamamız gerekiyor. Çocuklara peki milli eğitimde ne yapılabilir? Aslında 4-6 yaş arası bunlar, bu gibi konularda çocuğun aklına böyle olumsuz şeyler çağrıştırmadan mahremiyet eğitimleri verilebilir. Yani çocuğunun vücudunun, hatta o tabir de kullanılmaz, cinsel tabir kullanılmaz, iç çamaşırının temas ettiği yerlere senden başka hiç kimse dokunmamalı, annem ben bile dokunmamalıyım demeli anne baba. Bu mahremiyet eğitimi. Ve çocuk ekrandayken süreyle hep takılıyor. Mesela 0-3 yaş arası Kuzey Avrupa, İskandinav ülkeleri yasakladılar tamamen. Türkiye 15 ile ilgili yasa çıktı. Yönetmeliklerin ayrıntılarını bekliyoruz. İngiltere 18 yaş. Avustralya 16 yaşına kadar sosyal medyada hesap açmalarını engelleyen yasal önlem aldılar. Burada bununla birlikte hep biz şu kadar süre mi kullansın diyor. Süre önemli değil. Tabii önemli muhakkak süre, ama süre olduğu zaman yeter. Ne görüyor çocuk? Kiminle karşılaşıyor? Bu deneyim ona nasıl etkiliyor? Bunları konuşmak gerekiyor. Yani çocuğu korumak yalnızca ekran önüne engel olmak değil. Karşısına çıkan mesela içeriği değerlendiren bir muhakeme çocuğa geliştirmek gerekiyor.
0: Yani aslında
9: İyi, kötü, doğru, yanlış, fayda,
0: konuşmak
9: zarar.
0: Konuşmak gerekiyor, öyle değil mi, evet, çocuklarla? Yani siz az önce konuşmanızda, evet, da bahsetmiştiniz. Genelde aileler bazen hazırcılığa da hemen başvurabiliyorlar. İşte bir tablet, bilgisayar verip, telefon verip daha erken yaşta, tam da gelişimin en tehlikeli olduğu dönemlerinde bazen bu kolaycılığa kaçılabiliyor ne yazık ki, ama bunun yerine onlarla bol bol konuşmalı, iletişim kurmalı, öyle değil mi? Biraz da bu iletişimsizlikten de kaynaklanıyor olabilir mi?
9: Fakat iletişim doğru, fakat güvenli ilişki önemli. Güvenli bağlanma olan evlerde, anne baba çocuk, ev sıcak bir ortam varsa, güvenli ilişki varsa, çocuk her şeyi anneyle babayla konuşabiliyorsa, monolog yok, diyalog varsa, çift yönlü ilişki varsa, burada çocuk yanlışla karşılaştığı zaman anneye babaya bunu anlatıyor. Hatta çocuğun oynaması, oyuncaklar arası oynaması esnasında bile anne baba bazı şeyleri fark edebilir. Biz oyun tedavilerinde fark ediyoruz. Bakıyoruz böyle sıra dışı şeyler varsa çocuk sözel olarak ifade edemiyor, ama bu travmatik yaşantıları oyunlarla ifade ediyor. Oyunda onun travmalarını ya da korkularını bulup çıkarabiliyoruz. Onun için anne babanın çocuğa zaman ayırması ve kaliteli bir beraberlik önemli. Yoksa nasihat konferansta olmaz bu, vaazla olmaz. Muhakkak çocuğu dinlemek ve anlamaya çalışmak lazım. Çocuk stres azaltma tekniği olarak mı ona yöneliyor? Yani bir sığınak gibi mi görüyor onu? Yahut da nasıl bir etkiyle onu ne anlıyor buradan? Yani bu nedenle bu zamanda çocuk büyütmek de daha önceki zamanlara göre daha fazla sorumluluk gerektiriyor. Yani saldım çayırı Allah kahire diye çocuk büyütseniz çocuğun kaybolur. Çocuk bizim çocuğumuz değil, zamanın çocuğu çocuklar. Ve ona muhakkak bizim kaliteli ve hayatı anlatmamız, hayatta yol arkadaş olmamız lazım ona. Hayatın olumlu yönünü, olumsuz yönünü anlatabilmemiz, küçük sorumluluklar vermemiz, onun küçük başarılara ihtiyacı var çocukların. Böyle olursa evde güvenli bağ oluşur. Çocuğun her dediğini yapan, evin lideri gibi çocuk yetiştirir zaman çocuk daha kolay risk altında bir çocuk oluyor. Çocuğa hayatın yaşına uygun sorumluluklar öğretmek, evde bazı şeyler ve katkı sağlamasını öğretmek, bunlar hepsi çocuğun güvenli bağ oluşmasında önemli rolleri var. Bu nedenle bu endişelenmeyelim. Yani ben karamsar değilim. Bilinçli anne babanın, ailelerin, çocuklarında bu tarz bir şey olduğu zaman çok rahatlıkla anne baba hemen yönetebiliyor onu. Yönetebiliyor. Ama evde fırtınalı evlilikler varsa burada kurban çocuklar oluyor ve böyle olumsuz etkileniyorlar diyebiliriz.
0: Sayın Tarhan, gerçi siz biraz önerilerden bahsettiniz ama çocukları zararlı veya yaşına uygun olmayan içeriklerden korumak için de hangi hukuki ve teknik önlemler etkili olabilir? Şimdi Ailem Güvende operasyonu yapıldı. Bundan sonrası için bir yasal düzenleme nasıl oluşturulabilir? Nasıl meydana getirilebilir? Bu konuda nasıl devreye girilebilir sizce?
9: Ben tabii şu anda çok şükür devlet topa girdi dedim. Söyleyeyim. Yani şu anda aslında epeyce daha önceler yapılması gerekiyordu ama nihayet demek ki her şeyin bir zamanı var. Burada şiddet ve aşağılama eğlence olarak sunan içeriklere dikkat etmek gerekiyor. Pornografik, özellikle zorlamalı, aşağılamalı, zorlamayı, aşağılamayı normal gösteren içeriklere dikkat etmek lazım. Kendine zarar vermeye, sağlıksız yeme davranışlarına teşvik eden paylaşımlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de kusursuz beden, sürekli başarı, lüks yaşam sunumları var. Öyle. O kendini teşhir etmeyi, yani sanki düşünüyorum o halde varım yerine, görünüyorum o halde varım diyen örnekler de bu çocukları çok çekiyor. Sürekli başarı ve bu çağın, kapital sistemin bize sunduğu bir şey var. Yani sürekli başarı, lüks yaşam, yani zenginlik takıntısı tarzında, obsesyonu tarzında bir şekilde bütün bunlar bu çocukların bu tuzaklara düşmesine sebep oluyor. Bununla ilgili yasal olarak yapılacak şeyler muhakkak vardır. Yani anayasamız çocukları korumayla ilgili ciddi tavsiyelerde bulunuyor. Yasal boşluklar varsa giderilir ama bu baskı, tehdit, yasaklamadan daha önemlisi anne babaların farkındalığı üzerinde durmak gerekiyor burada. Yani bu çok şey, bu nedenle bu ailelerin, anne baba ve eğitimcilerin bu konuda farkındalık olup net tavır alırlarsa, bizim meslektaşlarımız da aynı şekilde bilimsel kanıtla gidiyoruz artık. Kanıt karşı kanıt ve bu şekilde. Evet. Bunun için mesleki mutabakat, daha önceleri mutabakat vardı 2019'dan önce. O mutabakat bitti şu anda. Bu nedenle artık bilimsel olarak da daha doğrular anlatılabilir. Bütün Peki. şeyimiz burada herkesin sorumluluk hissetmesi gerekir diye sözü tamamlayayım.
0: Peki. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Sağ olun.
9: Rica ederim. Estağfurullah. Hoşça kalın.
0: Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte de okullarda bir dizi önlem alındı. Peki bu güvenlik tedbirleri neler? Detayları haberimizde.
10: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullardaysa öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
11: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
10: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
0: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye de yansıdı. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını artırdı. Peki bu başarının arkasında neler var? Bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Bunu konuşalım. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Armağan yayın konuğumuz. Sayın Armağan merhaba, hoş geldiniz.
12: Merhaba Ata Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İlk olarak şuradan başlayalım. PISA tam olarak neyi ölçüyor? Öğrencinin ders bilgisini mi, o bilgiyi hayatta kullanma becerisini mi?
12: PISA aslında 2000 yılından beri uygulanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından 3 yılda bir ülkelerin 15 yaşındaki öğrencilerine yapılan bir değerlendirme. Bu değerlendirmede matematik, okuma ve fen alanlarında öğrencilerin bilgilerini kullanabilme becerileri, muhakeme becerileri, bilginin üzerinden muhakeme yapabilme becerilerini aslında temelde bakıyorlar. Başka pek çok beceri setleri var baktıkları ama temelde sahip oldukları bilgiyi kullanabilme ve gerçek hayat koşullarında uyarlayabilme becerilerine bakıyor PISA.
0: Şimdi bize bu açıdan peki nasıl bir okuma yaptırabilir? PISA ülkemiz hakkında bazı değerlendirmeler yaptı, veriler tespit etti. Türkiye'nin elde ettiği bu olumlu tabloyu nasıl okumalıyız sizce?
12: Aslına bakarsanız Türkiye 2003'ten beri katılıyor. Yani yaklaşık olarak 8. girişimiz diyebiliriz PISA'ya. 2000'de ilk başladı bahsettiğim gibi. Bir sonraki değerlendirmeye Türkiye'de dahil olmuş oldu. 2003'ten 2025 değerlendirmesine baktığımızda aslında çok önemli bir gelişme kat ettiğimizi gözlemliyoruz. Sonuçlara baktığımızda, 2025 sonuçlarına baktığımızda. Çünkü 2003 yılında sonuçlar o kadar arzu ettiğimizin altındaydı ki bundan dolayı 2005 yılında Türkiye müfredat değişikliğine gitti bu sonuçlar yüzünden. Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye fen ve okuma alanlarında OECD ortalamalarını geçmiş, matematik alanında da OECD ortalamalarını yakalamış bir ülke durumunda şu anda. Bu uzun süreden beri eğitime yapılan yatırımlar, öğretmen atamaları, eğitim kalitesine dönük içerik çalışmaları ve reform çalışmaları, aslında bunları göz ardı etmemeliyiz. Son 25 yıldan beri eğitim alanında yapılan çalışmalar bir bakıma aslında son 25 yıla bakıldığında Türkiye'ye bir tür eğitim reformu laboratuvarı gibiydi Türkiye. O yüzden bu yatırımların ve gelişmelerin, çalışmaların sonucunu aldık diyebiliriz 2025 PISA sonuçlarında.
0: Hı hı. Ve tabii aslında öğretmenin rolü, sınıf mevcutları ve öğretim yöntemleri gibi farklı etkenler de var, öyle değil mi? Bu sonuca etki eden başlıca hususlardan birileri bunlar diyebilir miyiz veya daha başka ayrıntı da verebilir misiniz?
12: Tabii ki. Ata Bey, şunun altını çizmek gerekiyor. Bir kere bu başarı öğretmenlerin başarısı. Öncelikle bütün öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğretmen sayılarının artmış olması son yıllarda özellikle ve belirttiğiniz gibi öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının azalmış olması Türkiye'de. Bir de şu hususların altını çizmek gerekir. Özellikle dezavantajlı diye tanımlayabileceğimiz bölgelerde öğretmenlerin kalma süreleri artırıldı. Belli düzenlemelerle öğretmen sirkülasyonunun önüne geçildi. Daha uzun süre kalabildiler. Çünkü genelde bizde akademik başarısızlıkların arkasında öğretmenlerin çok kısa süreli bölgelerde kalmasıyla çok ilişkiliydi sonuçlar. Şimdi bununla ilgili daha uzun süre kalmalarını sağlayıcı, destekleyici politikalar uygulandığından beri biz farklı bölgelerden daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Bu da bölgeler arası başarı farklarımızı da kapatmamıza sebep oluyor. PISA ortalama puanlarımızı da yukarı çekmeye sağlayan önemli nedenlerden biri olarak değerlendirebilirim.
0: Sizin uzmanlık alanınızdan da devam edelim. Fen bilimlerindeki yükseliş de özellikle dikkat çekiyor. Bu sonuç öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinde nasıl bir gelişmeye işaret ediyor olabilir? Başarıyı daha da ileri taşımak için fen derslerinde neye ağırlık verilmeli?
12: Atabey, bizim aslında fenle ilgili başarımız en başından beri PISA'da da biliyorsunuz başka bir katıldığımız uluslararası bir sınav değerlendirme var, TIMSS diye. Sadece matematik ve fen becerilerine odaklı. Orada da fen başarılarında biz önde giden ülkelerden bir tanesiyiz. Bu Türkiye'de fene olan ilginin ve bilimsel meraka olan ilginin okullarda beslendiğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin bu konuda öğrencilerimizin merakını beslediğini gösteriyor. Ama tabii ki bu verilere bakarken şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem fen başarılarında hem okuma başarılarında hem de matematik başarılarında çok iyi öğrencilerimiz de var. Ama temel seviyenin altında kalan öğrencilerimiz de var. Bildiğiniz gibi PISA 6 seviyede aslında değerlendirme yapıyor. 1'den 6'ya kadar seviyelendirme var. 5. ve 6. seviye üst öğrenme düzeyleri dediğimiz düzeyler. Bizim 2 ve 1 düzeyinde olan öğrenci sayılarımız halen yüksek. Şu anda fen başarısına, matematik başarısına ve okuma başarılarımıza baktığımız zaman bu temel düzeyin altında kalan öğrencilerin oranını nasıl azaltacağımıza odaklanmamız gerekiyor ki şu an 2025'te aldığımız başarıyı devam ettirebilelim. Hatta OECD ortalaması yeni hedefimiz olmasın. Artık hedefimizin üstüne çıkalım. Ortalamaların sonuna gelelim ve biz ilk 10 ülke içerisinde olmayı, Asya ülkeleriyle yarışmayı kendimize hedef koyabilmemiz için bu temel düzeyin altındaki öğrencilerimizin oranını biraz azaltmamız gerekiyor. Çünkü şu an halen yüksek düzeyde görünüyorlar. Burada da fen en fazla temel düzeyin altında olan oranı olan alanlardan bir tanesi. Buna odaklanmamız lazım. Okuma ve matematikte de bununla yakından ilgilenmemiz gerekiyor.
0: Şimdi Sayın Arman, ülke ortalamasının yükselmesinden bahsediyoruz. Bu uluslararası sonuçlara da yansımış durumda. Şimdi bütün öğrencilerin de aynı ölçüde ilerlediği anlamına mı geliyor? Yani burada bir ortalamadan mı bahsetmek lazım ya da bu yükseliş işte şu alanlarda, şu noktalarda daha çok ama diğerlerinde daha az mı diye bakmak lazım? Buna dair neler söylersiniz? Yani başarının farklı bölgelerdeki ve farklı imkanlara sahip okullardaki öğrencilere yayılması için daha çok neler yapılabilir?
12: Atabey, çok önemli bir hususa değindiniz. Çünkü buna odaklanmamız gerekiyor. Yani PISA üzerinden eğer politika geliştireceksek, ki günün sonunda 7702 öğrenci katıldı Türkiye'den. Dünya genelinde toplam PISA uygulamasına 760 binlerde öğrenciler katıldı. 7702 Türkiye'deki öğrenci nüfusunu düşündüğümüzde biraz küçük gelebilir izleyicilerimiz için ama istatistiki örnekleme açısından Türkiye temsiliyeti güçlü bir sayı bu. Biz buna baktığımızda birkaç faktör dikkatimizi çekiyor. Birincisi ve belki en önemlisi okullar arası başarı farkları. Ortalamaların ötesinde konuşacak olursak. Örneğin Fen Lisesi'nin puanı 612'lerdeyken bu meslek liselerinde 435'e düşüyor. Ki bu da arada yaklaşık 182 puan fark demek. Bu da yaklaşık 4,5 yıllık eğitim farkı demek. Bu okullar arası farkın daha dengeli hale getirilmesiyle ilgili acil çalışmalara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bir diğer önemli husus kız çocuklarla erkek çocuklar arasındaki farklar. İlginç bir şekilde okuma alanında kız çocukları erkek çocuklarından yaklaşık 22 puan daha öndeler. Ve bu daha önceki sınavlarda da böyle seyretti. Burada makas gittikçe açılıyor gibi görünüyor. Yani erkek çocukların okuma, okuduğunu anlama becerileriyle ilgili özel farklılaştırılmış desteğe ihtiyacı olduğu görülüyor şu anda. Bu matematik içinde tam aslında ters bir durum söz konusu. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin 18 puan gerisinden geliyor. Yani okumada kız öğrencilerin lehinde, matematikte erkek öğrencilerin lehinde bir durum var. Burada her iki tarafı da matematikte kızların daha fazla desteklenmesi, okumada da erkeklerin farklılaştırılmış yöntemlerle desteklenmesi konusunda yeni politika adımlarına ihtiyaç var gibi görünüyor şu anki manzarada.
0: Şimdi tabii her alanda olduğu gibi eğitimde de elbette ki teknolojik gelişimlerden de bahsedebiliriz. Çünkü bu boyutta da bazı okumalar yapsak herhalde yanlış olmaz. Teknolojinin ve dijital eğitim araçlarının kullanımının etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun bir payı var mıdır? Bir etken olmuş olabilir mi? Eğer yoksa da daha çok kullanılsa bu başarı grafiğindeki ivme daha da yukarılara çıkabilir mi?
12: Atabey, burada kritik olan husus şu. Neyin veya ne kadar kullanıldığından çok daha önemli olan bu araçların nasıl kullanıldığıyla çok ilgili aslında başarı elde edip elde etmediğimiz. Genel olarak dünyada dijital öğrenme araçlarının çok verimli kullanılamadığıyla ilgili bir sonucu biz PISA 2025 verilerini aldık. Önemli bir diğer veri de yapay zeka kullanımı ile ilgili. Yani öğrencilerin yapay zeka kullanma alışkanlıkları ile akademik başarılar arasındaki ilişki üzerinden enteresan sonuçlar çıktı. Yani öngördüğümüz sonuçlardı bu arada. Çok şaşırdığımız sonuçlar değil ama üst düzey beceride, yani 5. ve 6. düzeyde başarı sergileyen öğrencilerin yapay zeka alışkanlıklarının çok yaygın olmadığını gördük. Ve yapay zekanın öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına ve akademik başarılarına çok somut bir katkısının olmadığını gördük aslında. Burada OECD ülkeleri arasında yaklaşık 15 yaşındaki öğrencilerin kullanma oranı %46 düzeylerinde. Türkiye biraz daha fazla kullanıyor bu arada. %50'nin üzerinde bir yapay zeka kullanımı var öğrencilerimizin. Ama burada yapay zeka kullanımı noktasında da bunu nasıl kullandığımız, aslında yapay zekayı öğrenciler browser gibi mi kullanıyor, arama motoru gibi mi kullanıyor, yoksa bir öğrenme asistanı gibi mi kurguluyorlar? Yapay zekadan akademik başarıda destek alabilen öğrencilerin iyi bir öğrenme asistanı olarak kurguladıkları ve kullandıkları ön plana çıktı. Dolayısıyla dijital teknolojiler ve yapay zekanın nerede, ne kadar kullanıldığından ziyade nasıl kullanıldığıyla alakalı. Burada özellikle belki öğretmenlerimize çok rol düşüyor. Çünkü onların kullanım alışkanlıkları, onların sınıftaki yönlendirmelerin çocukların davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Burada Türkiye için de çok fazla ders var. Bunlara odaklanmak gerekiyor.
0: Peki, bir sorum daha olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin OECD ülkeleri arasında ilk 5'e girme ve orada kalma hedefini de açıkladı eğitim için. Bu hedefe ulaşmakta sizce en önemli adımlar neler olabilir? Yani bugünkü yükselişi aynı zamanda kalıcı bir başarıya da nasıl dönüştürebiliriz?
12: Çok önemli bir hedef koymuş Sayın Bakanımız. Belirttiği gibi ilk 5, ilk 10 önemli bizim için. Çünkü OECD ortalaması gerçekçi bir resim sunmuyor bize. O bir eşikti. Türkiye bunu geçti ve Türkiye için artık PISA sürecinde yeni bir sayfa var. Hedeflerimiz ilk 5 ve ilk 10 ülke arasına girmek olması ve bunun kritik olan şey şu, sadece OECD PISA temsiliyeti olan okullar ve öğrenciler için değil, Türkiye'nin aslında eğitim ekosisteminin bir karakteri haline dönmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilmemiz için de tabii çok kritik bir şey var. Bizim sosyoekonomik farklılıkları kapatmamız gerekiyor. Burada biraz önce yayının başında ifade etmiş olduğum bu temel düzeyin altında kalan öğrenci oranlarımız, bunlar azımsanacak düzeyler değil açıkçası. Bu temel düzeyin altında kalan öğrencilerimizin daha üst seviyelere çıkarılmasıyla ilgili özel çalışmalara ihtiyacımız var gibi görünüyor. Bu noktadan itibaren Türkiye hem mevcut durumunu koruyabilir hem de bir üst sekmeye çıkabilir. Çünkü mevcut durumu korumak da bizim için önemli bir şey. Geriye gitmemek de önemli bir şey. Bunu sağlayabilmesi için biraz önce bahsettiğim bir sosyoekonomik dezavantajlılıkların çocukların aleyhinde işlememesi gerekiyor. Şunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin elinin güçlü olduğu çok önemli bir konu var. O da şu, dayanıklı öğrenci dediğimiz, sağlam dirençli öğrenci dediğimiz, sosyoekonomik olarak daha düşük gelir seviyesinden gelen ama akademik başarısı yüksek çocuklarımız %12.5 düzeyinde Türkiye'nin. OECD ortalaması yaklaşık %11.9. OECD'nin üzerinde böyle bir çocuk oranımızın, öğrenci oranımızın olması bizim hala sistemimizin sosyoekonomik dezavantajlıklarla mücadele ettiğini gösteriyor. Çocukların başarısını olumsuz etkilemediğini gösteriyor. Ancak burada halen düzenlenmesi gereken, biraz önce Fen Lisesi ve Meslek Lisesi örneğinde verdiğim gibi çok büyük açıklar var. 182 puan çok büyük bir açık. 4,5 yıla tekabül ediyor. Bu okullar arası farkların kapatılması, kız ve erkek çocuklar arasında özellikle erkek çocukların okuma becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili önümüzde çok net bir manzara var. Burada nasıl farklılaştırmalar yapılabilir? Elbette kız çocuklarına yapılanın aynısıyla çalışmıyor sistem. Bunu görmüş olduk. Evet. Burada ne tür farklılaşmalara gidebiliriz? Buna odaklanmamız gerekiyor.
0: Peki. Doktor İpek Coşkun Armağan, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
12: Teşekkür ederim Ata Bey, sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, devam edelim. Bu parantezimizi kapadıktan sonra sıradaki gelişmemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kütahya Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Ziyaretçiler geleneksel el sanatlarının inceliklerini yakından görme ve sanatçılarla da tanışma fırsatı buldu.
5: Seramik, gümüş işleme, halı dokuma, cam sanatı. Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nde el emeği ürünler sergilendi.
13: 15 yaşında başladım. Şu an 60 yaşındayım. 45 yıllık mesleğim. İpek halı ustasıyım. 15 tane öğrenci öğrettim. Yıllarca bu işin mesleğini yaptım. En son 32-32 dediğimiz ince halı yaptım. Bununla Cumhurbaşkanlığımızdan Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü aldım.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte birçok sanat dalı tanıtıldı. 150'ye yakın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı katıldı. Ziyaretçiler el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.
14: Çini sanatımız Uygur Türklerinden bu zamana kadar kullanılmakta, yapılmakta, ateşin bulunmasından itibaren çömlekler, seramikler üretilmekte. Burada daha çok hem babadan kış uslubu, aynı zamanda Selçuklu dönemi yıldız geçme motiflerinden esinlenerek yaptığım tasarımlar bulunuyor.
5: Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nde çocuklar için de etkinlikler düzenlendi. Şölen kapsamında ücretsiz halk konserleri de yapıldı.
0: Ve bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Saat başında görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: LÖSEV hayat verir.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
0: Reklam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Reklam.
10: Radyo diyagnozu.
11: Sağlık.
10: Yemek tarihi.
11: Doğa.
10: Gıda.

0: Yeniden merhaba. 18 bülteniyle karşınızdayız bu kez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Törende yaptığı konuşmada terör başta olmak üzere Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz dedi.
1: Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız.
0: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın ise daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürdek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürdek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
2: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra bitebileceğini yineledi. Trump, resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de bitebilir diye de ekledi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini tekrarladı Trump. Körfez ülkelerinin İran...

0: geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
1: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının sonuçları açıklandı. 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda hibe edilen tutarı da 12,5 milyar lira olarak açıkladı.
2: Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2164 proje ile aile işletmelerimize ayırdık. Bunlardan 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece program bütçesinin %77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.
1: Bakan Yumaklı, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamındaki desteklere de değindi. 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe ayrıldığını söyledi. Böylece tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 3 Nisan 2026'da devreye alınan kırsal kalkınma yatırım programıyla kırsal ekonominin tarımsal faaliyetlerde teknolojik dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca doğal kaynakların korunmasının sağlanması da hedefler arasında. Projelerde öncelik kadın ve genç girişimcilere verildi. Böylece bu kesimin kırsal üretimdeki ağırlığının artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
0: Okullar açıldı, öğrencilerin omzundaki yük de arttı. Kitap, defter, suluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
3: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
4: Büyük boy çantalar tercih ediyorum, kitaplar sığsın diye.
5: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
6: Rengini bir de fazla alanı var diye seçtim. Çok fazla kitap oluyor.
7: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
5: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
8: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
9: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
10: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-%60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
11: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
5: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
12: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
5: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
10: Çantayı tek taraflı yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kaldırırken altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığını hissedersiniz.
0: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Son olarak Pusula Maraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler burada ücretsiz eğitim desteği alabilecek.
1: 1000'in üzerinde gence dershane hizmeti sunulacak. Öğrenciler ücretsiz eğitim desteğiyle sınavlara hazırlanacak.
13: 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah burada hem eğitim alacaklar hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar. Hayalini gerçekleştirme noktasındaki kardeşlerimize güzel bir süreç olacak onlar için.
1: Proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü kentte eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Öğrencilerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi amacıyla Pusula Maraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 6000 metrekare alana kurulan merkezde LGS ve YKS için hazırlık kursu

0: su verilecek. Öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli olarak deneme sınavlarına girecek.
1: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız. Şu an hem 8. sınıf hem de 12. sınıftan öğrencilerimiz var.
0: Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri, kulüpler, motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
2: Çayı, kahveyi çok sıcak içmek kansere neden olabiliyor. Araştırmanın adresi Oxford Üniversitesi. Uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde araştırma yaptı. Buna göre 65 derece ve üzerindeki içecekleri tüketenlerde yemek borusu kanseri riski ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
3: Gününde en az 10-15 bardak çay tüketiyorum yani. Sıcak çay. Sıcak çay.
4: 3-4 bardak çay, 2 tane Türk kahvesi sabah akşam sıcak içerim.
5: 65 derece ve üzerindeki içecekler çok sıcak olarak değerlendirildi. Günde 6 bardak ve üzeri sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı belirtildi. Tespitler İngiltere'den Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında. Üniversite 977 bin orta yaşlı kadın ve erkeğin verilerini inceledi.
6: Birkaç dakika bekledikten sonra genelde çayımı içiyorum. Kahvemi biraz soğuk seviyorum ama.
7: Çay herhalde 15 tane içiyorum. Peki. Genelde bütün akrabalarımız hep iki yudumda sıcacık çayı bitiriyorlar. Ben içemiyorum.
5: İçeceklerini çok sıcak tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun iç yüzeyindeki hücrelerde tahrişe ve hasara yol açabiliyor.
8: Yemek borusunun içinde döşenmiş olan bir epitel dediğimiz bir doku var. Buraya yüksek ısılı bir içerik geldiği zaman burada kimyasal bir reaksiyon oluşturuyor. Tekrarlayan maruziyetler devam ettiği zaman da artık hücrelerin kansere dönüşüm dediğimiz yapısal hücre değişimleri oluyor.
5: Çay bardağı yeni konulduğunda yaklaşık 90-95 derece olabiliyor. Uzmanlar çayı içmeden önce birkaç dakika beklemek gerektiğini vurguluyor.
8: O yüzden aslında ağzımızda hissettiğimizde bu ideal sıcaklık 40-45 derecenin üzerindeki tüm sıcaklıklar bu kimyasal değişimleri oluşturuyor, kansere yol açacak.
5: Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da yapılan çalışmalarda sıcak çay tüketimi ile yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiye işaret ediyor.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri de devrede olacak. Peki bu etkenler neler, alınacak önlemler neler? Gelin ona bakalım ve haberimize de veda edelim. Saat başı görüşmek dileğiyle.
9: Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu.
10: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Okullarda birçok nokta mercek altında.
9: Güvenlik önlemlerinin artmasının nedeni 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula gitmişti. 19 yaşındaki Ömer Ket öğrencilere ve görevlilere ateş açtı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, biri polis memuru ve biri kantinciydi. Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli öğle saatlerinde okula gitti. İki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmen ve 3 çocuk hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan daha sonra hayatına son verdi. Saldırının ardından İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
11: Anne babalar da çok daha tedirgin, çocuklarına çok fazla tembihlerde bulunuyor. Çocuklar da daha alarmdalar. Yani ufacık bir şey olduğu zaman daha büyük bir olay olacak mı, başlarına bir şey gelecek mi diye kaygılar yaşıyorlar.
9: Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.
12: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
9: Okul giriş çıkışları sıkı denetime alındı. Turnike sistemi kuruldu.
10: Okul kapılarındaki güvenlik artık bu noktadan, yani turnikelerden başlıyor. Öğrenciler kartlarını okutarak okula girerken yabancı ve yetkisi olmayan kişiler bu hattı geçemiyor. Böylelikle hem öğrencilerin giriş çıkışları anlık olarak kayıt altına alınıyor, hem de yabancı kişilerin okula girmesi önleniyor.
13: Turnike sistemi öğrencilerin hem takibi açısından devam devamsızlığı da takip etmek esasında bu işin bir parçası. O da hani bu güvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir. Tabii ki dışarıdan girecek yabancıları önleme konusunda bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki içerideki şeyi takibi de, denetimi de, güvenlik öneminde farklı bir şekilde yapmak gerekiyor.
14: Giriş çıkışlara şey koydular, bu hani geçiş sistemi, turnike koydular. İyi oldu. İçimiz rahatladı. Bu tedbirler yeterli mi bilmiyorum ama yine de caydırıcı olacağını düşünüyorum.
9: 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla okul çevresi ve giriş çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
15: Bence iyi bir şey, olması gereken bir şeydi. Öğretmenlerle randevu alıp ona göre gidiyoruz. Veli olarak öyle gidiyoruz. Bence mantıklı.
11: En azından okulların elinde şöyle bir tablo olacak. Yani hangi veliyle biz görüşebilmişiz, hangi çocuğun ailesinden hiç haberdar olamamışız, hangisinin ilgisi daha yüksek. Tabii o verilere ulaştıktan sonra irtibatın az olduğu, etkileşimin az olduğu çocuklar ve aileleriyle okulun, yine rehber öğretmenlerin aracı olarak etkileşimde olması önemli.
9: Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları aktif hale getirildi. Kör noktalar aydınlatıldı.
10: Yeni uygulamayla birlikte okullarda birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Koridorlar, okul bahçeleri ve giriş çıkış noktaları kurulan kameralarla anlık olarak takip ediliyor. Bu önlemle olası risklerin en azı indirilmesi hedefleniyor.
13: Okul bölgelerinin, çevrelerinin denetlenmesi tabii ki güvenlik güçlerinin sorumluluğu içerisinde. Bu da olayın bir parçası esasında. Yani çevre güvenliği, okul giriş çıkışının güvenliği ve okul içi güvenliği, bunları bir bütün olarak bakacağız.
9: Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra aileyle okul işbirliği de kritik önemde.
13: Öğretmen, ebeveyn ve okul işbirliği son derece önemli. Yani öğrencinin davranışlarının takibi, öğrencinin devam devamsızlığının takibi, öğrencinin motivasyonunun takibi, öğrencinin ders esnasındaki davranışlarının takibi burada son derece önemli.
11: Aile, okul, öğrenci. Burada gerçekten bu üç bacağın birbiriyle iletişim halinde olması, birbirinden haberdar olması çok önemli. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu, Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
0: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Spor haberleri başlıyor.
4: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray lider girdiği haftada taraftarı önünde sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılıların Kocaeli Spor'u saat 20'de ağırlayacağı mücadele için Rams Park'a gidiyoruz. Sargın Tekşal yayın için hazır. Sargın.
5: Evet Gürkanak, Galatasaray zirvede girdiği haftayı lider kapatmanın peşinde. Sarı Kırmızılar Kocaeli Spor'u saat 20'de Rams Park'ta konuk edecek. Galatasaray takım otobüsü de az önce stada giriş yaptı. Tabi Galatasaray 3 maçtır kazanıyor. İlk 4 haftayı lider kapattı. Ancak hafta içindeki Sporting mağlubiyeti 3-1'lik yenilgi biraz moralleri bozdu. Galatasaray'da eksikler de can sıkıyor. Osimhen yine yok. 6 golle gol krallığında Osimhen Sporting maçında da yoktu. Bugün de kadroda olmayacak. Lemina, Singo ve Günay da kadroda olmayacak Galatasaray'da. Galatasaray'ın muhtemelen 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan olacak. Savunmada Şallay, Davinson, Abdülkerim, Eren. Orta sahada Torreira, Sara. İlerideki üçlüde Yunus, Batrakov, Barış ve en önde Denizgül olacak. Abdülkerim Bardakçı ilk 11'e dönüyor bugün. Denizgül'ün de ilk 11'de ilk kez başlamasını bekliyoruz. Sporting ve Başakşehir maçında sonradan oyuna girmişti Denizgül. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın gol umudu olacak. Konuk Kocaeli Spor'da sezona iyi başladı. 3 maçtır kazanıyor Selçuk İnan'ın ekibi. Selçuk İnan da kaptanlığını yaptığı, şampiyonluklar yaşadığı Rams Park'a yine rakip olarak çıkacak. Kocaeli Spor geçen sezon Galatasaray Lig'deki ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Onlar da geçen sezon Galatasaray'a karşı ligde en çok varlık gösteren takımlardan birisi. Tabii Galatasaray evinde uzun süredir kaybetmiyor. Son 4 sezonun şampiyonu 37 maçtır Rams Park'ta rakiplerine 3 puan vermedi. Karşılaşmanın hakemini de hatırlatalım. Saat 20'deki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
4: Serdal Adalı, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde yaşayan vatandaşları kırmadı. Beşiktaş Başkanı Kartal heykeli hediye ettiği köydeki açılış törenine de bizzat katıldı.
6: Serdal Adalı, İstanbul'dan 1450 kilometre uzaktaki Beşiktaş köyüne Kartal heykeli hediye etti. Beşiktaşlıyız, Beşiktaşlar, lay lay lay lay. Görüntüler Ardahan'dan. Beşiktaş Başkanı, köydeki vatandaşların talebi üzerine yaptırdığı heykelin açılış törenine katıldı.
7: Sevgili Beşiktaşlı arkadaşlarım, kardeşlerim, bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeler bulmak çok zor. Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam eder.
6: Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir de Adalı'ya teşekkür etti.
8: Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici, güzelleştirici unsuruyla birlikte şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş Kulübü'ne hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ben kendilerine köyümüz ve şehrimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum. Ardahan tarihi bir gününü yaşıyor. Hem kulübümüze hem Beşiktaş köyümüze vesile olanlara çok çok teşekkür ediyoruz.
6: Vatandaşlar da konuşmaların ardından Kartal heykeli önünde fotoğraf çektirdi.
4: Formula 1'in yeni durağı Madrid'de Kimi Antonelli zafere uğraştı. Şampiyona lideri sezonun 8. zaferine ulaşmış oldu. Formula 1 takviminde ilk defa koşulan pistte Antonelli podyumun en tepesine çıkarken Verstappen ikinci, Norris üçüncü oldu. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışta 6. turda veda etti. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise seansı 4. tamamladı. Üst üste 2. sezonun 8. zaferine ulaşan Kimi Antonelli en yakın rakibiyle puan farkını 81'e çıkardı. Formula 1'de bir sonraki yarış 26 Eylül'de Azerbaycan'da koşulacak. Inter Miami son dakikalarda yediği golle sahasında 2 puan bıraktı. Messi ile öne geçen Miami, Nashville karşısında üstünlüğünü koruyamadı.
9: Amerika Futbol Ligi'nde Inter Miami'nin konuğu Nashville. Uzun bir top, Surridge topla buluştu. Savunma burada dikkatsiz yakalandı ve top ağlara gidiyor. Konuk ekip 1-0 öne geçti 4. dakikada Surridge'in golüyle. 19. dakika beraberlik golü geldi. Messi'nin ortası, Baker Whiting burada kendi kalesine gönderiyor topu ve skorda denge var. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Casemiro'nun pası, Lionel Messi. Messi aldı sol ayağına, vurdu, direkten geri geliyor top. Dönüşünde sonuç çıkmadı. Dikkatli izliyoruz. De Paul, Messi ile ver kaç. De Paul pası, Messi. 2-1 öne geçiyor Inter Miami. Çok alışık olduğumuz vuruşlarından biri Lionel Messi'nin ve ev sahibi bir kez daha önde maç bitti derken 90+1. Sağ kanada açıldı top. Muhammed vurdu. Kaleci St. Clair başarılı tamamlayan Surridge. Mücadele 2-2 bitiyor.
4: Noktaladık. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi
6: geçiriyor.
5: Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: Sporun sanatla ilişkisini öğreniyor, sporu konu alan sanat eserlerini inceliyor, Platon'un spor ve sanata dair söylemlerine daha yakından bakıyoruz. Anlatan, sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu.
1: Sanat-spor ilişkisi antik dönemlere kadar uzanıyor. Aslında o dönemlerdeki sporun bugün anladığımız türde modern, özel sanatla falan değil de kültürle alakası var. Güreş, boks, hani binicilik, atletizm, okçuluk, hatta futbol bile o eski dönemlerin geleneksel sanatlarında yer alıyor. Mesela bunlar arasında en yeni olarak bildiğimiz ve aşağı yukarı bugünküne benzer kurallarla İngiltere'de doğduğunu okuduğumuz, öğrendiğimiz futbol daha önce de çok farklı biçimde köyler arasında oynanıyordu. Sonra daha geriye gidelim. Hatta milattan önce 3. yüzyıla gidelim mesela. Çin'de zaten oynanıyordu ve Çin bunu resimlere, şarkılara, şiirlere dökmüştü. Bu oyunun çeşitli görüntüleri karşımıza çıkıyor. Çin'deki futbol başlangıçta mesela ille de bugünkü futbol gibi başlamamıştı. Başlangıçta askeri bir eğitim faaliyetiydi. Sonra popülerleşerek hem imparatorluk katının hem de sokaktaki kitlenin ilgisini çekmeye başladı. Galiba en ilgi çekici yanıysa oyun sırasında yapılan akrobatik hareketler oluyordu. Çin'de akrobasinin çok popüler olduğunu da bu arada düşünürsek, bunun bugünkü anlamda jimnastikle de tabii ilgisi var. Öte yandan bu saydığımı tüm geleneksel spor faaliyetleri de bulunduğu her yerde resimlere, heykellere ya da şiirlere, şarkılara dönüşebiliyordu. Elimizde bugün mesela Çin'den başka Mayalardan, Azteklerden, bazı Orta Avrupa kavimlerinden, Japonya'dan ve Orta Çağ Avrupa'sından kalan çizimler var, şiirler var. Yani spor hakkında. Fakat bu ilişki giderek dağılmaya ya da başka bir hal almaya başladı. Örneğin özellikle hani 19. yüzyıldan itibaren futbol İngiltere'de geleneksel alandan uzaklaştı. Sınıflar arası daha modern bir rekabetin sahnesine dönüştü. Diğer spor dalları da ayrı ayrı birer bağımsız rekabet alanı oluşturdu ve giderek de profesyonelleşti. Bugün artık sporun eski dönemlerdeki gibi geleneksel bir yanı yok ve bundan asla bir ilgisi kalmadı. Her ne kadar bunlar hala kitlelere hani bir takım tarihsel kaynaklara göre sunuluyorsa da böyle bir temelin tamamen yok olduğundan da şüphe yok. Yani geleneksel bir temelin artık devam ettiğinden şüphe duyuyoruz. Burada da başka bir örnek vereyim. Floransa futbolu, yani Calcio Storico dedikleri şey. Bu 16. yüzyılda oynanan ve her biri 27 oyuncudan kurulmuş, işte mavi, kırmızı, yeşil, beyaz takımlardan oluşmuş bir futbol faaliyetiydi 16. yüzyılda. Santa Croce'yi temsil ediyordu. Santa Maria Novella'yı, işte San Giovanni'yi ve Santo Spirito'yu temsil eden takımlardı bunlar. Kilise cemaatleriydi basit anlamıyla. Fakat bugün mesela bakarsak İtalyan Profesyonel Ligi'ndeki Fiorentina'nın maçını seyredenlere, tribünleri dolduranlara ya televizyon çevresinde toplanmış grubun heyecanlarına, hareketlerine, o futbolla bugünkü futbol arasında dediğim gibi en ufak bir benzerlik yok. Artık o geleneksel takımlar yalnızca yılda bir gün bir gösteri gerçekleşiyorlar. Turistik bir organizasyona dönüşüyor. Santa Croce Meydanı'nda gösteriye çıkıyorlar ve eski bir rekabetin kültürel temsillerini sunuyorlar. Geleneğin turistikleşmesi yani bu resmen. Yani bunu seyreden yalnızca turistler, bugün futbol meraklıları ise bundan hiçbir heyecan, haz duymuyor. Bu profesyonel süreçte sanat spordan oldukça koptu aslında. Bugünden ya da bugüne varan yakın süreçten bahsediyorum. Yani entelektüel sanat alanı uzun süre sporla fazla ilgilenmedi. Ta ki 1980'li yıllara varıncaya kadar. Fakat bu arada edebiyat, sinema ve şiir alanında tek tük örneklere de rastlayabildik. Örneğin Bedri Rahmi Eyüboğlu geldi aklıma. 1953 yılında İstanbul Destanı diye bir şiir yazmıştı. Orada Dolmabahçe Stadyumu ya da Mithatpaşa Stadyumu konu edilmişti. Zoltan Fabri 1961 yılında Cehennemde İki Devre diye unutulmaz bir film çekti. Abidin Dino'nun belgesel nitelikli 1966 Dünya Kupası filmini de unutmamak lazım. 1970'li yıllarda Peter Handke, kalecinin penaltı anındaki endişesi adlı romanını yazdı ve orada bir kaleciyi baş aktör olarak kullandı. Çok kısa bir süre sonra da Wim Wenders bu romanın filmini çekti. Yani 80'li yıllardan itibaren o entelektüel alanda spora nispeten bir ilgi baş göstermeye başladı. Saydıklarım 80'li yıllardan önceydi ama tek tük örneklerdi. Ama 80'li yıllardan itibaren başka bir ilgi ortaya çıktı. Ama bu ilgi daha çok gene futbola oldu. Onlar futbolun politik yönünü, kitle psikolojisini ve hani milliyetçilik ya da sınıfsal yapı gibi sosyolojik temelini ele aldılar. Öte yandan bir takım yazarlar da futbolun televizyon, medya, işte ekonomik koşullar bağlantısını ortaya koyan kitaplar yayınladı. Mesela 80 sonrasının en önemli isimleri bu kitapları yazanlar arasında Simon Cooper'dir. Futbol yalnızca futbol değildir diye ortaya koydu görüşlerini. İşte Simon Critchley, Alex Bellos, Eduardo Galeano Türkiye'de de çok okundu. Richard Kapuscinski, Mark Perman ve Christian Bromberger dünyada ve Türkiye'de çok ilgi gören yazarlar oldu. Ve Viv Simpson ile Andrew Jennings'in bir kitabı vardı. O da olimpiyatlardaki sahtekarlıkları ortaya koyuyorlardı. Mafya ilişkileri üzerineydi, olimpiyatlarla mafya ilişkileri üzerineydi. Bu arada tabii Umberto Eco'nun metinleri arasına girmiş futbola ait bazı bölümlerden de söz edebiliriz. Ve Türkiye'de ise Tanıl Bora belki de futbola en fazla yer ayıran o yıllar yani 80'li yıllardan itibaren bir yazar olarak karşımıza çıktı. Ve yine 80'li yıllardan itibaren spora en yakın duran alan yine sanat alanlarının yanında sinema oldu. 1981'de Zoltan Fabri'nin yani siyah beyaz olarak çektiği Cehennem'de iki devre filmi. Benim için unutulmaz bir film. Bu Macaristan'ın MTK yani Macar Köre ya da Testia Körlök Köre takımının üzerinden bir film. Naziler Macaristan'ı işgal ettiği sırada o takım içinde yaşanan bir takım felaketleri konu alıyor. İstanbul Film Festivali'nde de 1995 yılında gösterilmişti bu film. İşgalci Nazilerle Macar tutsaklar arasında düzenlenen bir futbol maçı var ve izleyicinin kanını donduran bir katliam sahnesiyle sonuçlanıyor. Burada ilginç bir takım durumlar vardı. Maçı kazanmak isteyen bir takım yoktu. Yani o tutsaklar maçı kazanmak istemiyordu aslında. Kaçmak istiyorlardı. Bir şekilde o kalabalıktan, o kargaşadan yararlanıp kaçmak. Fakat o kadar Naziler tarafından alaycı davranışlarla karşılaştılar ki bundan vazgeçtiler. İlk yarı 3-0 mağlubiyetleriyle kapanmıştı. Sonra bunlar devre arasında maçı kazanmaya karar verdiler. Ama maçı hani kazanmak ve o alaycı davranışlara bir ders vermek mi önemliydi onlar için? Bunu soruyoruz. Yoksa kamptan kaçıp özgürleşmek mi önemliydi? İyi ama o halde diye düşünmüş olmalılar. Bu özgürlüğün değeri ne olacaktı ki o zaman bu aşağılanmalarla birlikte? Futbol üzerinde işleyen böyle bir paradoksun filmiydi. Bu hani şu bizim sık sık tribünlerden duyduğumuz ölmeye geldik sloganı var ya, onun gibi bir palavra değildi. Macar tutsaklar hakikaten kendi inisiyatifleri doğrultusunda bir cevap vermek ve onurlarını kurtarmak ama ölümü de göze almak durumundaydılar ve gerçekten de ölmüşlerdi. Burada Cehennem'de iki devre filmini tercih ederken uzun zaman bir ikilemle uğraştım. Hangisini tercih etmeliyim diye. Bu filmden mi söz etmeliydim yoksa biraz önce gene söylediğim Hugh Hudson'ın Ateş Arabalarından mı? Aslında iki filmin değeri de benim için aynı. Bu filmi de izlememiş olan dinleyicilere kesinlikle öneriyorum.

Türkiye'ye baktığımızda ise benim ilk aklıma gelen, bu benim kişisel fikrim tabii, daha yakın bir zamanda 2000 yılında Serdar Akar'ın çektiği Dar Alanda Kısa Paslaşmalar oldu. Bu film oldu. Bu film futbolu konu alıyorsa da çok geniş toplumsal bir mesaja sahip.

0: hani resim heykel sanatına da baktığım zaman ticari üretimleri bir kenara bırakırsak çok da üzerinde durabileceğimiz bir üretimin gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Yine 80'li yıllardan bu yana mesela aklıma sadece Mevlüt Akyıldız'ın Galatasaray taraftarları üzerinden yaptığı bazı resimler geliyor. Bedri Baykam daha yakın zamanda Fenerbahçeli futbolcuları kendi resimlerine kattı, onların figürlerini. Bu yılsa Pınar Bora futbol ve taraftar kitlesinin davranış biçimleri üzerine farklı malzemeler kullanarak bir sergi açtı. Bence bunlar anılmaya değerdi.
1: Herkese sanat. Sanatla sporun ilişkisini ve Platon'un düşüncelerini sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlatıyor.
0: ...2004 yılında önce İsveç'te, ardından da Londra'da peş peşe iki olay yaşanmıştır. Olaylar şöyle, o yıl Eylül ayının son haftasında İsveç'te AEK Solna ile Djurgården takımları karşılaştı. Bu maçın futbol adına hiçbir ilginçliği olmasa da Djurgården'in Gambiyalı siyah kalecisi Padempo Turay'ın bir hareketi bu maçı dünya gündemine taşımaya yetti. Turay kendisine türbünlerden fırlatılan bir muzu havada kaptı, kabuklarını soydu ve yedi sahada. Bu kalecinin yaptığı, hani seyircinin aşağılayıcı, siyah bir insana karşı seyircinin aşağılayıcı tutumuna ve tepkiydi. Ve o bu davranıştan, yani seyircinin bu davranışından hiç etkilenmediğini göstermek istemişti. Bundan birkaç gün sonra, bu kez İngiltere'de aynı şey oldu. Yine bir muz atıldı bir siyahi oyuncuya ve işte ye maymun ye sesleri türbünlerden yükseldi. Şimdi bu iki olayın üzerinden bir hafta bile geçmeden Douglas Fishbone adlı bir sanatçı İngiltere'de tam 30 bin muzu Londra'da Trafalgar Meydanı'na yığdı. Onun yaptığı bu performans ilk anda başka türlü algılandı. Soğuk bir taş yığını, işte Londra'nın soğuk havasındaki o taş meydana sıcak iklimden bir simge gibi algılandı. Gerçekten de bu muzdağı soğuk iklimin hani o gri tonlarında sıcak bir güneşi andırıyordu önce. Şimdi ırkçı İngilizlerin, yani o muzu atan İngilizlerin Afrikalı siyahları aşağılamak için yaptıkları bu hareket ansızın o muzlar National Gallery'nin önünde yükseldiğinde sanatçı dedi ki Fishbone, oradan geçmekte olanlara bunları alıp yiyebilirsiniz. Ve 30 bin muz birkaç dakika içinde İngilizler tarafından kapışılıp yendi. O halde hani düşünmek gerekiyordu. Londra'nın tam merkezinde bunları kapışıp yiyenlerin acaba kaçı siyah Afrikalı olabilirdi, kaçı İngiliz ya da İsveçli olabilirdi. Bu bana şu soruyu sordurdu. Biri sanatçı, biri de kaleci. Bence bir performans olarak Fishbone'un futbol üzerinden tasarladığı en önemli sanat eylemlerinden biriydi. Sanat ve spor alanlarının ilk bir araya gelişinde daha da geriye gidebiliriz. Bu birbirleriyle nasıl bir iletişim içinde olabilir sanat ve spor ya da sanatçılar ve sporcular? Bunun felsefi bir yanı var. Milattan önce 5. yüzyılda mesela Platon'a kadar gidelim. O bunu açıklamaya çalışmıştı metinlerinde. Nerede? Devlet adlı eserinde. Orada Platon mesela devlete yararlı bireylerin yetiştirilmesi adına sanatla sporun aynı anda devreye girmesini ve bu konuda da sağlam bir eğitimin verilme gereğini söylemişti. Bugün tarih kitaplarında okuduğumuz mesela jimnazyonlar tam da Platon'un bu düşüncesi çerçevesinde eğitim vermekteydi. Yani hem sanat hem de beden eğitimi okulları açıldı. Çünkü birey ancak bedenin ve zihin yapısının aynı anda gelişmesiyle ideal bir birey olabilir dedi Platon. Yani fiziksel mükemmellik aynı zamanda da zihinsel ve ruhsal mükemmellik. Yunanlılar bu birleşmeye kalokagatya diyorlar. Yani işte mükemmelliklerin zihinsel ve fiziksel olarak birleşmesi. Tam bu anlamda şuraya çıkıyor bu konu. Erdemli olmak, fiziksel bakımdan dediğim gibi güzel olmak. İşte bu yüzden asıl düzenin, devletin düzeninin eri, müzikle jimnastiği en iyi şekilde anlaştıran, kaynaştıran, onları kişiye ölçülü bir biçimde sunan insan olmalıdır. Yani karşısındaki kişiye fiziksel sağlık, sağlığın uzantısında ortaya çıkan sertlik, hani savaşlarda yarar sağlasa bile bir işe yaramıyor. Eğitimin katkısıyla bunları toplumsal alanda sanatla da buluşturmak lazım. Yani dediğim gibi milattan önce 5'e kadar giden ve jimnazyumların kuruluşuyla sonuçlanan ya da devam eden diyelim, böyle bir düşünce var ortada. Yeniden Platon'a dönersek, onun sanat-spor ilişkisinin yalnızca teoride ve eğitim alanında kalmadığına da tanık olabiliriz. Yunan toplumunda doğrudan bu felsefi yaklaşım sanat alanına yansıdı. Yani mesela Polykleitos ile Miron, güzel bedenin ideal ölçülerini matematiksel bir kanon halinde ortaya koyan heykeller yaptılar. İşte sanat. Bu ölçüler erkek modeller üzerinden gösterildi heykellerde ve geçerliliklerini bu ölçüler yüzyıllarca korudu. Bu heykellerin genellikle spor yapan bedenler üzerinden gösterilmesi de yine sanat-spor ilişkisinin bir göstergesi. Hatta bu heykeller, bu ölçü sistemleri sanatla da sınırlı kalmadı, mimari tasarım alanına kadar uzadı. Milattan önce 1. yüzyılda, yani Platon'dan tam 400 yıl sonra yaşamış olan Vitruvius, mimarlık üzerine 10 kitap adlı eserinde mimarlığın kanonunun yine bu ölçülere bağlı olduğunu, yani ideal erkek ölçüleri üzerinden tespit edilmiş, bu heykeltıraşların tespit ettiği ölçüler üzerinden olması gerektiğini, böyle bir tasarım sistemi olması gerektiğini söyledi. Sonuçta Rönesans'ı da içine alan çok uzun bir süreç oldu. Yani çok eskiye dayanan bir şey bu sanatın mutlaka ve mutlaka sporun içinde yer almasını önermek. Sporu estetik yönden tanımlamaya kalkarsam biz senfoni olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir uyum, bir ahenk meselesi spor. Sporu ister takım halinde yapın, ister tek başınıza yapın, sürekli biçimde hep çevrenizdekilerle ve koşullarla hem de kendi bedeniniz ve zihninizle bir uyum sağlamanız gerekiyor. Hem başarı hem de spordan alınacak keyif bu senfonik yapıya bağlı. Belki sporda estetik bir yan arayacaksak burada aramalıyız diye düşünüyorum. Olimpiyatlarla estetik faktörler arasındaki bağa da baktığımız zaman, hani biraz önce belirttiğim üzere zaten Platon'dan itibaren bu estetik ve spor arasında bir bağ var ve olimpiyatlar da asıl bunun tam göstergesi. O da olimpiyatlarda bedenle zihin arasında bir uyumu, yani fiziksel güçle sanat arasında işbirliğini öneriyor. Dolayısıyla antik dönemlerden bugüne kadar olimpiyat oyunları başlangıcında ve bitiminde sanatsal gösterilere yer veriyor. Bunu hala görüyoruz, tanık oluyoruz buna. Yani bu sanatsal gösteriler, mesela olimpiyatlar öncesi ortaya konulan sanatsal gösteriler hiç de müşteri çekme niyetine bağlı falan değil. O estetik gösteriler, her ne kadar bu oyunlar artık hani tamamen olimpiyatlar profesyonelleşmişse de ve köklerini hali yitirmişse de, doğrudan doğruya olimpiyatın yapısında zaten mevcut. Olimpik sporların yapısında zaten mevcut geleneksel olarak. Dünya Kupası içinse bir şey söyleyemiyorum. Onun profesyonelleşmesinin yanı sıra felsefesinde zaten böyle bir şey yok. Futbol artık kendi gücünü doğrudan sermaye gücüne ve uluslararası politikalarda buluyor. Ama yine de futbolun bir takım oyunu oluşu onu sahada elbette senfonik bir yapıya taşıyor ve bunu başarabilen her takım kendi estetik görüntüsünü de oluşturabiliyor. Böyle düşünüyorum yine bugünkü sanat ve spor arasındaki ilişkiyi.

Spor ve sanatın ilişkisini sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: herkesi sana. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası, Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp deve kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: İyi günler sevgili dinleyiciler. Daha çok yabancı dillerden alıp kullandığımız kimi yiyeceklerin isimlerine bir göz atacağız bugün. İlki sandviç, sandviç, sandviç gibi söylenişlerine rastladığımız sandviç. Bu sözcük İngilizceden. Meydan Larousse'ta yazdığına göre çok düşkün olduğu kumarı yarıda bırakmamak için bir yandan oynayıp bir yandan da masasına getirdiği yağlı ekmeği yiyen sandviç kontu John Montagu'nun adından geliyormuş. İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk ve benzeri malzemeler konularak hazırlanan yiyecek. Söylenişi tam olarak sandviç. İkinci sözcüğümüz bisküvi. Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek, kuru bir tür pasta. Türlü yanlış söylenişlerinin içinde püskürtün ön plana çıktığı bu sözcük Fransızca ve tam söylenişi bisküvi. Bisküvi. Peki kokoreç mi, kokoreç mi? Söylenişi konusunda karışıklık olan bir sözcük daha. Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan kuzu bağırsağından yiyecek. Çok benimsediğimiz bu yiyecek de ilginçtir, Yunanca kökenli. Bu sözcüğün de doğrusu kokoreç. Kokoreç. Çikolata deyip geçiverdiğimiz, kakaodan yapılan ve pek çoğumuzun aklını başından alan bu yiyeceğin doğrusu ne? O da İtalyancadan girmiş dilimize ve çikolata demişiz. Ama kimi kaynaklar çikolata şeklinde söylenmesini de kabul ediyor. Bir soru daha. Maydanoz mu, maydanoz mu? Tekrar ediyorum. Maydanoz mu, maydanoz mu? Bu sözcük de Yunanca'dan. Mideye pek yararlı olduğundan midenoaz da denir. Ve de söylenişi maydanoz değil, maydanoz biçimindedir. Maydanoz. Bir hatırlayalım mı bugünkü sözcüklerimizi? Sandviç, bisküvi, kokoreç, çikolata ve maydanoz. Yiyeceklerinizi dikkatle seçmeniz ve sağlıklı beslenmeniz dileğiyle iyi günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı. Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor. Sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, saat 19, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Törende yaptığı konuşmada terör başta olmak üzere Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır, bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu.
1: Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile görüştü. Fidan, SDG'nin kendi nefes etmesini önemli buluyoruz dedi. Bu adımın da zaman geçmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgu yaptı.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'le güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
0: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvenliği operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürdek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
3: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
4: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
3: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler ailem güvende

0: bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
1: İstanbul'da yarın 15 bin kiralık konut projesi için başvurular başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular da 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Yanıtlar haberimizde.
2: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
0: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci pazartesi başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
3: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
0: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
1: Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi konuşma bahanesiyle iş yerine gittiği eşini tabancayla öldürdü. Ardından da kendi hayatına son verdi. Olay Tarsus ilçesine bağlı Doğatepe mahallesinde yaşandı. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer, buna rağmen eşi Narin Süer'in iş yerine gitti. Zanlı tabancayla 46 yaşındaki kadını öldürdü. Daha sonra da aynı silahla kendi hayatına son verdi. Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için bir süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi. Ardından odanın duvarı kırıldı, ortaya arı kolonisi çıktı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
4: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
5: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
4: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
6: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
1: Türkiye'nin ilk ultra dağ maratonu World Series Rize'deki Kaçkar Dağları'nda düzenlendi. Etkinliğe 60 ülkeden 2000 sporcu katıldı. Bu dev organizasyon renkli görüntülere de sahne oldu.
7: Ultra Dağ Maratonu World Series heyecanı Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yaşandı. Dev organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize

0: haliyle Rize Belediyesi ev sahipliğinde, Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG'un sponsorluğunda gerçekleştirildi. 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcu Rize'ye geldi. Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasındaki yarış heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Sporcular ormanlarda ve yaylalarda zorlu parkurları aşarak kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun son yarışı olan 4K Ayder koşusuysa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zorlu 100K parkurunda Rus sporcu Dimitri Mityaev 10 saat 31 dakikalık derecesiyle birinci oldu. 50K erkekler kategorisinde İspanyol Antonio Martinez Perez, kadınlar kategorisinde ise Türk sporcu Tuğçe Karakaya şampiyonluk elde etti.
1: Yarışmacıların konumları, parkurdaki ilerleyişleri, geçiş süreleri ve performans bilgileri organizasyon boyunca anlık olarak izlenebiliyor. Bir yarışmacının belirli bir süre aynı noktada kaldığı ya da hareket etmediği tespit edildiğinde en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlıyoruz.
0: Dünyanın dört bir yanından sporcuları buluşturan organizasyon, Rize'nin spor ve doğa turizmine de büyük katkı sağladı.
2: Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Ayrıntılarda Ali Ablay'da. Ali.
3: Evet Ata, olay geçtiğimiz dakikalarda Eyüp Sultan Kürk Kuzey Marmara Otoyolu civarında oldu. HGS gişelerine gelmeden hemen önce yanmaya başlayan otobüsün şoförü otobüsü hızla yol kenarına çekti ve otobüs şu anda alev topuna dönmüş şekilde yanıyor. Ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken trafik şu anda durduruldu ve itfaiye ekiplerinin otobüse müdahale sürüyor. Bu şehirler arası bir otobüs ve bilinmeyen bir nedenle geçtiğimiz dakikalarda seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Eyüp Sultan Kuzey Marmara otoyolu mevkiinde yaşandı bu olay ve şu anda ekiplerin müdahalesi sürüyor. Trafikte durdurulmuş durumda, ekiplerin müdahalesini takip ediyoruz.
4: NTV Radyo. Hava durumu.
5: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
4: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Sinema perdesinde devleşen bir efsane bu kez ruhunun notalarla buluşturduğu Life is a Dream albümüyle dinleyicilerine sundu. Sir Anthony Hopkins'in Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmonia Orkestra ile hayata geçirdiği Life is a Dream, İngiltere klasik müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Biz de beyaz perdeden süzülüp klasik müziğin kalbine yerleşen bu albümü ve Hopkins'in müzikal dünyasını İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya ile konuşuyoruz. Efruz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bir tarafta müthiş bir oyunculukla beyaz perdede hangi rolde izlesek nefesimizi kesen bir aktör var. Ama bu aktör diyor ki müzik benim ilk arzum, ilk dileğimdi. Tüm hayatım boyunca müzik besteledim. Yani müziğin oyunculuktan da önce gelen ana tutkusu olduğunu söylüyor. 88 yaşında yeni şeyler yapma arzusunun hala devam ettiğinin de müthiş bir göstergesi aslında. Sizin zihninizde Anthony Hopkins ve müzik denilince ne canlanıyor? Önce bununla başlayalım.
1: Elbette pek çok aslında sinema izleyicisinin ve müzik severin çok yakından tanıdığı efsane bir isim. Yaşayan bir efsane. Sizin de belirttiğiniz gibi 88 yaşında ve bu yaşta bir albüm çıkardığı, yaptığı, yazdığı eserlerden oluşan müthiş bir ilham kaynağı kendisi. Tabii pek çok aslında Türk izleyici gibi ben de onu en çok The Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliğinden ve The Father filmindeki performanslarıyla en çok hatırlıyorum. Zaten bu iki filmde de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmış, işte tiyatrodan sinemaya uzanan müthiş bir kariyeri olan çok yetenekli bir sanatçı kendisi, bir oyuncu demenin ötesinde kendisinin de kendisini tanımladığı gibi aslında belki en başta da bir müzisyen. Çünkü benim de bildiğim kadarıyla 4 yaşında piyano çalmaya başlamış evet. Anthony Hopkins ve gençliğinden itibaren de besteler yapmış. İşte orkestra müziği, valsler, film müzikleri gibi çok farklı formatlarda eserler yazmış. Çok çok enteresan bir isim. Hayranıyız.
0: Evet, öyleyiz. İlham kaynağı gerçekten.

0: Şimdi daha önce de müziğe dair çalışmalarını biliyorduk Anthony Hopkins'in. Ta 1986 yılına dayanan, hatta 2011'de Andrea Rio'nun And the Waltz Goes On en popüler çalışmalarından biri, YouTube'dan da çok izlenen videosu var. Şimdi Life is a Dream diyor. Guardian ve Independent'a göre öne çıkan oradaki eleştiriler Anthony Hopkins'in bestelerinde sinematik müzik geleneklerinin izlerini görüldüğü yönünde. Bir profesyonel gözüyle baktığınızda siz Anthony Hopkins'in melodik dili ve orkestrasyon tercihlerini nasıl yorumlarsınız? Oyunculuk geçmişi bestelerindeki atmosferi etkilemiş olabilir mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimiz de albümü dinlediklerinde aslında izlemedikleri bir filmi gözlerinin önünde, kulaklarının içinde dönüyormuş gibi hissedecekler. Gerçekten bir film albümü gibi, bir film müziği albümü gibi. Tabii bu hani farklı yorumlara da açık. Yani gerçek anlamda işte bir çağdaş müzik, klasik müzik bestecisi midir, değil midir tartışılır. Fakat müzikal dili oldukça tonal, geleneksel, melodik ve çok kolay dinlenebilir. Çok hoş bir üslubu var ve o da işte klasik film müziği estetiğine çok yakın, biraz geç romantik ve pastoral diyebileceğimiz bir üsluba da sahip. Açıkçası ben albümü çok beğendim. Dinlemesi çok keyifli ve müziğinin çok samimi olduğunu düşünüyorum. Bu çağın içinde yazılmış pek çok beste aslında biraz eksperimental, biraz daha deneysel de olabiliyor. Kimi işte içinde bulunduğumuz çağda müzik yazan bestecilerin kimi olayı biraz daha matematiksel de görebiliyorlar. Çünkü müziğin içerisinde de çok müthiş aslında bir matematiksel sistem var biliyorsunuz. Fakat şahsen benim için de biraz böyle kulağa hitap etmesi, renkli, zengin melodilerin duyulması çok daha ruha, kalbe dokunuyor. O anlamda da çok başarılı buldum ben açıkçası albümünü.

0: Şimdi eserleri Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmonia Orkestra icra ediyor. Bunun etkisini sormak istiyorum. Yani genel olarak aslında orkestraların eserler üzerindeki etkisini de sormak isterim. Örneğin Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirseydi daha mı farklı olurdu? Üst düzey icracıların ve şeflerin bu tür projelere dahil olması, eserin müzik dünyasındaki kalıcılığını nasıl etkiliyor? Bize biraz bunu da anlatır mısınız?
1: Elbette seslendirilen eserin yorumu, müzikal kalitesi, o eseri seslendiren senfonik toplulukla, orkestrayla çok ilintili. O orkestranın var olan geleneksel müzik yapma biçimi orada çok etkili. Fakat burada bence müthiş bir Gustavo Dudamel etkisi var. Kendisinden hemen biraz bahsedelim isterseniz. Aslında Gustavo Dudamel'i 2011 yılında İstanbul'da ağırlamıştık. Bir özel etkinlikle Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile İstanbul'a gelmiş ve 8-9 Ağustos 2011 tarihlerinde iki konser gerçekleştirmişti. Müthiş bir isim Gustavo Dudamel ve Venezuela'daki o müthiş El Sistema sisteminden çıkmış ve bir dünya starı olmuş. Çok yaratıcı, çok başarılı bir şef. Dolayısıyla burada bence biraz Dudamel etkisi de var. Elbette tabii orkestranın çok yüksek seviyede müzik yapan çok iyi bir senfonik orkestra olmasının da etkisi büyük. Aslında burada şunu da görüyoruz. Yani bu kadar üst seviyede müzik yapan bir senfonik toplulukla Dudamel gibi bir klasik müziğin pop yıldızları kadar parlak yıldızlarından biri, önemli isimlerinden birinin de Anthony Hopkins'in bestelerini seslendirdiği bir albüm yapması aslında hani o şeyi de gösteriyor. Her iki tarafında ne kadar yetenekli, önemli isimler olduğunu ve bu içeriğin ne kadar kıymetli olduğunu.

0: İngiltere klasik müzik listelerinde bir numaraya yükseldi diyoruz ama sizce bu durum Hopkins'in karizması ve o sevecen tavrının bir sonucu mu? İzleyici üstünde böyle bir hani merak uyandıran bir tarafı var mı? Yoksa albüm kendi başına klasik repertuarda kalıcı bir yer edinebilecek nitelikte mi?
1: Sanatçının tabii çok sevilen bir isim olması mutlaka etkili. Çünkü işte konuşuyoruz, aslında çok yönlü bir sanatçı. Hem işte bir aktörlük kariyeri var. Müthiş resimler, tablolar da yapıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Müzik yapıyor, eser yazıyor. Dolayısıyla sevenlerinin kalbinde müthiş bir yeri var. Oradan da aslında bir 1-0 önde başlıyor diyebiliriz. Evet. Fakat müziğindeki o samimiyet aslında bence dinleyicilerin daha çok beğenisine herhalde o yolu açan etmenlerden, etkilerden biri.

0: Evet, bununla bağlantılı şunu da sormak isterim. Bir festival direktörü gözüyle baktığınızda Anthony Hopkins gibi küresel bir sinema figürünün klasik müzik bestecisi kimliğiyle böyle bir albüm sunması, klasik müziğin geniş kitlelere ulaşması açısından nasıl bir potansiyel taşıyor?
1: Kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında son birkaç yıldır biliyorsunuz farklı janrlarda müzik yapan işte Rosalia gibi mesela bir
0: Evet.
1: sanatçının da milyonların takip ettiği bir sanatçının da bir senfonik orkestra ile albüm yapması ve o çok sesli müziği kendi müziğine katması aslında bu konuda hani müthiş bir açıklık ve ilgi olduğunu da gösteriyor. Bence genç jenerasyon da daha kaliteli müziğin peşinde diyelim. Dolayısıyla her şeyin de etkisi var kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Bitirirken şunu da söyleyelim. Anthony Hopkins, albümün CD ve plak satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na bağışlıyor. Venezuela'daki depremzedelere iletilmesi amacıyla. Anthony Hopkins'in İngiltere klasik müzik listelerinde bir numaraya yerleşen Life is a Dream albümünü İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya ile konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Çeşit çeşit spor.
1: Triatlon 1977'de Hawaii'de birkaç Amerikan askerinin kimin daha güçlü olduğuna dair girdikleri bir iddia üzerine ortaya çıkıyor. Askerler aralarında bisiklet, koşu ve yüzme sporlarını arda arda yaparak yarışıyor. Bu ilginç sporu Türkiye Triatlon Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye'nin en eski triatletlerinden Utku Er Yaşar anlatıyor.
2: Triatlon denince akla çok farklı şeyler geliyor ama genel anlamda triatlon, olimpik anlamdaki triatlon branşı yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının birlikte yapılmasını ifade ediyor. Triatlon bireysel bir spor. Bu üç sporu, yüzme, bisiklet ve koşuyu arda arda icra ederek finişe gelmeye çalışıyor sporcular. Triatlon sporunu yapan sporculara da triatlet diyoruz. Triatlon 1977 yılında Hawaii'de ortaya çıkan bir spor. Bir Amerikan yüzbaşısı, deniz yüzbaşısı John Collins isimli bir sporcu ve arkadaşları bir barda otururken bir gece böyle sohbet esnasında işte kimin daha güçlü olduğuna karar vermeye çalışıyorlar ve bu arkadaşların bir kısmı yüzücü, bir kısmı bisikletçi, bir kısmı boksör, koşucu falan gibi. Herkes kendi branşını övüyor. Collins de diyor ki isterseniz diyor bunun bu şekilde ortaya çıkaramayacağız en güçlünün kim olduğunu. Böyle yüzme, bisiklet, koşu üçünün bir arada yapıldığı bir spor yapalım ve adına da triatlon diyelim biz bunu. Bir sene sonra için haberleşiyorlar ve Hawaii'de buluşuyorlar. 180 kilometre bisiklet biniyorlar. 3.8 kilometre yüzüyorlar ve 42 kilometre tam bir maraton koşuyorlar. Yüzme, bisiklet, koşu sıralamasıyla. Ve 15 kişi katılıyor. 12'si finişe ulaşabiliyor. Ülkemizde ise 80'li yılların sonlarına doğru triatlon yapılmaya başlıyor. Bir grup üniversiteli genç, özellikle Boğaziçi'nden bu arkadaşlar, ufak tefek triatlon denemelerine girişiyorlar. Aralarında çünkü yurt dışı bağlantısı olan kişiler var. Gidip geldikçe ve dergilerden falan, değişik kaynaklardan triatlonu öğreniyorlar. Bunların çoğu aslında atletizm kökenli arkadaşlar. Çok iyi yüzme ve bisiklet tecrübeleri olmadığı ve triatlonu da hiç tanımadıkları için kendi kafalarından bunu uygulamaya çalışıyorlar. İşte branşlar arasında geçerken zorunlu dinlenme molaları veriyorlar. İşte mutlaka bir çikolata veya muz yemek zorunludur falan gibi. Aslında triatlonda böyle bir şey yok. Start alıyorsunuz, yüzmeye başlıyorsunuz. Hemen çıkar çıkmaz mayonuzla bisiklet üzerine atlıyorsunuz. O bitince tekrar atlayıp ayakkabı değiştirip koşuya geçiyorsunuz gibi. Ve en son finişe ulaşan ilk sporcu triatlonun genel birincisi oluyor. Yani branşlar arasında yüzmede sen, koşuda ben birinci oldum gibi bir ayrım yok. Triatlon tek bir branş. Üçünü beraber yapıp starttan finişe en önce gitmeye çalışıyorsunuz. Ülkemizde 8 yaşından itibaren artık lisanslı olarak sporcuları akvatlon branşıyla triatlona başlatabiliyoruz. En yaşlı sporcularımızda 70 yaşı civarında triatlon yapan sporcularımız var. Yani oldukça keyifli, kendine has bir kitleyle bu sporu yapmaya devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 17. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Basri Bey, Toprak Sergen. Talat Bey, Mutlu Albayram. Leon Dayı, Selçuk Kıpçak. İkinci Abdülhamit, Nüvit Candaner. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni, Cem Kora. Yönetmen, Aziz Acar. 1926, İstanbul, Pera Palas Oteli. 6. gün, gece.
2: İyi geceler Ester. Bu öğleden sonra Cezmi Binbaşı'dan öğrendiklerim hakikat çıkarsa artık sana yazmama gerek kalmayacaktı. Bu haber gerçekse İstanbul'a gelmeyi tercih ettiysen beni arıyorsun demekti. Demek orada mutlu olamamıştın ki benim yaşadığım şehre taşınmaya karar vermiştin. Belki Leon dayı Selanik'i bıraktı, sen de Paris'i. Neyse, anlarız nasıl olsa yakında. Ama hiç bu kadar mesut hissetmemiştim kendimi son zamanlarda. Yine maziye dönmek istiyorum. Bu güzel şehri kardeş kanıyla lanetleyen o utanç verici ayaklanma günlerine. Hiç beklemediğim halde ölümün beni derinden etkilediği o çatışma sonrasına. Evet, Şemsi Paşa suikastı. Selanik'te vurduğumuz 3 Arnavut fedaiden sonra böyle bir vicdani tereddüt, böyle bir merhamet buhranı yaşayacağımı hiç ama hiç zannetmiyordum. Tecrübesizdim, yeterince güçlü değildim. Bu kadar sert bir çatışmanın ortasına ilk kez düşüyordum. Teke tek bir kavga değildi bu, toplu bir boğazlaşmaydı. Üstelik tek olmayacaktı. Çok daha beterleri bekliyordu beni istikbalde. Zafiyet göstermek ölümcül olurdu. Hakikat buydu. Vatanın bana en çok ihtiyaç duyduğu an tereddüt edemezdim. İradem böyle buyuruyordu. Basri Bey, Mülazım Fuat, harp arkadaşlarım, herkes böyle diyordu. Asileri yenmiştik, hem de çok kısa bir sürede. Hepimizin korkulu rüyası olan ihtimal de gerçekleşmemiş, Abdülhamit ordusunu üzerimize sürmemişti. Tek el silah atılmadan düşmüştü saray. Ertesi gün Selimiye kışlası da teslim olmuş, isyancıların son kalesi de beyaz bayrak çekmişti. Zafer katiyetle bizimdi. Meşrutiyet artık yıkılmamak üzere ülkede yeniden tesis edilmişti. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Elbette insanlar ölecek, elbette kan akacaktı. Fransız ihtilalinde de böyle olmamış mıydı? Ah, bir de başımı yastığa her koyduğumda şu korkunç rüyayı görmeseydim. Uzun yıllar başıma tebelleş olacak, uykularımı bölecek kabusu ilk o zaman görmüştüm işte. Uykusuz geçen o iki kanlı günün ardından, artık yorgunluktan bitap düşüp yatağıma uzandığımda, sana yazmıştım bu karabasanı. Selanik'te beni cemiyete aldıkları şu yemin töreni, gözlerim bağlı halde bilmediğim koridorlarda sürüklenişim, her yanımda fısıltılar, ölülerin mi yaşayanların mı bilinmez, herkesin beni itham etmesi, herkesin benden nefret etmesi, derken senin ortaya çıkışın, ne bir gülümseme ne ağzından dökülen tek bir sözcük, öylece bomboş bakışın yüzüme, sonra gözlerinin usulca masanın üzerinde duran Karadağ tabancasına kayması, solgun yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeden silaha uzanışın, tabancayı alıp bana doğrulturken fısıltıların artması, tetiğe basmanı, canımı almanı istemeleri, benden bu kadar çok mu nefret ediyor diye kahroluşum, sonra o korkunç an, silahı çevirip kendi şakağına dayaman, benim dehşet içinde elimi uzatıp yapma diye haykırışım, senin tetiği çekmen, işte tam o an uyanışım. Evet, ilk o zaman görmüştüm bu kabusu. O günden sonra da yakamı bırakmadı. Bütün teferruatıyla aynı dehşet veren kabusu yaşadım senelerce. Sadece bu trajik olayı izleyenlerin sayısı değişti. Günden güne çoğaldı. Yüzlerini hiçbir zaman tam olarak seçemediğim insanlar bıkıp usanmadan itham etmeyi sürdürdüler beni. Bir gün gelecek. Kurtulacak mıyım bu karabasandan bilmiyorum. Belki de mezara kadar beni takip edecek böyle. Senden önce bir tek Fuad'ı anlattım. Ne Basri'ye ne Cezmi'ye bahsettim. Çünkü anlamazlardı. Basri Bey'le Topçu Kışlası'na girdiğimiz vakit yaşadığım tereddüdü konuştum sadece.
3: Geçer, alışırsın zamanla. Hepimizin başına geldi bunlar. Ama biz mücahidiz Şehzuar. Dövüştüklerimiz de öyle. Ecnebi ya da kendi askerimiz olması fark etmez. Düşman, düşmandır. Sen onları öldürmeseydin, onlar seni öldüreceklerdi. Ve bir kafir öldürdük. Cennetteki yerimizi garantiledik diye sevineceklerdi. Kusura bakma evlat ama seninki münevver hassasiyeti, lüzumsuz merhamet. Ama dediğim gibi, merak etme, geçer.
2: Ama geçmedi. Çoğu zaman unuttum ama geçmedi. Allah'tan unutmamı sağlayacak olaylar hiç eksik olmuyordu hayatımda. Evet, cemiyetin baş muhaliflerinin hepsi tasfiye edilmişti. Ve Temmuz İnkılabı'nın ertelediği bir vazife yeniden karşımıza çıkmıştı. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Talat Bey'in sözleri çınladı kulaklarımda.
4: İktidarın iki sahibi olmaz. Ya onlar ya biz.
2: Bizim kim olduğumuz belliydi. Onlar kısmıysa biraz muallaktı. Abdülhamid de içlerinde olmak üzere bize karşı çıkan herkes onlardı. Meclis-i Mebusan, karşı ihtilalin bastırılmasından sadece iki gün sonra padişahın saltanattan ve hilafetten alınması kararını kabul etti. Bu mühim habadisi o öğleden sonra Basri Bey'den duydum.
1: 27 Nisan 1909 İstanbul.
3: Abdülhamid tahttan indirildi Şehzuvar. Bu sabah erkenden toplanan meclis padişahı halletti. Tahta kardeşi Sultan Reşat çıkartıldı.
2: Meşrutiyet için gözünü kırpmadan canını verecek olan bu zabit, ulaşmak istediği amaç hakikat olunca sanki bir boşluğa düşmüş gibiydi. Ben aynı hisler içinde değildim. Olması gereken buydu. Çok daha önce, belki de geçen Temmuz ayında alınmalıydı bu karar. Ama Basri Bey'in haleti ruhiyesini düşünürken Leon dayının sözleri çınladı kulağımda.
5: Fransa değil burası Şehzuar. Millet inkılap falan istemiyor esasında. Devletin geri kaldığını gören bizim gibi aydınlar istiyor inkılabı. Devri istibdatmış, sürgünmüş, zulümmüş, kimsenin umurunda değil. Fransa'da millet dökülmüştü sokağa. Bastil'i basanlar bildiğin işçiler, esnaf, köylülerdi. Bizde ise meşrutiyeti çok yaşa padişahım diye kutluyor millet. Zor, çok zor iş Şehzuar. Belki bir hayal. Umarım muvaffak oluruz ama hakikat olması çok güç bir hayal. Fakat çok kıymetli bir hayal. O yüzden bu idealden asla vazgeçmemeliyiz.
2: Ne kadar da haklıydı. Tüm ilericiliğimize, tüm inkılapçılığımıza rağmen mesele padişahla, devletle hesaplaşmaya geldiğinde elimiz kolumuz bağlanıyor, adeta hareketsiz kalıyordu. Binlerce senedir iliklerimize işleyen kul kültürü, boyun eğme geleneğimiz uysal çocuklara döndürüyordu hepimizi. İyi olan tarafı şuydu. Bu kötü tesire inat, inandıklarımızı yapabilecek cesaretimizi koruyorduk hala. Nitekim kafası karışık olmasına rağmen kendisine verilen vazifeyi yerine getirme mevzusunda en küçük bir zaaf bile göstermeyecekti Basri Bey.
3: Sürgüne gidiyor Abdülhamid. Evet, sürgüne. Ne kadar tuhaf. Yıllarca o bizim arkadaşımızı sürgüne yolladı. Şimdi biz onu sürgüne yolluyoruz. Hem de nereye biliyor musun? Selanik'e. Evet, bizim Selanik'imize. Çırağan Sarayı'nda kalmak istemiş olmaz demişler. Hemen toparlanmalısınız demişler. Şu anda Yıldız Sarayı'nda bir telaş var ki sorma. Eşyalarını topluyor hanedan. Seyahat bu gece. Bizim de toparlanmamız lazım Şehsuvar. Fazla vakit yok. Eve git, bavulunu hazırla.
2: Neden? Yani ne demek istiyorsun?
3: Biz de gidiyoruz Şehsuvar. Evet, yeni vazifemiz Abdülhamid'e yol boyunca eşlik etmek. Hadi hadi aziz kardeşim, oyalanma, derhal eve git. Eşyalarını topla, Sirkeci'ye gel. Hususi bir tren hazırlanıyor. Şu işe bak yahu. Abdülhamid sürgüne gidiyor. Hem de biz götürüyoruz onu Selanik'e.
2: Padişahın tahttan indirilmesinden daha çarpıcı olan havadis işte buydu benim için. Önce çocuksu bir sevince kapıldım. Selanik'e gidecek, sevdiklerimi görecektim ama hemen ardından derin bir hüzün çöktü içime. Çünkü sen yoktun artık Selanik'te. Eylül ayından beri Paris'teydin. Leon dayıdan öğrenmiştim. Ders adete gelmişti. Meclis-i Mebusa'nın açıldığı gün.
1: İstanbul, 17 Aralık 1908.
2: Leon dayı, Esther nasıl?
6: İyi, çok iyi. Biliyorsun Paris'te. Babasının yanında. Üniversiteye gidiyor. Arada bir yazıyor bana. Mesutmuş, öyle diyor.
2: Beni soruyor mu? Diyemedim tabii. Çünkü sormadığından emindim. Hem sorsan ne olacaktı? Ne sen Paris'ten dönerdin artık, ne de ben ders saadetten. Birimiz batıyı seçmiştik, diğerimiz doğuyu. Böylesi berbat bir hissiyatta topladım tahta bavulumu. Aylardır görmediğim anneme kavuşacak olmak bile neşelendiremiyordu beni. Allah'tan yine vazife vardı, yine mesuliyet. Hem de çok önemli bir mesuliyet. İkinci Abdülhamid'in canının ve namusunun muhafaza edilmesi. Böyle düşününce yapacağımız işin önemini idrak ettim. Ve seni zihnimden kovup bu mühim vazifeye verdim kendimi. O geceye kadar hiç görmemiştim sabık sultanı. İlk kez Sirkeci'de karşılaşacaktık. Hava kararmadan çok önce gelmiştik istasyona. Demir Yolları Müdürü'nün şahsı için yaptırdığı biri lüks, ötekileri alelade olmak üzere 3 vagonlu bir tren hazırlatılmıştı. Sirkeci'ye geldiğimde Basri Bey ve Mülazım Fuat bavullarını bizim yolculuk yapacağımız 3. vagona yerleştirmişlerdi. Emniyet için lüzumlu olan bütün teftişi yaptıktan, şüpheli bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra beklemeye başladık. Bekleyişimiz uzun sürdü. Ezandan sonra hava iyice kararmışken 4 arabayla geldi saray efradı. Sanki büyük bir bozgundan çıkmış gibi, omuzları düşük, başları önde, bakışları süzgün o kafileyi görünce tuhaf hislere kapıldım. Kadınlar, çocuklar, hizmetliler ve en önde kül rengi ceketinin içinde kamburu çıkmış bir adam. Hazin bir görüntüydü. Adriyatik'ten Basra Körfezi'ne, Kafkaslardan Sahra'ya kadar uzanan bir devleti yıllarca idare eden, Osmanlı milletlerini pençesinde titreten o kudretli Abdülhamid, şimdi kamburlaşmış sırtı, süzülmüş ince uzun yüzü, güvensizce attığı adımlarla ne kadar da çaresiz görünüyordu. Eşyalar taşınırken bir ara etrafına bakındı. Sanki bir şeyler arıyordu. Bir şeye ihtiyacı varmış gibiydi. En yakınında ben bulunuyordum. Göz göze geldik. Mesafeli gülümsedi. Kaçamazdım. Ben de gülümsedim. Sağ eliyle hafifçe karnını tutuyordu.
1: 27 Nisan 1909. Sirkeci Garı.
7: Evladım, su yetiştirir misiniz? Allah rızası için bir taşteden suyu. Şu mendevur mide ağrılarım tuttu yine.
2: Hiç buyurgan değildi sesi. Aksine şefkat doluydu ama bir o kadar da kendinden emin. Duraksamadan koşturdum. Az sonra elinde 2 şişe taştelen suyuyla yanında bitivermiştim. Minnetle gülümsedi.
7: Sağ olasın evladım. Su gibi aziz olasın.
2: Trene bininceye kadar bir daha yakınlaşmadık. Gece yarısı ayrıldık istasyondan. Ne uğurlamaya gelen vardı ne de arkalarından mendil sallayan. Abdülhamit ve oğulları lüks vagona, kadınlarsa ötekine yerleşmişlerdi. Mümkün olduğunca uzakta duruyorduk. Ama arada bir padişahın kompartımanının olduğu vagonun koridorunu kontrol ediyorduk. Çünkü padişahın kendine zarar verme ihtimali de korkutuyordu bizi. Ama şükür endişe edecek bir vukuat olmadı. Sabaha yakın nöbet sırası bana gelmişti. Lüks vagonun bulunduğu koridora yaklaştım. Etrafı kolaçan ettim. Asayiş Berkemal görünüyordu. Tam dönecektim ki Abdülhamit'in sesi beni durdurdu.
7: Evladım, bakar mısınız? Siz bana su getiren gençsiniz, değil mi?
8: Evet efendim, buyurun. Bir isteğiniz mi vardı?
7: Ceketinin cebindeki kitap ne? Ne okuyorsunuz?
8: Paris Sırları efendim. Müellifi de Eugène Sue adında biri.
7: Çok iyi bilirim. 17 eserini tercüme ettirmiştim. Victor Hugo ile aynı devirde yaşamışlar. Siz nasıl buldunuz peki? Beğendiniz mi? Ne dersiniz? Victor Hugo kadar güçlü bir muharrir mi?
8: Edebiyat denkçisi değilim. Ama Hugo kadar büyük bir muharrir olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir nevi cinayet hikayesi, bir nevi hafiye romanı diyebiliriz.
7: Hafiye romanlarını küçümsemeyiniz evladım. Hayatımda en büyük edebiyat lezzetini hafiye romanlarından aldım. Edebiyata meraklı olduğunuza göre Arthur Conan Doyle'u bilirsiniz. Şu meşhur Sherlock Holmes şahsiyetini kaleme alan adam. Müthiş hikayeler. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Yazar da ne kadar önemli hikayeler yazdığının farkında değil. Evet, şahsi olarak tanışmıştık. Saraya gelmişti. Mecidiye nişanıyla taltif etmiştim kendilerini. Zevcesine de şefkat nişanı vermiştim. Hiç hafiye romanı okudunuz mu?
8: Okudum. Okudum tabii efendim. Mesela Sherlock Holmes'u bilirim.
7: Hadi delikanlı. Anladığım kadarıyla pek hoşlanmıyorsunuz bu nevi romanlardan.
8: Evet, cinayet romanlarından çok hoşlandığım söylenemez. Daha büyük muharrirlerin romanlarını seviyorum.
7: Gençlik ömrümüzün en güzel mevsimi. Muammalarla dolu koca bir hayat sizi bekliyor. Beklentinin kendisi bile güzel. Ama sonra, bir müddet sonra, hadi ihtiyarlayınca diyelim, hayatın sırrına vakıf olunca günler sıkıcı saatlerden ibaret olmaya başlıyor. Şaşırdınız değil mi? Evet, benim gibi her lahza, her saat yeni bir vukuatla sarsılan büyük bir ülkenin hükümdarı olsam bile eninde sonunda hayat sıkıcılaşıyor. Bu sıkıntının en iyi ilacı hafiye romanları. İnsanın aklını çalıştırıyor, hislerini keskinleştiriyor, zekayı diri tutuyor. Sizi eşi menende olmayan bir seyahate çıkarıyor. Üstelik böyle sürgüne gidilen bir seyahatte değil. Tamam, bir miktar vesveseli kılıyor insanı ama şu yaşadığımız çağda vesveseli olmak için o kadar çok sebep var ki. Değil mi evladım?
8: Ben biraz farklı düşünüyorum efendim. Edebiyat bu anlattığınız hususlardan çok insana kendi ruhunu gösterdiği için kıymetli bir sanattır. Mesela Victor Hugo dediniz. Jean Valjean'ın yaptığı fedakarlıklardan çok onun bizim ruhumuzdaki tesirleri önemlidir. Eğer o roman benim iyi biri olmamı teşvik ediyorsa, içimdeki kötülükle yüzleşmeme sebep oluyorsa, amacına ulaşmış demektir. Hafiye romanları buyurduğunuz gibi daha çok zeka ile alakalı. Zekice hazırlanmış matematik problemleri gibi. Zihnimize hitap ediyor ama unutmayalım ki bir de ruhumuz var.
7: Yoksa siz de yazıyor musunuz? Ancak bir yazar adayı bu kadar hakim olabilir konuya. Bu kadar teferruatlı konuşabilir edebiyat hakkında.
8: Yok, hayır efendim, yazmıyorum. Benimki sadece bir merak.
7: Güzel bir merak. Hiç bırakmayınız evladım. Bilakis yazmayı da tecrübe edin. Sizde öyle bir kabiliyet sezdim. Rica etsem pencereyi indirir misiniz? Biraz açık kalsın. Ne güzel değil mi? Ne güzel biz. Şu bahar sabahında ağır ağır uyanan uçsuz bucaksız vatan toprağını seyretmek. Güzel. Çok güzel bir ülke burası. Ayaklanmayla hiçbir alakam yoktu. Meşrutiyete karşı filan da değilim. Mühim olan vaktiydi. Milletin buna hazır olmasıydı. 31 yıl önce kimse buna hazır değildi. Şimdi oldu işte. İnan bana evladım, benim de sizler gibi vatanın refahından, milletin mutluluğundan başka bir isteğim yoktu. Allah'ın bana bahşettiği 33 yıllık saltanat süresince de başka hiçbir gayem de olmadı zaten. Ama bakın, bana neyi reva gördüler. Ecdadımdan tahttan indirilmiş olanlar dahi payitahtta kaldılar. Öldürülenler dahi payitaht toprağına gömüldüler. Nereden çıktı bu sürgün? Nereden çıktı bu Selanik?
8: Bilmiyorum efendim. Kararı meclis almış diyorlar.
7: Ama siz de haklı buluyorsunuz bu kararı, değil mi? Cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorsunuz. Siz zabit misiniz evladım? Bu kadar genç olduğunuza göre mülazım filan olmalısınız.
8: Asker değilim efendim. Ne mülazım ne de başka bir rütbem var.
7: Cemiyettensiniz o zaman. Belki de şu fedailer teşkilatından. Öyle olmalı. Pek muteber bir fedai olmalısınız. Yoksa böyle mühim bir vazife vermezlerdi. Kim aldı sizi cemiyete? Sahiden merak ediyorum. Bu kadar genç yaşta, üstelik edebiyata bu kadar meraklıyken nasıl bulaştınız bu belalı işlere? Kim ön ayak oldu size?
8: Siz ön ayak oldunuz efendim.
7: Nasıl? Ben mi?
8: Evet efendim. Siz. Babam Selanik Maarif Müdürü Emrullah Bey'i Fizan'a yollayarak, onun genç yaşta o çöl şehrinde ölümüne sebep olarak siz teşvik ettiniz beni. Evet efendim, kusura bakmayın ama beni cemiyete siz kaydettiniz. İyi geceler efendim.
2: Öteki vagona geçerken dönüp son kez baktım. Sanki kamburu biraz daha artmış, yüzü biraz daha solgunlaşmıştı. Hayır, gözlerinin önünden hızla akıp giden vatan toprağını seyretmiyordu artık. Ne yapacağını bilmeden öylece duruyordu koridorda tek başına.
1: Elveda Güzel Vatanım 17. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Hava durumu.
4: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Mutlu akşamlar. NTV'de ana haber bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz ama önce bir başlıklara göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defterinin kapandığını belirtti. Cumhurbaşkanının mesajlarını aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını söyledi. Bakan Fidan neler söyledi? Birazdan paylaşacağız. Ve 15 ilde Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Fuhuşa aracılık ya da yer temin ettikleri iddiasıyla 162 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonun ayrıntıları da birazdan ekranlarınızda olacak. Ana haber başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı. Hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
0: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
0: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5.419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Fidan'ın Şam'da verdiği mesajlara bakalım şimdi de.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
2: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
3: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
2: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
3: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
4: Sırada gündemin sıcak başlıklarından biri var. O da Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrıntıları Ali Abla aktaracak. Ali.
5: Ata Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 15 yıl sonra başladı.

0: ölüm tehditlerinde bulunmuştu başka dizi karakterleri tarafından ve bu yayınlanan bölümün hemen 2 gün sonrasında da Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetmişti. Son zamanlarda bu soruşturmanın başlamasıyla birlikte dizinin bu bölümü sıkça gündeme gelmekteydi ve bugün itibariyle de soruşturmada Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, yani dizinin senaristleri, bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildi ve yarın ifade vermeleri bekleniyor. Tabii soruşturma kapsamında iki farklı operasyon da yapılmıştı. İlk yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı ve Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu olan infaz koruma memurları gözaltına alınmıştı. 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Yine 10 Eylül'de de soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleşmiş. Bu baskınlarda ise 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Biri gazeteci, 3 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dün de Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarı açılmış ve fetih kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Kemik ve toprak örnekleri alınmıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği öne sürülüyordu. Fakat zehirlendiğine yönelik iddialar da vardı. İşte bu iddiaların araştırılması için fetih kabir işlemi yapılmıştı. Şimdi ise Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaristi olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın yarın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermeleri bekleniyor.
1: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürdek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
2: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
3: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
2: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
5: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
4: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan, mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
5: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet,

0: Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir, dedi.
2: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın ise daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir, dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürlek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini sarf etti.
3: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz, dedi, aileleri de uyardı.
3: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Denizolgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Denizolgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Denizolgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı, dedi.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklamıştı. Girdiçıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştı. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayara'dan alacağız. Selim, daha yüksek teknolojiye sahip bir gemiden söz ediyoruz artık ve bu noktadan sonra arama çalışmaları ne yönde ilerleyecek?
4: Ata yeni bir aşamaya geçilecek. Bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama, kurtarma, araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip. Ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci her neyse aradığı onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. O derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de yani bu akşam gün batımında adaya ulaşan gemide USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle yani ses gönderiyor. Bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra LARS ve TMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor. Şimdi bu çalışmalardan sonuç alınacağını bekliyor Başbakan. Zira acılı aileler, kayıp yakınlarının aileleri halen bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bu olay tabii tarihin en büyük faciası. Tedbirsizlikler, ihmallerle gelen bir facia. Dolayısıyla böyle olunca acılı ailelerin beklentisine de bir an önce cevap verilmesi gerekiyor. Başbakan Ünal Üstel arama çalışmalarına katılacak geminin sonuç alma yönünde bir yeni safa oluşturacağını belirtiyor. Yarın başlayacak yeni aşamada sonuç alacağımıza inanıyoruz diyor. Ve tabii deniz faciasının ilk anından bu yana kayıplar için bekleyişlerini sürdüren acılı aileler Girne Limanı'ndan hiç ayrılmadılar. Onlara da seslendik HKTC Başbakanı. Kayıp ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz bu arama çalışmalarından asla vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmayı sürdüreceğiz. 7/24 esasıyla gerek denizde gerekse havada ve tüm imkanlarla birlikte bu kayıplarımıza ulaşmaya çalışacağız dedi. Tabii bu son derece zor ve masraflı bir operasyon. Bu noktada Başbakan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da gösterdikleri yakın ve güçlü destek için de teşekkür etti Ata. Yeni bir sabah yani yarın sabah yeni çalışmalar başlayacak. Yeni bir araştırma sürecine gireceğiz. Denizin 554 metre altındaki enkazda kayıp olan 14 kişinin aranması çalışmaları hızla devam edecek.
2: Selim Sayar'ı aktardı. Endonezya'nın Kava Adası açıklarında bir yolcu gemisi fırtınada alabora oldu. 6 kişi öldü, 129 kişi kayıp. Bölgede seyreden gemiler 108 kişiyi denizden kurtardı. Gemi 30'u personel 243 yolcuyla yola çıkmıştı. Kava Adası'nın doğusunda fırtınaya yakalandı. Geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump, resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için de Amerika'da Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de biter diye konuştu. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkinse beni ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babül Mendeb'de de çatışmalar var. Yemen'de hükümet güçleri Boğaz'da hakimiyetini güçlendiren Husileri bombaladı. Hürmüz Boğazı'nda da bir gemiye saldırı yapıldı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
5: Gemilere yönelik saldırılar devam ediyor. Geçm Adası bölgesinde bir ticari geminin hedef alındığı bilgisi Geçm Kaymakamı tarafından paylaşıldı ve sabah saatlerinde ilk olarak Hengam Adası ile Geçm Adası'na yakın bir noktada bulunan Şipteras kıyılarında ticari bir gemiye yönelik saldırı haberi geldi. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı. Yine gün içerisinde Panama bayraklı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na giriş kısmında, giriş bölümünde hedef alındığı, isabet aldığı şeklinde bir bilgi de yine denizcilik şirketleri tarafından paylaşıldı. Tankerin radyo kanalı üzerinden acil yardım çağrısı yaptığı ve ardından isabet sonrasında da seyrine devam edemediği ve bir yangının da çıktığı belirtiliyor. Yani Hürmüz Boğazı'nda yer yer karşılıklı olarak saldırılar, tankerlere ve gemilere yönelik saldırıların devam ettiğini görüyoruz. İran ve Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları Umman'da toplanacaklar. Bahreyn katılmayacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın katılması bekleniyor. Bu da burada yapılacak olan toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli bir kararın da ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan BRICS zirvesine katılmak için Hindistan'a gitmişti ve burada konuya ilişkin konuştu. Umman ile anlaştıklarını söyledi ve toplantıya işaret ederek uluslararası hukuk çerçevesinde güzergahın açık olacağını söyledi Hürmüz Boğazı'nda ve yeni bir güzergahın da bu toplantıda ilan edileceğini söyledi. Para unsurlarının biraz daha geri plana geldiği ancak hava saldırılarının yoğunlaştığı bir aşamadayız. Sana yönetimine bağlı, Sana yönetiminin Husi güçleri daha çok balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanıyor ve karadan da Marib gibi Aden bölgesindeki yerleşim yerlerine doğru da ilerlediklerini görüyoruz. Suudi Arabistan ise hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda ve şu ana kadar son 48 saat içerisinde 129 hava saldırısının gerçekleştiği biliniyor Suudi Arabistan tarafından. Daha çok Moha bölgesine yönelik, yani Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kıyı sahil kenti olan, liman kenti olan Moha'ya yönelik saldırıların yoğunlaştığını görüyoruz Suudi Arabistan tarafından. Yemen işlerine doğru tabi saldırılar yoğunlaşırken Suudi Arabistan destekli ulusal direniş gruplarının da yine Kızıldeniz'e kıyısı olan az önce ifade ettiğim Moha'da Husilere yönelik bazı silah depolarını, mühimmat depolarını hedef aldıklarına ilişkin de bilgiler paylaşılıyor.
2: Yaklaşık bir saat önce İstanbul Eyüp Sultan'da hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıkmıştı. Maalesef yangından acı haber geldi. Ayrıntıları Ali Ablay aktaracak.
6: Evet Ata, kaza geçtiğimiz 1,5 saat önce Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı Gişeler mevkiinde yaşanmıştı. Bazı detaylar da artık ortaya çıktı. Otobüs yangının söndürülmesinin ardından otobüs Diyarbakır'dan İstanbul'a seyahat ediyordu ve bu sırada bilinmeyen bir nedenle otobüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ardından da otobüste yangın çıktı. Otobüs 18 kişiyle yolculuk ediyordu. 16 yolcusu vardı ve otobüste 2 görevli bulunuyordu. Başlayan yangınlardan ekipler hızla olaya müdahale ettiler ve yangın söndürüldü. Otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı ve 5 kişinin ise dumandan etkilendiği açıklandı. Olay sonrası geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından da kazaya neyin neden oldu ve yangının neden çıktığına ilişkin de bir soruşturma başlatıldı ve otobüsteki incelemeler şu an için devam ediyor.
2: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündeminde ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler vardı. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu. Zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin-Hindistan temasları da dikkat çekti.
7: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
2: Almanya'da aşırı sağın yükselişine karşı binlerce kişi Berlin'de sokağa çıktı. Göstericiler, AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aynı gün AfD'de de başkentte miting düzenledi. Gözler gelecek hafta yapılacak Berlin eyalet seçimlerine çevrildi.
8: Almanya'da binler aşırı sağa karşı meydanlara döküldü. Başkent Berlin'deki gösteride hep birlikte faşizme karşı sloganları yükseldi. Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden çeşitli gruplar gün boyunca kentte 100 ayrı gösteri düzenledi. Ardından protestocular belediye binası önünde buluştu. Organizatörlere göre protestoya 35 bin kişi katıldı. Polis kalabalığın sayısını 19 bin kişi olarak açıkladı. Göstericiler aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aşırı sağ karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde Nazilerden hoşlanmıyorum yazılı dövizler de taşındı. Protestocular gelecek hafta Mecklenburg, Batı Pomerania ve Berlin eyaletlerinde yapılacak seçimlere de dikkat çekti. Kimi katılımcılar ailesinin geçmişteki Nazi bağlarına vurgu yaptı.
9: Buraya geldim çünkü Saksonya-Anhalt seçimleri benim için büyük bir endişe kaynağı. Zira büyük annem ve büyük babam Nazi'ydi. Bu ailemizde çok tartışılan bir konuydu. Bugünkü gelişmeleri ve AfD'nin parti programını gördüğümde gidişatın bu şekilde olmasını onaylamadığımı göstermek benim için önemli.
8: Aynı gün Berlin'de AfD'de miting düzenledi. Mitinge partinin Berlin eyalet seçimlerindeki adayı da katıldı. Mitingin karşısında bir grup da AfD'yi protesto etti. AfD destekçileriyle karşı göstericiler polis bariyerleriyle ayrıldı. Berlin seçimlerine dair son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcılar, Sol Parti ve Hristiyan Demokratların ardından 3. sırada bulunuyor.
2: Norveç Kralı 5. Harald 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Prenses Astrid ise kardeşinin cenaze töreninden 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Astrid için ülkede bayraklar yarıya indirildi.
10: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç Kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanı aldı. Kardeşi Harold'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harold 35 yılı aşkın süre tahta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
2: Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte de okullarda bir dizi önlem alındı. Peki bu güvenlik tedbirleri neler? Detayları haberimizde.
11: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullarda ise öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
12: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
11: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
2: Okullar açıldı, öğrencilerin omzundaki yük de arttı. Kitap, defter, soluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
13: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
14: Büyük boy çantalar tercih ediyorum, kitaplar sığsın diye.
15: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
16: Rengini bir de fazla alanı var diye seçtim. Çok fazla kitap oluyor.
17: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
15: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
18: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
19: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
20: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-%60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
21: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
15: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
22: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk. Bu ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
15: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
20: Çantayı tek taraflı yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kaldırırken altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığını hissedersiniz.
2: İstanbul'da yarın 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılara bakalım.
0: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
1: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci pazartesi başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
3: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
1: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında Samsun Şehir Hastanesi, bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. İnsanı merkeze alan bu kıymetli eserlerin Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum ifadelerine de yer verdi. İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın askeri bölgeye ulaştı. Helikopterlerin de destek verdiği çalışmaların ardından alevler güçlükle söndürüldü.
1: Alevler sarp arazide yayılınca helikopterler arka arkaya sortu yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. İstanbul Maltepe'de dere kenarındaki ağaçların arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kenan Evren Kışlası'ndaki askeri bölgeye ulaştı. Dumanlar geniş bir alanı etkiledi. Polis yolu kapatarak önlem aldı. Hemen çevredeki ilçelerden takviye ekip talep edildi. İş makineleriyle yol açıldı. Ekipler arazinin arasından ilerleyerek alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar çalışmalara destek verdi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bu hafta açılacak. Törenin 18 Eylül'de yapılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, havada kalış sürelerinin de kısalacağını belirtti.
23: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni pistin aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını belirtti.
24: Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken, dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak.
23: Bakan Uraloğlu 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistle özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını söyledi. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti. Yeni pistle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış, emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız dedi.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kütahya Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Ziyaretçiler geleneksel el sanatlarının inceliklerini yakından görme ve sanatçılarla tanışma fırsatı buldu.
23: Seramik, gümüş işleme, halı dokuma, cam sanatı. Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nde el emeği ürünler sergilendi.
4: 15 yaşında başladım, şu an 60 yaşındayım. 45 yıllık mesleğim, ipek halı ustasıyım. 15 tane öğrenci öğrettim. Yıllarca bu işin mesleğini yaptım. En son 32 dediğimiz ince halı yaptım. Bununla Cumhurbaşkanımızdan Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü aldım.
23: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte birçok sanat dalı tanıtıldı. 150'ye yakın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı katıldı. Ziyaretçiler el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.
5: Çini sanatımız Uygur Türklerinden bu zamana kadar kullanılmakta, yapılmakta, ateşin bulunmasından itibaren çömlekler, seramikler üretilmekte. Burada daha çok hem Baba Nakkaş uslubu, aynı zamanda Selçuklu dönemi yıldız geçme motiflerinden esinlenerek yaptığım tasarımlar bulunuyor.
23: Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nde çocuklar için de etkinlikler düzenlendi. Şölen kapsamında ücretsiz halk konserleri de yapıldı.
2: Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Tour de France'ın İstanbul etabı vardı bugün. Bisikletin zirvesinin İstanbul ayağında halk sürüşü de gerçekleştirildi. Katılım da yoğundu. 20 Eylül'de ise 105 kilometrelik parkurda yarışılacak.
1: Kornalar çaldı. Yaklaşık 1500 bisiklette aynı anda pedal çevirdi. Tour de France İstanbul etabının halk sürüşüne tarihi bir rota ev sahipliği yaptı. Sepetçiler kastında start verildi. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan güzergahının ardından 20 kilometrelik sürüş başladığı yerde tamamlandı. Yeşilay'ın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte pek çok farklı yaş grubundan katılımcı vardı.
6: Bağımsız yaşam kadar güzel, tatlı, heyecanlı, neşeli bir yaşam yok. Bağımlılık her türlü insana zarar veriyor ama en çok insandan yaşama sevincini götürüyor. Bunu insanlar yaşasın, daha çok yaşasın, daha topluma yayılsın diye sporu çok önemli bir araç olarak kullanıyoruz.
1: Sürüşün sona ermesiyle hatıra madalyaları verildi. 5 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.
7: İstanbul'umuzun tanıtımına katkı sağlayıcı çok önemli bir organizasyon. Bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. Bakanlığımız olarak da her türlü desteği vermeye her zaman hazırız.
1: Tour de France'ın 20 Eylül'deki İstanbul yarışı ise uluslararası takvimde önemli bir yer tutuyor.
9: 20 Eylül'de tabii esas yarışımız. Orada 3 ayrı parkurumuz var. 105 kilometre, 50 kilometre, 32 kilometre kıtalar arası deneyim parkurumuz var. Bugünkü halk sürüşümüzle birlikte de Tour de France ruhunu yaşamaları için yeni bir kapı açmış olduk.
2: Türkiye'nin ilk ultra dağ maratonu World Series Rize'deki Kaçkar Dağları'nda düzenlendi. Etkinliğe 60 ülkeden 2000 sporcu katıldı. Dev organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.
23: Ultra Dağ Maratonu World Series heyecanı Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yaşandı. Dev organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ile Rize Belediyesi ev sahipliğinde Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOG'un sponsorluğunda gerçekleştirildi. 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcu Rize'ye geldi. Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasındaki yarış heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Sporcular ormanlarda ve yaylalarda zorlu parkurları aşarak kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun son yarışı olan 4K Ayder koşusuysa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zorlu 100K parkurunda Rus sporcu Dimitri Mityaev 10 saat 31 dakikalık derecesiyle birinci oldu. 50K erkekler kategorisinde İspanyol Antonio Martinez Perez, kadınlar kategorisinde ise Türk sporcu Tuğçe Karakaya şampiyonluk elde etti.
6: Yarışmacıların konumları, parkurdaki ilerleyişleri, geçiş süreleri ve performans bilgileri organizasyon boyunca anlık olarak izlenebiliyor.
8: Bir yarışmacının belirli bir süre aynı noktada kaldığı ya da hareket etmediği tespit edildiğinde en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlıyoruz.
23: Dünyanın dört bir yanından sporcuları buluşturan organizasyon, Rize'nin spor ve doğa turizmine de büyük katkı sağladı.
2: Enerjimi koruyorum projesi ilköğretim çağındaki çocuklara enerji tasarrufunu öğretmeye amaçlıyor. Hatay'da 5 ilçede 3000'den fazla çocuk enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamı tiyatro aracılığıyla keşfetti.
23: Enerjisa Enerji'nin öncülük ettiği Enerjimi Koruyorum projesi yenilenen çocuk tiyatrosuyla Hatay'da. Projeyle 5 ilçede gerçekleştirilen gösterimlerde 3000'den fazla çocuğa enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam anlatılıyor. Amaç dijitalleşen dünyada tiyatronun birleştirici ve öğretici gücünü kullanarak çocuklarda farkındalık oluşturmak.
10: Edemez Bobik, ağaç hareket edebilir mi Robik?
23: Hatay Büyükşehir Belediyesi de projeye tiyatro tırı desteği veriyor. 24-28 Ağustos arasında hayata geçen yaz turnesi boyunca İskenderun, Arsuz, Yayladağ, Samandağ ve Defne ilçeleri olmak üzere toplam 5 ilçede gösterimler yapıldı.
10: Ağaçlarımızı kesersek oksijenimiz azalır.
23: Enerjimi Koruyorum sosyal sorumluluk projesine yapılan her 1 liralık yatırım, şirket tarafından yapılan araştırmaya göre 3 lira 17 kuruş sosyal değer oluşturuyor. Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, 16 yıldır çocukların enerji ve çevre konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına katkı sağladıklarını belirtti. 16 yıldır 400 bine yakın çocuğa ulaşıldığını söyledi.
2: Para yüzmede milli sporcular tarihinin en iyi Avrupa şampiyonası performansını sergiledi. Defne Kurt, Turgut Aslan Yaraman ve Sevilay Öztürk'ün 9 altın madalya kazandığı şampiyonayı Türkiye 6. sırada tamamladı.
11: Avrupa'nın en iyileri Kocaeli'de buluştu. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlendi. 6 günlük şampiyonayı Türkiye 9'u altın, 7'si gümüş, 16 madalyayla 6. sırada tamamladı. Kadınlar 100 metre serbest stilde birinci olan Defne Kurt 5 altın madalya kazanarak tarihe geçti.
12: Yani 5 dünya şampiyonluğundan sonra 5 Avrupa şampiyonluğunu koruduğum için mutluyum. Ama bu yarışta eksiklerimi gördüm. Bundan sonra bir tatil yapacağım kesinlikle. Ondan sonra tam gaz devam edeceğim. Tam gaz olimpiyatlara devam.
11: Millilerin son altın madalyasını bu sevinci ikinci kez yaşayan Turgut Aslan Yaraman kazandı.
13: 5 yarışım peş bir şeydi. Hepsinde seçme final yüzdüm. Yani biraz stresliyim tabii ama bu stresi iyi yönettiğimi düşünüyorum.
11: Türkiye adına diğer iki altın madalya önceki günlerde Sevilay Öztürk'ten geldi. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı Rusya 33'ü altın toplam 92 madalyayla zirvede tamamladı.
2: Dünya ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk konserini Fransa'nın başkenti Paris'te verdi. 6 yıl sonra sahneye çıkan sanatçı duygusal anlar yaşadı.
23: Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion sahnelere döndü. Dion 2022'de nadir görülen nörolojik bir hastalık olan stiff person yani katı kişi sendromu teşhisi aldığını açıklamıştı. Kas spazmlarına yol açan hastalık nedeniyle uzun süredir sahneye çıkamıyordu. 58 yaşındaki sanatçı yıpratıcı hastalıkla uzun süren mücadelenin ardından ilk kez seyirciyle buluştu. Dion 6 yıl aradan sonra ilk konserini Fransa'nın başkenti Paris'te verdi. Konser öncesi Dion da hayranları kadar heyecanlıydı. Dion açılış şarkısında gözyaşlarını tutamadı. Konser boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Şarkıcı Jordan Levesque'le düet yapan Dion Paris'i coşturdu. Albümleri tüm zamanların en çok satanları arasında yer alan Celine Dion, önümüzdeki 8 ay içinde 26 konser verecek.
2: Bu haberle birlikte ana haber bülteninin de sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından yeniden saat başı görüşmek dileğiyle.

0: Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
1: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Yeniden merhaba, 21 bülteniyle karşınızdayız. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın yarın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Diyarbakır-İstanbul seferi yapan yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
0: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
0: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
2: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
3: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
2: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ve bu zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
3: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Özel

0: değerli. Bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
1: 15 ilde yapılan Ailem Güvendi Operasyonu'nu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Tarhan NTV yayınında değerlendirdi.
2: Operasyon tabii hukuki yönü olan bir operasyon. Operasyonu hangi kanıtlara göre neler yapıldığı ve hukukçularla onu analiz etmek gerekiyor. Burada tabii bizim bildiğimiz bu yani cinsel kimlik iddiasıyla, cinsel kimlik özgürlüğü iddiasıyla ortaya çıkanların aslında bir görünen yönleri var, bir de görünmeyen yönleri var. Görünen boyutuyla bir özgürlük, hak ve özgürlük hareketi gibi gözüküyor. Fakat 2026-29 strateji planı var. Bu özellikle International Lesbian Gay Association diye küresel bir derneğin, bütün bu LGBT derneklerinin hepsinin bir çatısı gibi olabilecek bir dernekte strateji planı açıklandı. O açıklanan planda internette de bulunabilir. O planda bunu bir ideoloji olarak savundukları, özgürlük hareketinin aslında bir küresel bir strateji olarak bu şekilde kullanıldığıyla ilgili bir arka planda şunu görüyoruz. Bu küresel olarak aileye karşıtı bir hareket haline dönüşüyor. Aile karşıtı, çünkü bu kararı veren kişiler evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenmemeyi tercih eden kişiler de doğal olarak, küresel olarak dünya nüfusunu azaltmak isteyen küresel sermaye bu konuda ciddi bir fon desteği alıyor. Bu gruplara destek veriyor. Bu nedenle bunlar Türkiye'de de ciddi bir şekilde faaliyet halinde olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü bu bilimsel olarak şu anda bu hareketin 2019'da yapılan 477 bin kişi üzerine yapılan büyük bir genetik çalışma var. Oxford'un, Harvard'ın, Kanada'nın, Toronto'nun, Avustralya'nın içinde olduğu büyük bir çalışma. Genler araştırıldı ve genlerinde ortak bir gen bulunmadı. Nature dergisinde 2019 yılında bu yayınlandı. İnternette de bulunabilir. No gay gen diye ilan edildi. Nature dergisinin bilimsel kanıtı dayanmadan böyle bir şey yapması mümkün değil. Ve bunun bu bilimsel kanıt ortadan kalktıktan sonra strateji değiştirdiler. Değiştirilen stratejilerde de bunu artık bilimsel, daha önce şöyle söyleniyordu. İnsanın gözü nasıl mavi doğuştan? Bu cinsel kimlikte, işte çeşitli cinsel kimliklerde, kadın ve erkek dışındaki diğer kimliklerde doğuştan geliyor iddiası vardı. Bu iddia doğrulanmadığı gibi yanlışlandı. Yani bundan sonra bu hareket strateji değiştirdi. Aileye karşı bir faaliyetlere yöneldi. Aileye ne gerek var? Neden evleniyorsunuz? Bu dünyada işte canının istediğini yapacaksın, hoşuna gittiği gibi yaşayacaksın diye hedonistik bir propagandaya yöneldi ve bunu bir şey gibi, iddia gibi, bir dava gibi sahip çıktılar. Madde kullandıklarının çoğunun madde kullandığını biliyoruz. Acaba bunun burada tespit edilen, basına yansıyan bilgilerdi. Ben de basından öğrendim zaten. Basına yansıyan bilgilerden bu tarzda bir herhangi bir yasa dışı olaylara karşıtlıklarını bilmiyoruz. Hangi maddeye göre yargılandıklarını ya da soruşturma açıldığını göreceğiz önümüzdeki.

0: günler. Ama burada anne ve babanın, ailenin bu konuda bir farkındalığı bu vesileyle yapmak gerekiyor. Bu önemli, çünkü aileyi, madem aile güvende diyoruz, ailenin güvende olması için bu da her bütün bireylerin zihinsel olarak satın alması lazım bu bilgiyi. Çocuklarımızı anne baba büyütmüyor. Kültürü aile aktarmıyor. Kültürü sosyal medya, dijital platformlar aktarıyor. Yani çocukların eline ucuz bakıcı gibi tabletler, akıllı telefonlar, çocuk bütün gün onunla uğraşıyor. Evde anne baba bir şekilde vakit geçiyor zannediyorlar ama çocuk 10 yaşına kadar bununla ilgili iyi kötü, doğru yanlış ayırt edemezse eğer bir çocuk, ayırt edemediği zaman ne oluyor o çocuk? Bu mesela orada bir şeyler oluyor, gülüyor herkes. O da gülüyor. O gülmenin sonucunda şu oluyor. Yani o çocuk bunu normalize etmiş oluyor, bu davranışı. Yani çocuğun gelişimine uygun olmayan, istismarı, zorlamayı, şiddeti, aşağılamayı normalize eden, kendine zarar vermeyi bile normalleştiren içerikler üretiyorlar. Bu içeriklerin sonucunda da bakıyorsunuz, bu çocuk bu normalmiş, herkes de yapıyor bunu diyerek buna karşı bir zihinsel bir tavır alamıyor çocuk. Psikolojik tavır alamıyor ve bunu doğallaştırıyor ve bunu taklit tekrar yöntemiyle anne babasının yan gözle anne babasına bakıyor 10 yaşına kadar. Anne baba da umursamazsa ya da onaylarsa çocuk bunu kabulleniyor. Daha sonra da çocuğumuz niye böyle oldu diyerek uzmanlara geliyorlar. Uzmanların fazla yapacağı bir şey de kalmıyor. Özellikle 12-13 yaşından sonra böyle durumlarda çok geç oluyor. Onun için hatta kendi cinsi, biyolojik cinsiyetiyle barışık olan çocuklar diye kitaplar yazıldı. Türkiye'de de çıktı. Benim de şeyim, kitabım oldu. Ve en son da İngiltere'de cinsiyet iptaliyle ilgili, yani cinsiyet değiştirme merkezleri kapatılmaya başlandı bu bilimsel verilerden sonra. Onunla ilgili bir İngiltere'nin de bir yazılan bir kitabını biz Türkçe'ye çevirdik. Şeysiz olarak da üniversitenin web sayfasında ücretsiz indirilebiliyor. Transgender ideolojinin yıkıcı etkisi. İngilizlerin yazdığı bir kitap burada. Ciddi şekilde ameliyat oluyorlar. Aslında cinsiyet değiştirme ameliyatı deniyor ama cinsiyet değiştirme yok. Cinsiyet iptali ameliyatları. Mesela devletin, kamunun, milli eğitimin yapacağı şey, cinsiyet değiştirme kavramı yanlış bir kavram. Cinsiyet iptali kavramını kullanması lazım. Yani 22, Türkiye'de 18 yaşından serbest. Bu 18 yaşından serbestlik 25'e çıkarılmalı. 25'e ve bu cinsiyet değiştirme değil, cinsiyet iptali davası. Çünkü cinsiyet değişmiyor. Kadın erkek, erkek kadın olmuyor. Sadece onlar şey tarzında, mevcut cinsiyet iptal ediyorlar. Görünüş olarak kendilerini, fiziksel görünüm değiştiriyorlar. Bu bir tercihtir. Diğer taraftan da tabii bu kişilerin böyle tercihleri dolayısıyla düşmanlaştırmak, homofobi geliştirmek de burada farklı toplumda farklı kutuplaşmalara sebep olur. Bunu da bilmek gerekiyor. Bunlar böyle bir seçimde bulunuyorsa bir insan, yani ona karşı onaylamama hakkını herkes kullanabilir. Ama düşmanlaştırma, canavarlaştırmak gibi bir hak, küçümsemek gibi bir hak olmamalı. Bu da tabii muhakkak burada bir denge sağlamamız gerekiyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül Anayasası'nın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Tokat'ta konuşan Yayman, Türkiye'nin ekmek gibi su gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz diye konuştu.
2: Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. 12 Eylül darbesinin üzerinden çok zaman geçti. Ama 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasa hala yürürlüktedir. Bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse, darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa, bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül anayasasıdır. Bu anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terörsüz Türkiye'yi de artık hem milletin hem de devletin geri dönülemez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü söyledi. Yalçın, emeklerin karşılığının daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlandığını ifade etti. Karalama kampanyaları, dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir dedi. Meclisten geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu söyledi. Yalçın, MHP'nin 7 Mayıs'ta başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe ve 62 il kongresini tamamladığı bilgisini de verdi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
3: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir iş insanı, ölümü şüpheli bulunan eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump, resmi ziyaret için bulunduğu İran'da da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için de ülkesindeki Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de bitebilir diye konuştu. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkinse beni ilgilendirmiyor demekle yetindi. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babül Mendeb'te de çatışmalar var. Yemen'de hükümet güçleri Boğaz'da hakimiyetini güçlendiren Husileri bombaladı. Hürmüz Boğazı'nda da bir gemiye saldırı yapıldı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: Gemilere yönelik saldırılar devam ediyor. Geşm Adası bölgesinde bir ticari geminin hedef alındığı bilgisi Geşm Kaymakamı tarafından paylaşıldı ve sabah saatlerinde ilk olarak Hengam Adası ile Geşm Adası'na yakın bir noktada bulunan Şipteras kıyılarında ticari bir gemiye yönelik saldırı haberi geldi. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı. Yine gün içerisinde Panama bayraklı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na giriş kısmında, giriş bölümünde hedef alındığı, isabet aldığı şeklinde bir bilgi de yine denizcilik şirketleri tarafından paylaşıldı. Tankerin radyo kanalı üzerinden acil yardım çağrısı yaptığı ve ardından isabet sonrasında da seyrine devam edemediği ve bir yangının da çıktığı belirtiliyor. Yani Hürmüz Boğazı'nda yer yer karşılıklı olarak saldırılar, tankerlere ve gemilere yönelik saldırıların devam ettiğini görüyoruz. İran ve Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinin dışişleri bakanları Umman'da toplanacaklar. Bahreyn katılmayacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın katılması bekleniyor. Bu da burada yapılacak olan toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli bir kararın da ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan BRICS zirvesine katılmak için Hindistan'a gitmişti ve burada konuya ilişkin konuştu. Umman ile anlaştıklarını söyledi ve toplantıya işaret ederek uluslararası hukuk çerçevesinde güzergahın açık olacağını söyledi Hürmüz Boğazı'nda ve yeni bir güzergahın da bu toplantıda ilan edileceğini söyledi. Para unsurlarının biraz daha geri plana geldiği ancak hava saldırılarının yoğunlaştığı bir aşamadayız. Sana yönetimine bağlı, Sana yönetiminin Husi güçleri daha çok balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanıyor ve karadan da Marib gibi Aden bölgesindeki yerleşim yerlerine doğru da ilerlediklerini görüyoruz. Suudi Arabistan ise hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda ve şu ana kadar son 48 saat içerisinde 129 hava saldırısının gerçekleştiği biliniyor Suudi Arabistan tarafından. Daha çok Moha bölgesine yönelik, yani Babul Mendeb Boğazı'nın kıyı sahil kenti olan, liman kenti olan Moha'ya yönelik saldırıların yoğunlaştığını görüyoruz Suudi Arabistan tarafından. Yemen içlerine doğru tabii saldırılar yoğunlaşırken Suudi Arabistan destekli ulusal direniş gruplarının da yine Kızıldeniz'e kıyısı olan az önce ifade ettiğim Moha'da Husilere yönelik bazı silah depolarını, mühimmat depolarını hedef aldıklarına ilişkin de bilgiler paylaşılıyor.
1: Yemen'de yıllardır süren savaşın en güçlü aktörlerinden biri Husiler. İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden de biri olarak görülen örgüt, İsrail'in Gazze'ye hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki saldırılarıyla yeniden dünya gündeminde. Peki Husiler kim, nasıl ortaya çıktılar ve Yemen'in önemli bölümünü nasıl kontrol eder hale geldiler? İşte İran destekli Husilerin dini bir hareketten bölgesel bir güç haline uzanan hikayesi.
5: Ensar Allah ismiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı ile birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticaret gemilerine saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefi haline geldi. 1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar. Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedrettin El Husi'den alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. Hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar. Liderleri Hüseyin Bedrettin El Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler 10 yıl sonra 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Robbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından da daha tanınır hale geldi. İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu. En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı. Petrol fiyatları arttı. Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü. Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan Husileri yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Husiler halen başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor. Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti. 2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas'la birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, İran'ı Husilere drone ve füze sağlamakla suçluyor. Husiler, Gazze Savaşı'yla yeniden gündeme oturdu. Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı. İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini de ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.
1: Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştı. Optimus Prime adlı gemiyle amaç batığın içindeki kayıplara ulaşmak. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
6: Yeni bir aşamaya geçilecek bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama, kurtarma, araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip. Ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait. Bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak. Su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci, her neyse aradığı, onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. O derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle, yani ses gönderiyor, bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra LARS ve TMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor.
1: Yaklaşık 17 milyon öğrenci yarın okullarına dönüyor. Yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulamalar da ilk kez hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1. 2. ve 3. ortaokul 5. 6. ve 7. ortaöğretim hazırlık ve 9. 10. ile 11. sınıflarda uygulanacak. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" etkinlikleri düzenlenecek. Artık veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ise izin verilmeyecek. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili de saat 10'da çalacak. Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi de alındı düzenlemeler kapsamında. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırılmış durumda. Getirilen yeniliklerden biri de bu. Bununla birlikte giriş çıkışlara da turnike sistemi kurulmuş durumda.
7: NTV Radyo.
1: Akşam saatlerinde duyurmuştuk bültenlerimizde de İstanbul Eyüp Sultan'da bir yolcu otobüsü kazası yaşanmıştı. Araç bariyerlere çarptı ve o kaza anının da görüntüleri ulaştı. Otobüs bariyerlere vurur vurmaz yandığı görünüyor ve maalesef bu kazada da iki kişi hayatını kaybetti. Alev alan otobüste iki kişi kurtarılamadı. Bununla birlikte de biri ağır, 8 kişi yaralandı bu otobüs kazasında. Yolcu otobüsünün çarpma anı da işte kameraya bu şekilde yansıdı. Tekrar edelim, İstanbul-Diyarbakır seferini yapan bir yolcu otobüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun noktasında nedeni tam belirlenemeyen bir şekilde bariyerlere çarpıyor. İşte bu şekilde ve hemen ardından da yangın çıkıyor. Bu yangın sonucu da yanan otobüs içerisinde de iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı zamanda da bu otobüs kazasında 8 de yaralı var. İstanbul Eyüp Sultan'da üzücü bir olay. Saat 18.30 sularında meydana gelmişti. Yolcu otobüsünün nedeni belirlenemeyen bir şekilde bariyerlere çarpması söz konusu. Görüntüler de yeni ulaştı elimize ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntülere göre de otobüs kontrolünü bir anda kaybederek önce bariyerlere çarpıyor, ardından da yanıyor. Alev alan otobüste ise iki kişi kurtarılamadı. Ayrıca biri ağırda 8 kişi yaralandı. Yaralılar da hemen hastanelere ulaştırıldı. Tedavileri de sürüyor. Yolcu otobüsünün çarpma anı da bu şekilde kameraya yansıdı. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda bir dizi önlem de alındı. Peki bu güvenlik tedbirleri neler? Detayları haberimizde.
7: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullardaysa öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
8: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
7: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yapılan kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 182 milyon 559 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Bakan Bolat yazılı açıklamasında Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5.952.000 ürünün incelendiğini belirtti. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleriyle birlikte ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğunun incelendiğini söyledi. Bolat, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı. Denetimlerin yıl boyunca süreceğini de belirten Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacağız dedi. ...2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Kırtasiye ürünlerinden formalara, formalardan servis ücretlerine kadar birçok kalemde artış var. Peki bu yıl okul çantasını doldurmak ne kadara mal oluyor? Forma ve servis ücretlerinde nasıl bir artış var? Bu başlıklara bir parantez açalım şimdi de. Müzik.
9: bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
10: Bir kızım için yapıyorum. 3.800-4.000 civarında çıkıyor tutarlar.
11: Defter, kitap, kalem, boya, cetvel. Liste uzayıp gidiyor. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor.
12: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. Zorluyor, illaki zorluyor. Çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
11: Bu yıl okul çantaları %30 zamlı doluyor. Üstelik yalnızca çanta fiyatı bile binlerce liraya mal oluyor.
13: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
14: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
13: 3.200'müş.
15: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde. Kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık. Aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
11: Okul çantası doldurmak 10.000 liraya kadar çıkıyor.
16: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı. Malzemesine göre, çeliğine göre, plastiğine göre falan değişebiliyor.
17: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek bizden aldıklarını yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. En maksimum da dünkü bir örnek vereyim 10 bin liraya çanta doldurdu.
11: Ürünlerin fiyatı kadar sağlığı uygun kalitede olması da önemli.
18: Belirtme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Burasında bir markası var.
11: Yalnızca kırtasiye ürünlerine değil, okul üniforma ücretlerine de zam geldi. Geçen yıla göre etiket fiyatları %30 arttı.
19: Ortaokullarda kullanılan kumaş maliyeti arttığı için de fiyatlar ona bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Liselerde aynı şekilde beden büyüdükçe, kumaş arttıkça fiyat ona göre daha fazla artmış oluyor.
20: İki pantolon, bir Lacoste tişört aldık.
14: Ne kadardı fiyat?
20: 750 pantolonlar, 650 Lacoste tişörtler. Yüksek. Geçtiğimiz yıllara rağmen çok yüksek.
21: Ortaokulda da yine aynı şekilde üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550, sivitler 950, eşortman altlarda 750 liradan çift almaya gayret gösteriyorlar. Çifter çifter alanlar çok var. Çiftli olarak alındığı zaman 3000 lirayı buluyor.
22: 6-7 parça bir ürün aldık.
14: Ne kadar tuttu?
22: 6000 küsur lira tuttu.
14: 4 parça aldım yani. 3000 lira tuttu. Her sene fiyat merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
11: Öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor. 93.000 liraya kadar çıkıyor. Lise hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor. Ancak bazı özel okullar tarifeye uymuyor.
23: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
14: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
11: Bazı okul servislerinin aynı mesafeye farklı ücretler talep ettiği de iddialar arasında. Hatta kimi zaman okula taksiyle gidip dönmek daha ucuza geliyor.
24: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
11: Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de servislerin güvenliği.
24: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar.
11: Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı sonuçlarını açıkladı. Yumaklı bu kapsamda 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
0: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının sonuçları açıklandı. 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda hibe edilen tutarı da 12,5 milyar lira olarak açıkladı.
2: Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2164 proje ile aile işletmelerimize ayırdık. Bunlardan 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece program bütçesinin %77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.
0: Bakan Yumaklı, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamındaki desteklere de değindi. 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe ayrıldığını söyledi. Böylece tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 3 Nisan 2026'da devreye alınan kırsal kalkınma yatırım programıyla kırsal ekonominin tarımsal faaliyetlerde teknolojik dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca doğal kaynakların korunmasının sağlanması da hedefler arasında. Projelerde öncelik kadın ve genç girişimcilere verildi. Böylece bu kesimin kırsal üretimdeki ağırlığının artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
1: Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için beklenirken evin bu kez oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarını kontrol etmek için kırıldığında ise arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
3: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
4: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
3: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
5: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
1: Çayı, kahveyi çok sıcak içmek kansere neden olabiliyor. Araştırmanın adresi Oxford Üniversitesi. Uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde araştırma yaptı ve buna göre 65 derece ve üzerindeki içecekleri tüketenlerde yemek borusu kanseri riski ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
25: Gününde en az 10-15 bardak çay tüketiyorum yani. Sıcak çay. Sıcak çay.
26: 3-4 bardak çay, 2 tane Türk kahvesi sabah akşam. Sıcak içerim.
27: 65 derece ve üzerindeki içecekler çok sıcak olarak değerlendirildi. Günde 6 bardak ve üzeri sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı belirtildi. Tespitler İngiltere'den Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında. Üniversite 977 bin orta yaşlı kadın ve erkeğin verilerini inceledi.
28: Birkaç dakika bekledikten sonra genelde çayımı içiyorum. Kahvemi biraz soğuk seviyorum ama.
29: Çay herhalde 15 tane içiyorum. Peki. Genelde bütün akrabalarımız hep İki yudumda sıcacık çayı bitiriyorlar, ben içemiyorum.
27: İçeceklerini çok sıcak tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun iç yüzeyindeki hücrelerde tahrişe ve hasara yol açabiliyor.
30: Yemek borusunun içinde döşenmiş olan bir epitel dediğimiz bir doku var. Buraya yüksek ısılı bir içerik geldiği zaman burada kimyasal bir reaksiyon oluşturuyor. Tekrarlayan maruziyetler devam ettiği zaman da artık hücrelerin kansere dönüşüm dediğimiz yapısal hücre değişimleri oluyor.
27: Çay bardağı yeni konulduğunda yaklaşık 90-95 derece olabiliyor. Uzmanlar çayı içmeden önce birkaç dakika beklemek gerektiğini vurguluyor.
30: O yüzden aslında ağzımızda hissettiğimizde bu ideal sıcaklık 40-45 derecenin üzerindeki tüm sıcaklıklar bu kimyasal değişimleri oluşturuyor, kansere yol açacak.
27: Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da yapılan çalışmalarda sıcak çay tüketimi ile yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiye işaret ediyor.
1: Muhabirler Derneği'nin 2025 yılı ödüllerini kazananlar belli oldu. Ödül kazanan isimler Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Buna göre yılın savaş muhabiri ödülü Anadolu Ajansı Gazze muhabiri Ramzi Mahmud'a verildi. Yılın ekonomi haberi ödülünü NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen aldı. Yılın ana haber spikeri ödülü de Star TV ana haber spikeri Nazlı Çelik'e verildi. Dosya haber, özel haber, siyasi haber ve kulis haberinden görüntü ve kurgu dallarına, haber programlarından ajanslara kadar çok geniş bir yelpazede ödül kazananlar da açıklandı. Ödül töreni 16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda bulunan 16. yüzyıla ait seccadeler de bir süredir aslında uygun şekilde yenileniyor. Seccadeler çalışmaların tamamlanmasıyla ait oldukları yere Topkapı Sarayı'na getirilecek.
11: Her biri yaklaşık 500 yıl öncesinden izler taşıyor. Dokumaları, desenleri özenle işlenmiş. Milli Saraylar Başkanlığı Osmanlı Saray koleksiyonlarında bulunan seccadeleri sergilenebilir hale getiriyor. Topkapı Sarayı'na ait 16. yüzyıldan kalma seccadeler için titiz bir çalışma var. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 8 kişilik bir ekip iş başında.
6: Bunlardan 3 tanesi Safevi topraklarında dokunmuş, saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. Bu eserlerin üzerinde Bakara suresinden, Nur suresinden, Fetih suresinden ayetler var. Bu eserlerde yine eksik olan kısımların kendi ipleri aynı kendi dokusuna ait bir şekilde tespit ediliyor. Kendi renkleri kazanda kaynatılarak boyanıyor. Rengi rengine desenine aynı o uygun dokusuna, orijinal yapısına getiriliyor.
11: Bazı desenler Rönesans eserlerine de ilham vermiş.
6: Bu eserlerden bir tanesi 16. yüzyıla ait Bergama'da dokunmuş bir halı. Bu eserde anahtar delikli, alt kısmında anahtar delikli seccade olarak geçiyor. Hatta bu eser Rönesans döneminde birçok ressam bu eseri eserlerinde kullanmış, sergilemişler.
11: Artık son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi seccadeler Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.
1: Yurtdışı festivallerinde yarışan bir Türk filminden görmeye alışkın olmadığımız bir türle karşımıza çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncuya. Sinema turuyla veda edeceğiz. Saat başına tekrar karşınızda olmak dileğiyle.
7: Meteorun düştüğü gün hatırlıyor musun?
8: Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı'nın ardından yazıp yönettiği yeni filmi Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı.
9: Neyse sen geliyor musun?
7: Nereye?
8: Toronto Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde dünya premierini yapacak olan film, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikayesini anlatıyor.
7: Benim niçin kıvır kıvır?
9: Benim düğünüm olduğu içindir.
8: Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor.
10: Çok uzakta ateşler yapılmış. Bir düğün vardı.
12: Tekrar işlemek istediğim günahları. Ve
9: sadece benim.
8: Seyircinin romantik komedilerde görmeye alıştığı oyuncu Barış Arduç bu kez bir korku filminde başrolde.
12: Ölüm bana erişemez.
8: Arduç, Türkiye ve Suudi Arabistan ortaklığında çekilen korku filmi Soy'un ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
9: Yardım edin!
8: Geçmişten bugüne uzanan kadim bir lanetin izini süren filmde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent de rol alıyor. Tuğba Büyüküstü'nün konuk oyuncu olarak yer aldığı mistik gerilim korku filmi 9 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
13: Babam delirdi, dedem delirdi, sonra da ben varım.
8: Godzilla Minus One filminin devamı niteliğini taşıyan Godzilla Minus Zero'dan fragman geldi. Tamamı Japonya'da çekilen Godzilla Minus Zero, ilk filmde yaşanan olaylardan 2 yıl sonrasını konu alacak. Kasım'da vizyona girmeye hazırlanan filmde Japonya, savaşın ve Godzilla'nın neden olduğu yıkımın ardından 2 yıldır yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Shinpai suruna.
14: NTV Radyo.
15: Merhaba sevgili cazseverler.
14: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
15: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
2: Müzik arası.

0: Mutlu akşamlar. Saat 22 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu belirtti.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
0: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
0: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
2: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
3: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
2: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
3: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın yarın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi öldü, biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
4: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
5: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
4: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi.

0: kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
1: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
0: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir, dedi.
2: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor.
3: NTV Radyo. Hava durumu.
4: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu, Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
3: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Doğa Takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası, Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp bebek kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp

0: yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır ki bu doğrudur. Akbaba annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
1: Doğa takvimi.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, güzel ve dingin bir gece geçirmeniz dileğiyle programa başlıyorum.

Nocturne for Eva. Vibrafoncu Joe Luck'ın 2009 yılına ait aynı adlı albümünden dinledik bu lirik parçayı. Gitarda Bob Snyder, piyanoda Paul Hoffman, basta Martin Wind, davulda Tim Horner yer alıyordu. Şarkıcı Tierney Sutton'ı Gabriel Espinoza'nın Songs of Bacharach and Manzanero albümünde bir film temasında dinliyoruz. Elfie, ağız armonikasında Henrik Merkens, piyanoda Misha Chiganov, basta Gustavo Amarante, davulda Mauricio Zottarelli. Elfie'yi Bill Evans Trio'nun You Must Believe in Spring abiminden Jimmy Rose'un unutulmaz parçası The Peacocks izliyor. Basta Eddie Gomez, davulda Elliot Sigmund.

Tony Scott'ın sesinden Elfie, ardından Bill Evans Trio'nun yorumuyla The Peacocks adlı baladları dinledik. Ve devam ediyoruz. Tony Scott'ın yine bizlerle. 2001 yılında yayınladığı Blue in Green albümünde J. Livingston Ray Evans parçasını söylüyor. Never Let Me Go. Piyanoda Christian Jacob, basta Trey Henry, davulda Ray Brinker eşlik ediyor.

Tierney Sutton'ın yorumuyla Never Let Me Go'nun ardından dinlediğimiz parça Emma Ravitz'e aitti. 2022 yılında yayınlanan Incantation albümünden Horizon adlı 6-8'lik valsiydi. Flütte Ravitz, piyanoda Scotty Thompson, gitarda Ant Lowe, basta Hugo Piper, davulda Finn Jenoki seslendirdi. Veda parçası ise gitarcı Jacob Young'un 2007 yılına ait Sideways albümünden Out of Night. Trompette Matthias Eich, tenor saksafonda Vidar Johansen, basta Mats Eilertsen, davulda Jon Christensen.

0: Mutlu geceler. Saatler 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah. Bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
0: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
0: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
2: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
3: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
2: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
3: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Düzce'de bir kapı fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekranı ikiye böldük. Sağ tarafta canlı görüntüler var. Henüz bilinmeyen bir nedenle
4: Bu fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin üst kesimlerinden de görülebiliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için de müdahalesi sürüyor. Düzce'de çıkan bir yangın bu. Kapı fabrikasında meydana geldi. Alevler yükselmiş durumda ve hemen ihbar üzerine de bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler teyakkuz halinde canhıraş bir şekilde yangını söndürmek için çabalıyorlar. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bu yangın çıktı ve kısa sürede alevler büyüyerek fabrikanın etrafını sardı. Geniş bir alana yayıldı. İtfaiyeciler hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyorlar. Tabii ilk hedef kontrol altına alınması, daha sonra da soğutma çalışmalarına geçilmesi. Ancak henüz o aşamada değil. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürebilmekte şu dakikalar itibarıyla da. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin üst kesimlerinden de seçilebiliyor, görülebiliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın yarın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü de tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme var. Ortaya çıkan yeni tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiği iddiası yer aldı.
5: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü FETÖ tarafından mı yönetiliyordu? Soru soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanlarıyla gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren

0: başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre R.Ş. isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
2: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
3: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
2: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın askeri bölgeye ulaştı. Helikopterlerin de destek verdiği çalışmaların ardından alevler güçlükle söndürüldü.
4: Alevler Sarp arazide yayılınca helikopterler arka arkaya sortu yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti. İstanbul Maltepe'de dere kenarındaki ağaçların arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kenan Evren Kışlası'ndaki askeri bölgeye ulaştı. Dumanlar geniş bir alana etkiledi. Polis yolu kapatarak önlem aldı. Hemen çevredeki ilçelerden takviye ekip talep edildi. İş makineleriyle yol açıldı. Ekipler arazinin arasından ilerleyerek alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar çalışmalara destek verdi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Brezilya'dan gelen bir kuru yük gemisinde 350 kilogram kokain bulundu. 9 kişi gözaltına alındı.
0: Geminin alt kısmında zula bulundu. Piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yapıldı. Brezilya'dan hareket eden şüpheli bir gemi tespit edildi. Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin gövde alt kısmında kilolarca uyuşturucu madde gizlenmişti. Dalgıç polisler geminin motorunun soğutma suyu bölümündeki zulaya ulaştı. Gizli bölümde 12 ayrı pakette 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira.
5: Kokain maddesi.
0: Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuter ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ana, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
6: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Pazartesi ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu, Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
0: Hava durumu.

0: yüzü şarkıları. Beyyüzü şarkılarına NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kavukluoğlu.
1: Ben Ömer Vatan Artıran.
0: Ve prodüktörümüz Atilla Özdal. Bugün başka bir heyecanı yaşıyoruz. Çünkü efendim sevgili arkadaşım Ömer'in doğum günü, haftası diyelim. Haftası. Yani çünkü öyle olacak. Vallahi aslında Ömer doğum günlerini kutlamıyordu. Bunun da hüzünlü bir hatırası var. Fakat ben ona dedim ki Ömer'cim, hayat evet bir sürü şeyi bir arada yaşadığımız bir şey. Yani acılarımız da var, yaslarımız da var, hep de olacak. Ama bir yandan da güzel dostlar, güzel arkadaşlar olarak işte bu kaotik şeyin içinde birbirimizi bulmuşuz. Hayat her şeye rağmen de kutlamaya, yaşamaya değer. Olmaz öyle şey dedim. Şimdi Ömer'i alacağım. Böyle canımız nereye isterse, siz bir teras olarak hayal edin. Belki Cihangir'de, belki Bodrum'da bir yazlık evin bahçesi gibi düşünün. Ona sürpriz bir doğum günü partisi yapacağım.
1: Ne güzel söyledin. Bana durup dinlemesi düşer. Dediğin çok doğru. Bu doğum günü kutlama meselesi bir tarafıyla hiç vazgeçmemek lazım. Bunu bana Seray ablam söylerdi. O Cihangir terasta çok büyük hikayelere imza atmış, sonra zamansız kaybettiğimiz birisi olarak daha önce paylaşmıştım o Beyoğlu bölümümüzde. Demişti ki bu hayatta bir günün var. 365 gün boyunca dünya döndü, o bir gün senin. Onu böyle azımsama, hani şeye gerek yok, fazla tevazuya, fazla tamam bu da olmasa olur şeyine gerek yok. Kutla onu, sonuna kadar kutla derdi. Gel gör ki sebebi tekrar bir, yani duymamış olanlara o parantezi açalım. En yakın dostumu, canım kardeşimi de ben kendi doğum günümde kaybettim. Uzun bir mücadelenin ardından. İnan sonra yıllarca doğum günümün D'sini kutlamadım. Hiç yani gelen telefonları bile o kadar buruk ve böyle nezaketen karşıladım ki. Üstüne üstlük o Beyoğlu bölümümüzün şaşasını hatırlayanlar şaşıracaktır. Beyoğlu'na adımımı atamadım. Çünkü biz her gece Beyoğlu'ndaydık. Sabahlara kadar her köşesinde, her kaldırımında, her sokağında bir izimiz vardır. Onların izi de sürüyor. Beyoğlu'na adımımı atamadım. Ama sonra gerçekten Seray ablayı anladığım bir döngüye, yani döngü kendini tamamladı ve sonra dedim ki hakikaten bunu yapmak lazım ve canım arkadaşım, değerli dostum, sevgili Suat, Beyyüzü şarkıları bayrağını taşıyan bu ülkenin yetiştirdiği en değerli isim, her şarkının hikayesinin hakkını veren en büyük isim. Sen bana dediğinde lamucim yok. Bu bölüm senin doğum gününün bölümü olacak. Evet. Ben de sana sürprizlerimle geleceğim dediğinde tamam arkadaşım.
0: Çünkü dedi. şunu notu da koyuyorum. Tabii ki kutlayacağız. Çünkü iyi ki gelmişsin arkadaşım hayatımıza. Bu bir hediye. Yani biz ne güzel buluştuk. Bak işte bu zor zamanları birlikte işte omuz omuza geçiriyoruz, atlatmaya çalışıyoruz. Bir şarkıya tutunuyoruz. O şarkı bize iyi geliyor. O coşkuyu. Yani her şey gerçekten çok klişe gelecek ama sahiden paylaşınca güzel. Yani şarkı da öyle. Hani tek başına da evde dinleyebilirsin ama iki insan aynı duyguda buluşmak, onun üzerine birkaç kelam edebilmek dünyanın en güzel hediyelerinden biri. Bu programda sen de ilk günden beri bana İnanılmaz güzel hatıralar hediye ettiniz. Şimdi ben seni gel hemen şu notu da söylüyorum. Tabii bir yaştan sonra biz böyle o gençliğimizdeki gibi, o tabii anlatıyorsun Beyoğlu, o deli zamanlarımız. Tabii. İşte o coşkular ister istemez eğlenme ya da dans etme biçimimiz bile bir şeye göre değişiyor. Hani tabii, yaşa göre filan. O yüzden ben şimdi gidiyorum, gençlerle de buluşuyorum falan ama çok hüzünlü bir şekilde artık oradayım çünkü biliyorum ki artık başka onların o genç enerjisi yok bende. Ama dedim ki olsun yahu, yani biz de o zaman kendimize göre, öyle cıssak cıssak olmaz ama kendimize göre hüzünlü bir disco oluştururuz. Evet. Biraz o şarkıları bugün öyle seçtim. Hemen seni aslında bir ay öncesine götüreceğim. Ajda Pekkan'a, Harbi Açık Hava konserine. Aa, o da bizi bu şarkıyla 80'li yıllara götürecek.
1: Neydi o?
0: Ya çok güzel bir konserdi. Çok büyülendik ama bu şarkıyı da söyledi. Bu ekstra hepimizi mutlu etti. Ya duyar duymaz ilk andan beri hani böyle bir anda işte o hüzün bulutlarını dağıtan böyle sanki sihirli işte o sevgi ve aşk tohumlarını, yıldızlarını böyle serpiştiriveren bir şarkı. Sihirli aşk. Sözlerinde de çok hoş. şeyler var. Kalpler hatırlar, sen unutsan da diyor. İşte bazen fırtınalar, kasırgalar eser. Evet. Yıllardan beri bu böyle bir sürer gider ama hani mutlusun bir kere sevmişsen eğer. Yani evet, işte bütün o şeyi de hatırlatıyor. Evet. Hayatın bir tarafıyla ne kadar sert olduğunu ama evet, o kıymetini bilmemiz gereken şeyleri de çok güzel Fikret Hanım incelikle ifade etmiş. Hadi gel bu senin doğum günü diskonu bu şarkıyla açalım.
1: Hediye kutumu açıyoruz, hem de bu şölen gibi şarkıyla anlaştık.
2: B yüzü şarkıları.

0: Canım Suat'cığım, böyle sevgiyle, tebessümle, biraz da gözyaşıyla ben karşıladım bu şarkıyı, bağrıma bastım. Proust'un Kayıp Zamanların İzinde kitabında o çocukluğa gidiş, çocukluktaki her detay, işte annenin sıktığı parfüm,
1: ya,
0: ondan sonra seni giydirmesi, saçını taraması, ondan sonra evden çıkışın, kapıyı kilitleyişin, merdivenlerden inişin, sonra işte bir taksiye, bir arabaya ya da binişin ya da otobüs durağına yürüyüşün, oradan bir gezmeye gidişin, Ankara 1980'ler, sonra akşam eve geldiğinde işte TRT'de Ajda Pekkan vardır, ya, Zeki Müren vardır, Emel Sayın vardır, onların yaldızlı simli kostümleri vardır, başka bir dünya, başka bir evren, çocuk Ömer ve onun oradaki en büyük dayanağı annesi. O yüzden çok çok çok kalbimle aldım ben bunu. Teşekkür ederim.
1: Müziğin çok başka bir gücü var. Yani işte bak, bu şarkı bir anda bütün o film gibi geliyor değil mi gözünün önüne? Yani çocukluğun, evet, gençliğin, bütün o detaylarıyla işte bir şarkı hakikaten bu kadar güçlü bir şey. Şimdi yine böyle devam edeceğiz. Biraz böyle şey, ihtişamlı bir, hem görkemli hem ihtişamlı hüzün var bu şarkılarda. Şimdi yine tabii Ajda'nın da çok ilham aldığı isimlerden biri Dalida. Şimdi onun da daha önce konuştuk. Yani onun da çok hüzünlü bir hikayesi var.
0: Çok.
1: Bu şarkı da öyle ya. Şimdi bu şarkı da mesela aynı anda içimde hem bir coşku uyandırıyor hem de deli bir hüzün dalgası uyandırıyor. Evet. Hatta sözlerini de hani Ajda da onu Türkçeleştirmişti. Bir gece sahnesi. Sahnede ölmek istiyorum diyor, evet, şarkı. Beni çok etkiliyor. Yani dedim ki bu da bugün sana bir armağanım olsun.
0: Yani bizim sahne bildiğimiz neyse belki de evet, o son nefesi vermenin ihtişamına çok yakışır o. Herkes kendisi için böyle bir şey hayal edebilir tabii. Allah,
1: yani en güzel şey, yani şey demek
0: versin
1: istiyor tabii. Yani herkesin hayatındaki o, değil mi, sahne neresiyse en mutlu şekilde, sevdikleriyle de olabilir, şekilde nasıl arzu ediyorsa.
0: Mutlulukla ilişkilendirmek. İki şey hatırlatıyor Suat'cığım bu bana. Birincisi halacığım, çok bende emeği vardır. Gençken çok gidermiş tabii bu bizim büyük yıldızlarımızın konserlerine, bir tanesi Zeki Müren.
1: Hı hı.
0: Leyla'yı mı acaba söyledikten sonra bir durmuş, demiş ki ah ah demiş. Kim bilir ne zaman nerede gideceğiz bu hayattan demiş. Evet. İnşallah böyle sahnede giderim demiş. Halam bunu çok iyi hatırlıyor.
1: Gitti.
0: Nitekim tabii hep söyleriz, anlatırız, hı-hı, bunu. Her seneyi devriyesi geldiğinde o paylaşılan videoda, hı-hı, gerçekten ben bunu hatırlarım. İkincisi, yıllar önce çok canım arkadaşım Nilay'la Rumeli Hisarı'na, Nilüfer konserine gittik. Ve Karuso'yu söyledi. O Karuso şarkısının, hı-hı, da ayrı bir ihtişamı vardır, hı-hı, ya. Birazcık biliyoruz, bilenler için sözleriyle, bilmesem bile notalarıyla. Nilüfer'de hakkını vermiştim. Nilay'cım orada dedi ki şu an ölürsem mutlu giderim dedi.
1: Ya o kadar güzel, evet, öyle bir şey hissettiriyor işte değil, evet, mi? O kadar, evet, büyülüyor ki insanı gerçekten. Hadi gel bakalım o zaman Dalida ile devam etsin. Doğum günü disko.
0: Haydi.
2: B yüzü şarkıları.

0: Tabii ki ikinci şarkıyla da nerelere götürdün beni her zamanki gibi. Paris'te yaşıyoruz o zaman. Dalida'nın Montmartre'da o meşhur evinde hemen o kaldırımlarda çok güzel bir heykeli vardır. Ve yani rivayet odur ki o heykele dokunursan, öyle söyleyeyim, bilenler bilir, dileklerin gerçekleşir. Ben de anneciğim ve onun çok sevgili kuzenlerini ağırladığımız bir hafta gecenin bir saati oraya gittik. Herkes de böyle, hani belki dışarıdan gören biri demiştir ki yahu bu yaşta ne dileği. Onlar da ama yani belki 18 yaşında birinin heyecanıyla Dalida'nın heykelini tutup dilek tutma heyecanını yaşadılar. Bence bir annenin, bir babanın en büyük dileklerinden biri iyi insanlara denk gelmesidir evladının. Galiba anacığımın dileği tutmuş. İşte bu bölüm bana bunu en çok yaşatan anlardan biri. Bir de Avatar'ın o muhteşem sahnesi vardır ya, o saçlarını ağaca bağlarlar ve bir topluluk, bir komünite birbirine bağlanır ve bir bütünün parçası olduğunu hissederler. Beyyüzü şarkıları da çok başka hikayelerden gelmemizin hiçbir önemi arz etmediği ama aynı şarkılarda çok benzer duygularla bir dakika bu hayatta galiba şu an duygulandığım şeyden daha kıymetli bir şey yok. Duygusuna sarılan o saçlar kilitleniyor orada, birbirine bağlanıyor. Beyyüzünde de onu yaşıyoruz. Galiba anneciğimin dileği bu şekilde tutmuş oluyor.
1: Kesinlikle öyle oluyor. Sahiden de önce hani aslında birbirimizi bulduk ama sonrasında bu şarkılara aynı duygular hisseden birçok insana biz de şimdi dokunuyoruz. Aslında herkes birbirine o görünmez iplerle bağlıdır diyelim. Şimdi gel bu sefer de İtalya'ya götüreyim
0: acaba
1: seni.
0: Acaba ne var
1: evet, ama
0: İtalya'da?
1: Ama İtalya'dan iki sürpriz olabilir. Biraz olabilir. Oraya torpil geçmiş olabilirim.
0: Tabii.
1: Şimdi önce yine onu da ya yakın bir geçmişte kaybettik ne yazık ki. O da İtalya'nın en büyük divalarından biriydi. Ornello Vanoni. Onun bir şarkısını seçtim sana. Perduto. Şimdi bu da dinlediğin zaman, şimdi sözlerini anlamadığında yani çok tatlı bir dans şarkısı. Böyle salınıyorsun. Hmm. Ama çeviriye baktığın anda şarkı Kayıp adı ve çok hüzünlü sözleri var. İşte aynı şey ya, bizde de mesela çok vardır o. Yani bir tarafıyla sözler çok hüzünlü bir şeyden bahseder ama 9-8 bir ritmin müziğinin içinde söylenir.
0: Tabii.
1: Yani o iki duygu birbirine çok karışır. Aynı hayatta da öyle oluyor. Dolayısıyla bu şarkı hani hem hüzünlendiriyor hem dans ettiriyor. Dedim ki yine bize yakışacak, tam biz gibi bir şarkı.
0: Yakışmaz mı bu kadar Akdeniz edebiyatını, müziğini, resmini seven bizler? Bir de fonksiyonel bir kayıplığın içindeyiz ya hepimiz. İşte gündelik hayatımızda bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim güzel kültürümüzün çok yücelttiği bir irade meselesi vardır. İrademizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ama dipte biliyoruz ki kayıp bir şeyler. Hayatımızın belki bazı dönemleri, bazı hayalleri, bir dönem vazgeçilmezimiz olmuş bir şeyler artık kayıp. O seni de aslında o kayıplığa sürükleyen bir şey. Ama onun içinde yeniden yeşerme çabası, çiçeklenme çabası. O yüzden hüzünlü disko başlığını ne kadar sevdiğimi anlatamam. Bu seçiminde tam isabet olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
1: Şimdi anons edeceğim, şarkının bir yerinde diyor ki seni her gün başka bir kek yaparak unutabilirim. Ya şimdi unutabilir misin? Yani o keki yani her gün istediğin kadar değişik bir onu ona yapacaksın aslında ve yine hüzünleneceksin yani.
0: Aslında sen biraz önce Ajda Pekkan'ın şarkısını alıntılarken söyledim, kalp hatırlıyor. Aslında unutursun.
1: Tabii.
0: Unutuyorsun.
1: Evet. Hı-hı.
0: Kalp hatırlıyor ama.
1: Kesinlikle öyle oluyor.
0: Ve hiç beklemediğim bir anda böyle bir esintiyle, ki esinti bu yazın en önemli anahtar kelimelerinden biriydi. Bir esintiyle geliveriyor. Kalbin hatırlıyor. Sonra da aklında yelkenleri indirip doğru ya böyle bir şey vardı diyor.
1: Hadi bakalım şimdi de Ornella Vanoni essin Perduto'yla bu kıyılarda.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. B100'lü şarkıları devam ediyor.
1: İşte hüzünlü disco budur. Neşenin, hüznün, üzüntünün, yasın, kutlamanın, katlanmanın hepsinin bir arada olduğu muazzam bir buluşma. Teşekkür ederim. Ne kadar
2: şimdi
1: güzel bir seçim.
2: Yine aynı kıyıdan devam edeceğiz. Yine lütfen, birbirine benzeyen bir şarkı. Şimdi Perduton'un bu versiyonu, daha sonra yapılan bir versiyon tabii.
1: Evet.
2: Hemen Ajda Pekkan bu versiyon üzerine Türkçe söz yazdırıyor. Farkın bu olarak söylemişti.
1: Evet.
2: Şimdi Mina'nın yine çok sevdiğimiz şarkısı, daha önce çaldık, Ancora. Fakat tercih ettiğim yine farklı bir versiyon. Yeni, yani yeni diyebiliriz tabii buna. Mark Ranson remixini çalacağım sana. Çok önemli bir Amerikalı prodüktör. Belli ki şunu anlıyoruz. O da bir Mina hayranı. Yani bunu özel olarak almış. Çok hoş bir versiyon yapmış. Ve Ajda Pekkan yine bunu kaçırmamış. Geçen sene bütün konserlerin açılışını bu versiyonu sahnede Ancora'yı aynen bu versiyona söyleyerek yapmış. Ve hatta bir ara hep beraber hadi dedi ve orada bir gülümsedim. Ya dedim, Ancora'nın İtalyancasını nereden bilelim şimdi, söyleriz burada 5000 kişi.
1: Ben şimdi söylerim vallahi, bilmediğim İtalyancayla.
2: Şimdi gel bakalım bu versiyonu sevecek misin?
1: Ancora diye başlarım. Şimdi Ancora hakikaten çok ilginç. Daha önce seninle bahsetmiştik. Zerrin Özer'in, Ajda Pekkan'ın olduğu kadar Nilüfer'in de.
2: Kesinlikle.
1: Çok zaman zaman repertuarını aldığı, işte kayıtlarına rastladığımız Nilüfer'in Sürprizler albümüyle 70'li yıllarda bir yurt dışı açılımı için özellikle Odeon müziğin ona bir alan açıp hadi bunu gerçekten Mina gibi oku bakalım dediği.
2: Çok güzel yorum
1: adam. Çok da güzel okuduğu o genç yaşına rağmen.
2: Evet.
1: Bilmiyorum Mina o kaydı duymuş mudur? Duyduysa eminim etkilenmiştir. Bir şekilde hepimizin içinde olan bir şey. Mina deyince ben özür dileyerek dinleyicilerimizden yine aynı kıyıya savruluyorum. Anneciğimin en sevdiği şarkıcıydı. Mireille Mathieu geçen sene İstanbul'a geldiğinde gece gündüze konuk aldığımızda ve onunla çok tatlı güzel bir sohbetimiz olduğunda sosyal medyada paylaşımı yaptım ve dedim ki canım annem, onun arkadaşı Nurhan teyze 60'lı yıllarda mecliste çalışırlarmış, çıktıkları gibi Kocabeyoğlu pasajına gider Kızılay'da, işte bir kat aşağı inerler, kulaklıkları takarlar ve yeni çıkan albümleri dinlerlermiş. Hı-hı. Pepino Di Capri'siz, Mina'sız bir repertuar düşünülemez tabii ki dedim. Altına ne yorumlar geldi. Hakikaten
2: ya, evet.
1: Onu, onu, onların dönemdaşları, ah hiç unutulur mu o pasaj, o müzik evi, o şarkılar, işte aynen o plaklar, 33'lükler, 45'likler diye çok geri bildirim almıştım. Gerçekten Ancora çok şey hatırlatıyor bana, çok zamansız bir şarkı.
2: Bakalım bu versiyonu sevecek misin?
0: B100'lü şarkıları.

0: Vallahi
1: i̇şte
0: Ömerciğim.
1: İşte bu.
0: Hepsini de neredeyse söyledik gibi. Sen daha iyiydin ama vallahi meğerse biliyormuşuz. Ajda haklıymış. Şimdi geliyoruz son iki büyük hediye paketine.
1: Evet.
0: Şimdi önce ilkini açıyorum. Sen az önce dedin ki bunun bir Nilüfer Ankara versiyonu vardır. Düşünmedin mi zannediyorsun? Ama dedim ki ben Mina'dan Ankara'yı çalayım. Ömerciğimin çok sevdiği Nilüfer'den başka bir şarkı çalayım dedim. Şimdi tabii ki orada çok zorlandım. Ama hemen böyle aklıma gelen ve sonra tamam işte bu şarkı dediğim bir şarkıyla sana bu hediye paketini açacağım. Şimdi şarkının sözleri aslında duyduğumuzda böyle çok sıradan gelen iki cümleyi tekrar edip duruyor. Ama o kadar aslında ne kadar derin bir şey anlattığını o kadar sonradan anlıyorsun ki çok gündelik hayatın şeyinde bu
1: dünya
0: da ne diyor?
1: Dünya dönüyor.
0: Evet ve dünya dönüyor. Evet aynen öyle. Çünkü
1: gerçekten bilmeden bu tahmin.
0: Evet yani çünkü dünya dönüyor sen ne dersen de yıllar geçiyor fark etmesen de okey diyorsun ama evet. Sonra işte o şarkı öyle bir yere geliyor ki ya. Yıllar sonra buluşmayı da iki değişmiş insanın birbirine başka bir yerde buluşmasını da çok tatlı bir şekilde anlatıyor. İşte en sonunda diyor ki sen ne dersen de değmez bu dünya.
1: Yıllar geçermiş geçsin ruhumuz genç ya.
0: Da buluşuyor. Tabii. O yüzden dedim ki hani hem gençliğimizi hatırlayabileceğimiz hem o yıllar sonraki karşılaşma bir taraftan o hüzünlü karşılaşma o hayatın kırdığı bir yerde buluşma ama en sonunda ya olsun be yine de ruhumuz genç ya diyecek bir şekilde bu en güzel hediye olur diye düşündüm.
1: Daha güzel bir seçim olamazdı. Suatçım çok teşekkür ederim. Bu şarkı ya 70'leri yaşamadık biz ama 70'lerin masumiyeti bilinciyle büyüdük.
0: Hı-hı.
1: Eminim evet. 90'lılar da aynısını söylüyordur. 80'lerin masumiyetini yaşamadan biliyorlardır. Hı-hı. Keza 10 yıl böyle sayabiliriz. Bu beni şeye götürüyor. Dibinde bizim güzel memleketimizin güzel insanların zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da ya da bazı içerlemelerimiz olsa da dönüp dolaşıp bildiğimiz çok güzel bir masumiyeti var. Bu şarkı bence o masumiyetini yani bütün kalbiyle hissedenlerin bayrağı olabilecek bir şarkı.
0: Evet bir de şu da beni çok etkiliyor. Tamam eski biz olmayabiliriz evet. Ama o günler geçmiş de olabilir. Evet. Olsun şimdi biz bugündeyiz. O zaman ne yapacağız? Yine buluşacağız. Evet. Yine güzel bir sohbet, güzel bir hayat molası alacağız ve birbirimize iyi gelmeye çalışacağız. Hayat böyle bir şey. Her Hadi zaman. Bakalım. Ama Best Of'taki versiyonuyla çünkü bu sound'a daha yakışacak bu akışımıza ve o versiyon da çok güzeldi bu arada. Aykut Güler versiyonudur. Hadi o versiyonla dinleyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Yıllar geçiyor fark etmesem de diyor sevgili Nilüfer. Bir zamanlar fark etmezdim. Artık fark ediyorum.
1: Değil mi? Evet, bu yaşlarda hemen fark etmeye başladık yani.
0: Yani 46 fark ediliyor. Ne mutlu. Bunu fark etmek çok büyük bir şükür sebebi. Çok büyük bir şans. Bununla beraber fark etmediğimiz zamanlara duyduğumuz bir nostalji, özlem de her zaman olacak. İkisi bir arada ama böyle güzel anlarda da yerini bulacak.
1: Evet, peki Ömer, şimdi son hediyeni açmadan önce şunu da sormak istiyorum. Peki sen bu yıl Ömer'e ne söylüyorsun? Kendine bir dilek, bir söz ne olabilir bu?
0: Hiçbir şey. Hiçbir şey, biliyorum bu yani yayıncılık standartlarında bizim gibi o sahikle yaşayan insanlar için çok sıkıcı bir cevap ama çok ya bu programın samimiyeti orada olmamı gerektiriyor. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Sadece bu güzellikleri gönlüme koyarak, bağrıma basarak, hissederek, devamını dileyerek, şükrederek, teşekkür ederek, biraz da hayatın geçiciliğine büyük bir üzüntü yaşayarak gidenlere, kalanların gidenlerin ardından çaresiz bakışına ama yapacak hiçbir şeyin olmamasına, ama bir taraftan o geleceğin tatlı tatlı yeşeren, baş veren tomurcuklarına da böyle kendimi kaybederek bakarak, işte çocuklarım, yeğenlerim, dostlarımın çocukları, dünyanın bütün çocukları, Ceyhun Atuf Kansu gibi.
1: Her şeye rağmen
0: şey,
1: umut.
0: Yani her şey ve hiçbir şey aynıdır ya. Evet, her şey ve hiçbir şey. Her şeyi istiyorum.
1: Doğru.
0: Bütün güzellikleri istiyorum ama hiçbir şey işte.
1: Doğru, yani doğru.
0: Şurada olalım ve birbirimizin kıymetini bilelim. O her şey zaten.
1: Evet, gerçekten bu çok kıymetli bir şey. Yani çünkü ne olursa olsun hani umudu taze tutmak lazım. İşte dediğin gibi o geleceğin güzel çiçekleri, çocukları, hani onlar bize ayağa kaldıracak yeniden. İşte bir şekilde yaşayacağız hayatı. Dediğin gibi buluşmak, işte bir şey paylaşarak, şu kıymetli anın bile bir daha hiç tekrarı olmayacak, bunu bilerek yaşamak, buna olabildiğince yap bozumuzun o bize düşen parçasını en güzel şekilde boyamak. Galiba hayat böyle bir şey.
0: Ne kadar güzel betimledin Suat'cığım, her zamanki gibi. Galiba bu yaşıma mahsus şöyle bir hissiyat var bende, geçeceğini biliyorum. Biraz izleyici gibiyim. Yaşayan değil de izleyen bir yerdeyim. Onun da gizli bir güzelliği var. İzliyorsun işte güzelliğiyle, kötülüğüyle, çirkinliğiyle, hoşluklarıyla, sürprizleriyle, tahmin edilir acımasızlıklarıyla.
1: Tabii.
0: İzliyorsun işte.
1: Valla hepsi güzel. Seyircisi de olmak güzel, yaşayanı da olmak güzel. Hayat bir şekilde güzel. Şimdi
0: ama şu an yaşadığımı hissettim.
1: Evet, şimdi ben sana kişisel bir yerden son, yani esas hediyemi vereceğim. Seni benimle, yani ilk tanıştığımız güne götürmek istiyorum. Şimdi ben de seninle ilk tanıştığımız zaman hayatımın sarsıldığım zamanlarından bir dönemdi. Yani birçok şeyle ilgili. Yani bir anda böyle işte altında çok güvenle yürüdüğüm köprülerin yıkıldığını, işte çok sağlam sandığım dost duvarlarının meğer orada hiç olmadığını gördüm ve genel olarak da bayağı hani sessizleştiğim, suskunlaştığım bir noktadaydım. Sen yeniden gerçekten o çocukluk arkadaşım gibi, hep derim sana, o kaybettiğin çocukluk arkadaşım gibi o bitmeyen heyecanına geldin. Oysa ki ben de tam tersi, o heyecanlar ölüyordu çoktan. Dolayısıyla yeniden yeşertmeye başladın her şeyi ve yeniden işte o şarkılar anlam kazandı. Sana derim ya, işte kendin dinlediğinde de şarkılar güzeldir ama bir süre sonra onu, ya hikaye anlatıcı işte buradan çıkıyor ya, hani ilk çağlardan beri filan. Niye ortaya çıkıyor? Çünkü iki insanın paylaştığı bir şey olduğu için çok kıymetli bir şey ve hala anlatılıyor. Dolayısıyla o şarkıyı biriyle dinlediğinde başka bir şey oluyor. Onunla ilgili bildiğin bir hikaye varsa onu karşıdakine anlattığında sen aslında tam anlamıyla bir işe yaradığını, hayatta bir yere iz bırakabildiğini düşünüyorsun. Bütün mesele de o iz bırakmak meselesi ya. O ilk gün hatırlıyorsan senle davete gidiyorduk. Hatta geçen yine onun yıl dönümü oldu. Akbank Jazz Festivali'nin o klasik her sene yapılan Sabancı Müzesi'ndeki daveti ve arabada işte bir anda konuşuyorken işte ben de sana kendi yazdığım şarkılar olduğundan söz etmiştim. Sen de çok büyük bir heyecanla dinlemek istemiştin ve benim o konuda da hayallerimin çok kırıldığı bir noktadaydım ben. Yani onunla da ilgili belli mücadeleler verilmişti. Orada da içimde çok cam kırıkları vardı diyelim. Sonra sendeki o coşku bana o kadar iyi geldi ki ve o günden beri benim yazdığım bir şarkıdaki hitapla birbirimize sesleniyoruz ama onun ne kadar dolu dolu bir şey olduğunu söylüyorum yani artık arkadaşım.
0: Evet.
1: Gideriz be arkadaşım diye bir şarkım vardı benim. Benim yazdım Manga'dan Ferman'ın bestelediği o şarkı bizim şarkımız oldu.
0: Evet.
1: Ve biz o günden beri birbirimize çeşitli versiyonlarıyla arkadaşım diyoruz dolu dolu.
0: Tabii.
1: İyi ki varsın arkadaşım. İyi ki seni tanıdım
0: sen
1: ve
0: de.
1: İnşallah bundan sonra yine bütün hayatımıza daha nice güzel iz ve hatıra bırakmaya devam edeceğiz. Ederiz. Allah nasip ederse diyelim. Ve şu cümle tabii şarkıda. Gideriz be arkadaşım. Evet. Gideriz gerekirse. Kırarız dümenleri. Bir Ege'ye bir Akdeniz'e. Yaparız be arkadaşım. Elimizden ne gelirse. Ümit kaybolmaz. Hep kalır bir yerlerde. Hadi gel onunla veda edelim bugüne.
0: Bu benim için en güzel final oldu. Gerçekten yani bu şimdi herkesin dinleyeceği şarkıyı ilk dinlediğimi hiç unutmuyorum. Sözlerin ne kadar yakaladığını, ne kadar güzel olduğunu, o arkadaşım hitabının samimiyeti, duruluğu, gideriz ya icabında gideriz. Yani o cesaret, o güzellik, bir şeyleri bitirme ve bir şeylere başlama cesareti beni can evimden vurmuştu, yakalamıştı. O gün bugün biz birbirimize mesajlarda bile üşenmeden
1: tabii,
0: arkadaşım
1: tabii.
0: diye
1: arkadaşım,
0: yazarız.
1: Bazen.
0: Bazen kısaltsak mı diyesim geliyor kıyamıyorum.
1: Evet,
0: yok.
1: Evet ben de.
0: Oluyor ya yok işte Arki o şu bu falan
1: evet,
0: kısaltıyor.
1: Evet.
0: Yok hayır bu yapılacaksa tam olmalı. Ya hep ya hiç arkadaşım yani. Hiç taviz yok o arkadaşım hitabında. Canım arkadaşım çok teşekkür ederim. Sen
1: ben
0: de iyi ki varsın. Ve bizim bütün Beyüzü arkadaşlarımız diyelim
1: evet.
0: bu sefer. İyi ki varlar.
1: İyi ki varlar. İyi ki sen de varsın arkadaşım.

0: Yeniden merhaba. Gece yarısı oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
2: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de bir kapı fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin üst kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çabası sürüyor. Şu anda canlı görüntüleri izliyorsunuz. Ekranlarınızda çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilmiş durumda ve alevlere karşı da yoğun bir çalışma söz konusu. Bölgede hem alevler dört bir yanı sarmış durumda, hem de yoğun dumanlar göğe doğru yükselebilmekte. Kentin bilhassa da üst kesimlerinde yaşayan vatandaşlar da bu yoğun dumanları ve alevleri görebilmekteler. Bölgeye çok sayıda 112 acil servis sağlık ekibi sevk edildi. Bir yandan da itfaiye araçlarının yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Düzce'de bir kapı fabrikası burası, izlediğiniz yer. Canlı görüntüler eşliğinde ekranlarınıza sunuyoruz. Burada bir yangın çıktı. Akşam saatlerinde ve saatlerden bu yana da yangını söndürme çalışmaları sürmekte. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
3: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
3: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
4: Cumhurbaşkanı, herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
3: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
4: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5.419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
5: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
6: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
5: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
6: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
5: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ve bu zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
6: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri Cezaevi'ndeki

0: Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini sarf etti.
2: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
2: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terörsüz Türkiye'yi de artık hem milletin hem de devletin geri dönülemez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü söyledi. Yalçın, emeklerin karşılığının daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlandığını ifade etti. Karalama kampanyaları, dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız islahatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir diye seslendi. Meclisten geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu ifade etti. Yalçın, MHP'nin 7 Mayıs'ta başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe ve 62 il kongresi tamamlandığı bilgisini de verdi. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü dün. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair ise açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
3: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır.

0: Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
1: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan, mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
0: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump, resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret edip belki öncesinde de biter diye konuştu. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini de tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkinse beni ilgilendirmiyor demekle yetindi. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Devam edelim dış gelişmeleri aktarmaya. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi bacağından vurdu. O anlar kameralara yansıdı. Filistinli yetkililere göre olay İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin hayvanlarıyla Filistinlilere ait arazilere zorla girmesi üzerine başladı. Köylülerin yasa dışı yerleşimcileri engellemeye çalışmasının ardından İsrail askerleri bölgeye giderek Filistinlilere müdahale etti. İsrail askerleri daha sonra uzak mesafeden bir Filistinli'ye ateş açtı. Adamı bacağından yaraladılar. İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimciler 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Doğu Kudüs'ü de kapsayan saldırılarda öldürme, gözaltı ve zorla yerinden etme gibi uygulamalar arttı. Orta Doğu'da bir başka noktaya odaklanıyoruz. Şimdi de Yemen'de yıllardır süren savaşın en güçlü aktörlerinden biri Husiler. İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen örgüt, İsrail'in Gazze'ye hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki saldırılarıyla yeniden dünya gündeminde. Peki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Ve Yemen'in önemli bölümünü nasıl kontrol eder hale geldiler? İşte İran destekli Husilerin dini bir hareketten bölgesel bir güç haline uzanan hikayesi.
3: Ensar Allah ismiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı ile birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticaret gemilerine saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefi haline geldi. 1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar. Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. Hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar. Liderleri Hüseyin Bedrettin el-Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler 10 yıl sonra 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Robbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından da daha tanınır hale geldi. İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu. En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı. Petrol fiyatları arttı. Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü. Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan Husileri yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Husiler halen başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor. Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti. 2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas'la birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, İran'ı Husilere drone ve füze sağlamakla suçluyor. Husiler, Gazze Savaşı'yla yeniden gündeme oturdu. Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı. İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini de ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.
2: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplandı. Zirvenin ana gündemi ise Orta Doğu'daki savaş ve bölgesel gerilimler oldu. Mayıs'ta ortak açıklama üzerinde uzlaşamayan 11 ülke bu kez ortak metinde buluştu. Zirvede İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin-Hindistan temasları dikkat çekti.
4: BRICS ülkeleri Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde ortak tutumda buluştu. Liderler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplandı. Zirvede gözler ortak bildiriye çevrilmişti. Zira BRICS Dışişleri Bakanları Mayıs'taki toplantıda ortak açıklama üzerinde uzlaşamamıştı. 11 üyeli grup bu kez Orta Doğu'daki gerilime karşı ortak mesaj verdi. Bildiride bölgede tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu belirtildi. Taraflara azami itidal çağrısı yapıldı. Gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınılması istendi. Sivillerin korunması, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışının korunmasının önemine dikkat çekildi. Deniz güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed El Nahyan bir araya geldi. Görüşme, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. İran'dan Tahran-Riyad hattında Yemen'deki vekil güçler üzerinden tırmanan gerilime ilişkin de mesaj geldi. Pezeşkiyan, İran'ın Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadığını söyledi. Husilerin kendi sorunları olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca Orta Doğu'nun ABD gibi bir bölge polisine ihtiyacı olmadığını savundu. Zirvenin bir diğer önemli görüşmesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Modi arasında gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret eden Xi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi mesajı verdi. Çin ve Hindistan'ın farklılıklarına rağmen birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlayabileceğini söyledi. Modi ise sınır sorununa dikkat çekti. Sınır bölgelerinde barışın, ilişkilerin gelişmesi için temel olduğunu belirtti. Pekin, Yeni Delhi ilişkileri 2020'de Himalayalardaki sınır çatışmasının ardından gerilmişti. Zirvede liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi, ardından fidan dikme etkinliğine katıldı.
2: Rusya, Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini vurdu. Saldırıya hedef olan bölgeden dakikalar önce ise eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İsveç Başbakanı Carl Bildt'in bulunduğu trenin geçtiği öğrenildi. Rusya'nın düzenlediği drone saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Johnson ve Bildt'in Kiev'de güvenlik konulu bir konferansa katıldığı belirtildi. Trende Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in danışmanıyla çok sayıda diplomatın da olduğu aktarıldı. Johnson sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Eski İngiliz Başbakan, Kiev yönetiminin talep ettiği hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi çağrısında bulundu. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini kaydetti. Savaş Polonya topraklarına uzanabilir diyerek uyardı. Almanya'da aşırı sağın yükselişine karşı binlerce kişi Berlin'de sokaktaydı. Göstericiler AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aynı gün AfD başkentte miting düzenledi. Gözler gelecek hafta yapılacak Berlin eyalet seçimlerinde.
5: Almanya'da binler aşırı sağa karşı meydanlara döküldü. Başkent Berlin'deki gösteride hep birlikte faşizme karşı sloganları yükseldi. Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden çeşitli gruplar gün boyunca kentte 100 ayrı gösteri düzenledi. Ardından protestocular belediye binası önünde buluştu. Organizatörlere göre protestoya 35 bin kişi katıldı. Polis kalabalığın sayısını 19 bin kişi olarak açıkladı. Göstericiler aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerindeki zaferini protesto etti. Aşırı sağ karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde Nazilerden hoşlanmıyorum yazılı dövizler de taşındı. Protestocular gelecek hafta Mecklenburg, Batı Pomerania ve Berlin eyaletlerinde yapılacak seçimlere de dikkat çekti. Kimi katılımcılar ailesinin geçmişteki Nazi bağlarına vurgu yaptı.
6: Buraya geldim çünkü Saksonya-Anhalt seçimleri benim için büyük bir endişe kaynağı. Zira büyük annem ve büyük babam Nazi'ydi. Bu ailemizde çok tartışılan bir konuydu. Bugünkü gelişmeleri ve AfD'nin parti programını gördüğümde gidişatın bu şekilde olmasını onaylamadığımı göstermek benim için önemli.
5: Aynı gün Berlin'de AfD'de miting düzenledi. Mitinge partinin Berlin eyalet seçimlerindeki adayı da katıldı. Mitingin karşısında bir grupta AfD'yi protesto etti. AfD destekçileriyle karşı göstericiler polis bariyerleriyle ayrıldı. Berlin seçimlerine dair son kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcılar Sol Parti ve Hristiyan Demokratların ardından 3. sırada bulunuyor.
2: Endonezya'nın Kava Adası açıklarında bir yolcu gemisi fırtınada alabora oldu. 6 kişi öldü, 129 kişi de kayıp. Bölgede seyreden gemiler 108 kişiyi denizden kurtardı. Gemi 30'u personel 243 yolcusuyla yola çıkmıştı. Kava Adası'nın doğusunda ise fırtınaya yakalandı. Geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Yeniden yurt gündemiyle devam ediyoruz. Yaz tatili bitti ve yaklaşık 18 milyon öğrenci artık bugün ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda bir dizi önlem de alındı. Peki bu güvenlik tedbirleri neler? Detayları haberimizde.
7: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullardaysa öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
8: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
7: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Kırtasiye ürünlerinden formalara ve servis ücretlerine kadar da birçok kalemde artış var. Peki bu yıl okul çantasını doldurmak ne kadara mal oluyor? Forma ve servis ücretlerinde nasıl bir artış var? Bu başlıklara bir parantez açalım dedik.
9: Bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
10: Kızım için yapıyorum. 3.800-4.000 civarında çıkıyor tutarlar.
11: Defter, kitap, kalem, boya, cetvel. Liste uzayıp gidiyor. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor.
12: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. Zorluyor, illaki zorluyor. Çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşıya uymuyor diyebilirim.
11: Bu yıl okul çantaları %30 zamlı doluyor. Üstelik yalnızca çanta fiyatı bile binlerce liraya mal oluyor.
13: Bu yıl daha pahalı fiyatlar. Elinizdeki çanta ne kadarmış? 3.200'müş.
14: Çantalar 1.500 liradan başlayıp 3.000 lira, 4.000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde, kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık, aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
11: Okul çantası doldurmak 10.000 liraya kadar çıkıyor.
15: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1.500-2.000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2.500-3.000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2.500-3.000 iken bu yılda 4.500-5.000 civarı, malzemesine göre, çeliğine göre, plastiğine göre falan değişebiliyor.
16: Ortalama bir listeye bir veli 4.000 lira, 5.000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek, bizden aldıklarını, yine 6-7.000 lira bulabiliyor. 8-9.000 lira da uzanabiliyor. En maksimumda dünkü bir örnek vereyim, 10.000 liraya çanta doldurduk.
11: Ürünlerin fiyatı kadar sağlığı uygun kalitede olması da önemli.
17: Perteme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Burasında bir markası var.
11: Yalnızca kırtasiye ürünlerine değil, okul üniforma ücretlerine de zam geldi. Geçen yıla göre etiket fiyatları %30 arttı.
18: Ortaokullarda kullanılan kumaş maliyeti arttığı için de fiyatlar ona bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Liselerde aynı şekilde beden büyüdükçe, kumaş arttıkça fiyat ona göre daha fazla artmış oluyor.
19: İki pantolon, bir Lacoste tişört aldık.
20: Ne kadardı fiyatı?
19: 750 pantolonlar, 650 Lacoste tişörtler. Yüksek. Geçtiğimiz yıllara rağmen çok yüksek.
21: Ortaokulda da yine aynı şekilde üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550. Sivitler 950, eşortman altlarda 750 liradan. Çift almaya gayret gösteriyorlar. Çifter çifter alanlar çok var. Çiftli olarak alındığı zaman 3.000 lirayı buluyor.
22: 6-7 parça bir ürün aldık.
20: Ne kadar tuttu?
22: 6.000 küsur lira tuttu.
20: 4 parça aldım yani. 3.000 lira tuttu. Her sene fiyat merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
11: Öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93.000 liraya kadar çıkıyor. Lise hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor. Ancak bazı özel okullar tarifeye uymuyor.
23: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
24: Ayaz Ağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
11: Bazı okul servislerinin aynı mesafeye farklı ücretler talep ettiği de iddialar arasında. Hatta kimi zaman okula taksiyle gidip dönmek daha ucuza geliyor.
25: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
11: Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de servislerin güvenliği.
25: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar.
11: Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
0: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
1: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
0: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120 milyon 960 bin araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3167 iken 2026'nın aynı döneminde 2839'a düştü.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerine yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılamayacak.
3: Hamburger köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
4: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
5: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şey. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
6: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
26: %70 genellikle dana. %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
6: Kıyma var mı?
26: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
3: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2: Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken de evin oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarını kontrol etmek için kırıldığındaysa arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
27: Müzik
7: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
8: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
7: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
9: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
2: Sırada bir başarı hikayesi var. Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz, YKS'de büyük bir başarıya imza attı. Sayısal puan türünde Türkiye 636.sı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.
0: Yaz tatillerinde orman işlerinde çalışarak ailesine yardım etti. Ormanlık alana kurdukları naylon çadırda üniversite sınavına hazırlandı. 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam şartlarına rağmen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.
10: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum. Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
0: Mehmet ve Yıldız Deniz çifti Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışıyor. Oğulları Ahmet de okuldan ve derslerinden kalan zamanlarında ailesine yardım ediyor. Yaz tatilini tomrukların kabuklarına soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Eğitimini de aksatmayan 18 yaşındaki genç fırsat bulduğu her an ders çalıştı. Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636.sı oldu.
12: Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen tüm imkanları yaratıp en iyi şekilde çalıştı ve istekli olarak bu işi başardı.
13: Başarısına da büyük büyük çok gurur duydum. Çok gurur duydum.
0: Ahmet Deniz, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders başı yapacağı günü heyecanla bekliyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kütahya Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Ziyaretçiler geleneksel el sanatlarının inceliklerini yakından görme ve sanatçılarla da tanışma fırsatı buldu.
14: Seramik, gümüş işleme, halı dokuma, cam sanatı. Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nde el emeği ürünler sergilendi.
27: 15 yaşında başladım. Şu an 60 yaşındayım. 45 yıllık mesleğim. İpek halı ustasıyım. 15 tane öğrenci öğrettim. Yıllarca bu işin mesleğini yaptım. En son 32 dediğimiz ince halı yaptım. Bununla Cumhurbaşkanlığımızdan Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü aldım.
14: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte birçok sanat dalı tanıtıldı. 150'ye yakın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı katıldı. Ziyaretçiler el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.
28: Çini sanatımız Uygur Türklerinden bu zamana kadar kullanılmakta, yapılmakta, ateşin bulunmasından itibaren çömlekler, seramikler üretilmekte. Burada daha çok hem Baban Akkaş üslubu, aynı zamanda Selçuklu dönemi yıldız geçme motiflerinden esinlenerek yaptığım tasarımlar bulunuyor.
14: Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nde çocuklar için de etkinlikler düzenlendi. Şölen kapsamında ücretsiz halk konserleri de yapıldı.
2: Milli Saraylar Başkanlığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda bulunan 16. yüzyıla ait seccadeler de bir süredir aslına uygun şekilde yenileniyor. Seccadeler çalışmaların tamamlanmasıyla ait oldukları yere Topkapı Sarayı'na getirilecek.
11: Her biri yaklaşık 500 yıl öncesinden izler taşıyor. Dokumaları, desenleri özenle işlenmiş. Milli Saraylar Başkanlığı Osmanlı Saray koleksiyonlarında bulunan seccadeleri sergilenebilir hale getiriyor. Topkapı Sarayı'na ait 16. yüzyıldan kalma seccadeler için titiz bir çalışma var. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 8 kişilik bir ekip iş başında.
15: Bunlardan 3 tanesi Safevi topraklarında dokunmuş, saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. Bu eserlerin üzerinde Bakara suresinden, Nur suresinden, Fetih suresinden ayetler var. Bu eserlerde yine eksik olan kısımların kendi ipleri aynı kendi dokusuna ait bir şekilde tespit ediliyor. Kendi renkleri kazanda kaynatılarak boyanıyor. Rengi rengine desenine aynı o uygun dokusuna, orijinal yapısına getiriliyor.
11: Bazı desenler Rönesans eserlerine de ilham vermiş.
15: Bu eserlerden bir tanesi 16. yüzyıla ait Bergama'da dokunmuş bir halı. Bu eserde anahtar delikli, alt kısmında anahtar delikli seccade olarak geçiyor. Hatta bu eser Rönesans döneminde birçok ressam bu eseri eserlerinde kullanmış, sergilemişler.
11: Artık son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi seccadeler Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.
2: Ve spor diyelim. Türkiye'nin ilk ultra dağ maratonu World Series Rize'deki Kaçkar Dağları'nda düzenlendi. Etkinliğe 60 ülkeden 2000 sporcu katıldı. Dev organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.
14: Ultra Dağ Maratonu World Series heyecanı Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yaşandı. Dev organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ile Rize Belediyesi ev sahipliğinde Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOG'un sponsorluğunda gerçekleştirildi. 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcu Rize'ye geldi. Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasındaki yarış heyecanı sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Sporcular ormanlarda ve yaylalarda zorlu parkurları aşarak kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun son yarışı olan 4K Ayder koşusuysa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zorlu 100K parkurunda Rus sporcu Dimitri Mityaev 10 saat 31 dakikalık derecesiyle birinci oldu. 50K erkekler kategorisinde İspanyol Antonio Martinez Perez, kadınlar kategorisinde ise Türk sporcu Tuğçe Karakaya şampiyonluk elde etti.
16: Yarışmacıların konumları, parkurdaki ilerleyişleri, geçiş süreleri ve performans bilgileri organizasyon boyunca anlık olarak izlenebiliyor. Bir yarışmacının belirli bir süre aynı noktada kaldığı ya da hareket etmediği tespit edildiğinde en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlıyoruz.
14: Dünyanın dört bir yanından sporcuları buluşturan organizasyon Rize'nin spor ve doğa turizmine de büyük katkı sağladı.
2: Voleybolda Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Amili erkek voleybol takımı D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Romanya'daki karşılaşmanın ilk setini 25-23 Türkiye kazandı. Milli takım 2. seti de 25-19 aldı. Efeler üstün oynadığı 3. seti de 25-19 kazanarak rakibini mağlup etti. Milliler grupta sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Futboldan da bir notumuz var. Arda Güler yaklaşık 20 dakikalık performansıyla İspanya'yı büyüledi. Milli futbolcu Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 yendiği maça damga vurdu. Marca gazetesi Arda Güler'le Mbappe'nin fotoğrafını çehresini değiştirdi başlığıyla verdi. Haberde ikinci yarıya kötü başlayan Madrid'i canlandırdı denildi. Arda Güler Bernabeu'daki karşılaşmanın 72. dakikasında Diomande'nin yerine oyuna girdi. Real Madrid o dakikada 3-1 önde olsa da ortaya konan futbol nedeniyle tribünlerdeki homurdanmalar televizyona kadar ulaştı. Arda Güler biri asist, toplam 5 kilit pas yaptı, bir de şut çekti. Teniste Elena Rybakina Amerika Açık kadınların yeni şampiyonu oldu. Kazak sporcu son şampiyon ve 99 haftadır dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Sabalenka'yı iki unvanından birden etti.
17: Amerika Açık'ın yeni şampiyonu Elena Rybakina. Kazak sporcu finalde son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Arina Sabalenka'yı yenmeyi başardı. Rybakina maçta 6-4'te öne geçti. Sabalenka ise 7-5'le skora denge getirdi. Son seti 6-2 alan Rybakina, Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı sezonu Amerika Açık zaferiyle tamamladı. 2022'de de Wimbledon'ı kazanan Kazak sporcu 3. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
18: Kendimi harika hissediyorum. Yeni güne Amerika Açık şampiyonu ve dünya 1 numarası olarak uyanacağım. Çok çalıştım ve bunun karşılığını aldım. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum ama çok mutluyum.
17: Elena Rybakina, kadınlar dünya sıralamasının da yeni 1 numarası oldu. Arina Sabalenka'nın zirvedeki 99 haftalık serisi ise sona erdi.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Sardalya balıklarının göçü, biyokütle açısından dünyadaki en büyük hayvan hareketliliğini kapsayan en büyük balık göçü. Güney Afrika'daki sardalya balıkları her yaz ılıman bölgelerden Hint Okyanusu'na göçer. Sardalya koşusu diye adlandırılan 1500 kilometrelik bu tek yönlü devasa göç hareketine milyarlarca sardalya katılır. Doğal olarak köpek balıklarından yunuslara, yırtıcı kuşlardan hemen tüm deniz canlılarına kadar büyük hayvan topluluğu da onları avlamak için peşlerine düşer. Böylece dünyanın en büyük hayvan hareketliliği oluşur. Peki neden göç ediyorlar? Çünkü göçün sardalyalar açısından üremeye ilişkin bir avantajı yok. Uzmanlar doğada nadir görülen bu davranışın buzul çağına uzanan bir üreme davranışının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Şu anda subtropikal Hint Okyanusu habitatı olan bölgenin o zamanlar soğuk sulara sahip önemli bir sardalya yavru yetiştirme alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada birçok hayvan da yaşam döngüsünü sardalya koşusuna göre düzenliyor. Mesela kap sümsüğü kuşları. Bu bölgedeki çeyrek milyon kap sümsüğü kuşu yumurtlama döngüsünü sardalya koşusuna göre ayarlar. Böylece yavruladıkları zamanı aynı zamanda çok kolay avlanabilecekleri bir döneme denk getirirler.
1: Doğa takvimi.
0: Köşedeki kitapçı.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Tarık Zafer Tunaya'nın Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri isimli çalışması Kronik Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Tarık Zafer Tunaya 1916'da İstanbul'da doğdu. Önce Galatasaray, ardından da Sembenova'da ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. 1936'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Tunaya, 1940'ta mezun olduktan sonra aynı fakültede asistanlık yaptı. 1959'da profesör oldu ve anayasa kürsüsünde görev aldı. Profesör Tunaya 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nda kısa bir süre çalıştı. Komisyondan ayrıldıktan sonra askeri yönetim tarafından üniversiteden uzaklaştırıldı. Bir süre sonra yeniden üniversiteye dönen Tunaya, 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 1979'da yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçildi. Darbeci generallerle başı hoş olmayan Tunaya Hoca, 12 Eylül 1980'den sonra yine üniversitedeki görevinden alındı, 1991'de de geride çok önemli eserler bırakarak hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan batılılaşma sürecini, siyasal olaylar ile fikir akımları arasındaki ilişki çerçevesinde ele alıyor. Tarık Zafer Tunaya'ya göre batılılaşma yalnızca kurumların değişimi değil, aynı zamanda düşünce dünyasında meydana gelen köklü bir dönüşümün de ifadesi. Tunaya, Osmanlı siyasal düzeninin temel prensiplerinden başlayarak Lale Devri reformlarından Tanzimat'a, Meşrutiyet hareketlerinden Cumhuriyet devrimlerine, nihayet 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbeye uzanan geniş bir tarihsel çerçevede batılılaşma olgusunu ele alıyor. Bu süreçte ortaya çıkan batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve diğer siyasal düşünce akımları, Jön Türkler, kadrocular, nurcular gibi temsilcileri, temel tezleri ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden değerlendiriyor. Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, Türk siyasal düşünce tarihi ve modernleşme sürecini anlamak açısından hala temel başvuru kaynaklarından biri. Meksikalı yazar Dalia de la Serda'nın Türkçedeki ilk kitabı Rezervuar Fahişeleri adıyla bir araya getirdiği öyküleri İtaki yayınlarından çıktı. 2025 yılında Uluslararası Booker Ödülü'ne aday olan öyküleri dilimize Sude Boynu İnce çevirmiş. Dalia de la Serra 1985 doğumlu. Üniversitede felsefe eğitimi aldı. Kendisi kadın cinayetleri, cinsiyetçi şiddet ve sınır bölgelerindeki bıçak sırtı hayatları konu alan eserleriyle tanınıyor. De la Serra, Meksika'da kadın hakları üzerine çalışmalar yapan Morras Help Morras, yani Kız Kardeşler Kız Kardeşlere Yardım Ediyor adlı kolektifin kurucularından. Sokak dilini, popüler kültürü, kara mizahı ve Meksika'nın sert gerçekliğini harmanladığı özgün üslubuyla çağdaş Latin Amerika edebiyatının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu Dalia de la Serra. Rezervuar Fahişeleri, bugün bahsettiğimiz kitap, ülkenin neresini kartellerin ve çetelerin, neresini merkezi otoritenin idare ettiği belli olmayan Meksika'nın, tekinsiz dünyasında hayatta kalmaya çalışan, şiddetin ortasında kendi adaletini yaratan kadınların hikayesi. Uyuşturucu kartellerinin gölgesinde büyüyenler, lüks ve tehlike arasında sıkışanlar, sokakları mesken tutanlar ve düzene baş kaldıranlar. Hepsi de la Serra'nın öykülerinde kendi sesleriyle ve hiçbir sansüre uğramadan konuşuyor. Dalia de la Serra, mizahı, çaresizliği ve kız kardeşliği ustalıkla bir araya getirdiği 13 öyküde, sınıf eşitsizliğinden trans nefretine uzanan geniş bir toplumsal analiz ve eleştiri sunuyor. Kirkus Reviews'ta yer alan bir değerlendirmede Rezervuar Fahişeleri için şöyle denilmiş: bu roman, yaşayanlarla ölülerin coşkulu ve baş kaldıran seslerini bir araya getirerek küfürlerle bezeli, feminist bir Meksika edebiyatı şöleni sunuyor. Perulu tarihçi, şair ve gazeteci Gabriela Wiener, de la Serra'nın öykülerini güzel tarif etmiş. İçinde bulunduğumuz bu aptallar ve korkaklar çağı için proleter ve radikal bir edebiyat. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Köşedeki Kitapçı.

0: Yolu.
1: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saatler 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
1: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah. Bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehir Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
1: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
2: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
1: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
2: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
4: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
3: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
4: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
4: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
5: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
6: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı? Yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
5: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde Ailem Güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
7: Özel eğitimli köpeklerle aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde bulundu.
8: Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde.
7: Bir çekmecenin içinden silah çıktı. Jandarma ekipleri delil topladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uygulandı. Görüntüler Ailem Güvende adı verilen operasyondan. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin başsavcılıklarının koordinesinde 15 ilde baskınlar düzenlendi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin belirlendiğini kaydetti. LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Söz konusu derneklere fon sağlayanlar arasında büyükelçiliklerin de oldu. 6 derneğe farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Gürlek, müstehcen içerik üreten şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini de ifade etti.
0: 15 ilde yapılan bu Ailem Güvende operasyonunu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nevzat Tarhan NTV yayınında değerlendirdi.
9: Operasyon tabii hukuki yönü olan bir operasyon. Operasyonu hangi kanıtlara göre neler yapıldığını hukukçularla onu analiz etmek gerekiyor. Burada tabii bizim bildiğimiz bu cinsel kimlik...

bilinen bütün bu LGBT derneklerinin hepsinin bir çatısı gibi olabilecek bir dernekte strateji planı açıklandı. O açıklanan plan da internette de bulunabilir. O planda bunu bir ideoloji olarak savundukları, özgürlük hareketinin aslında bir küresel bir strateji olarak bu şekilde kullanıldığıyla ilgili bir arka planda şunu görüyoruz. Bu küresel olarak aileye karşıtı bir hareket haline dönüşüyor. Aile karşıtı, çünkü bu kararı veren kişiler evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenmemeyi tercih eden kişiler de doğal olarak, küresel olarak dünya nüfusunu azaltmak isteyen küresel sermaye bu konuda ciddi bir fon desteği alıyor. Bu gruplara destek veriyor. Bu nedenle bunlar Türkiye'de de ciddi bir şekilde faaliyet halinde olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü bu bilimsel olarak şu anda bu hareketin 2019'da yapılan 477 bin kişi üzerine yapılan büyük bir genetik çalışma var. Oxford'un, Harvard'ın, Kanada'nın, Toronto'nun, Avustralya'nın içinde olduğu büyük bir çalışma. Genler araştırıldı ve genlerinde ortak bir gen bulunmadı. Nature dergisinde 2019 yılında bu yayınlandı. İnternette de bulunabilir. No gay gen diye ilan edildi. Nature dergisinin bilimsel kanıtı dayanmadan böyle bir şey yapması mümkün değil. Ve bu bilimsel kanıt ortadan kalktıktan sonra strateji değiştirdiler. Değiştirilen stratejilerde de bunu artık bilimsel gayet daha önce şöyle söyleniyordu. İnsanın gözü nasıl mavi doğuştan? Bu cinsel kimlikte, işte çeşitli cinsel kimliklerde, kadın ve erkek dışındaki diğer kimliklerde doğuştan geliyor iddiası vardı. Bu iddia doğrulanmadığı gibi yanlışlandı. Yani bundan sonra bu hareket strateji değiştirdi. Aileye karşı bir faaliyetlere yöneldi. Aileye ne gerek var? Neden evleniyorsunuz? Yani bu dünyada işte canının istediğini yapacaksın, hoşuna gittiği gibi yaşayacaksın diye hedonistik bir propagandaya yöneldi ve bunu bir şey gibi, iddia gibi, bir dava gibi sahip çıktılar. Madde kullandıklarının çoğunun madde kullandığını da biliyoruz. Acaba bunun burada tespit edilen, basına yansıyan bilgilerdi. Ben de basından öğrendim zaten. Basına yansıyan bilgilerden bu tarzda bir herhangi bir yasa dışı olaylara karıştıklarını bilmiyoruz. Hangi maddeye göre yargılandıklarını ya da soruşturma açıldığını göreceğiz önümüzdeki günler. Ama burada anne babanın, ailenin bu konuda bir farkındalığı bu vesileyle yapmak gerekiyor. Bu önemli, çünkü aileyi, madem aile güvende diyoruz, ailenin güvende olması için bu da bütün bireylerin zihinsel olarak satın alması lazım bu bilgiyi. Çocuklarımızı anne baba büyütmüyor. Kültürü aile aktarmıyor. Kültürü sosyal medya, dijital platformlar aktarıyor. Yani çocukların eline ucuz bakıcı gibi tabletler, akıllı telefonlar, çocuk bütün gün onunla uğraşıyor. Evde anne baba bir şekilde vakit geçiyor zannediyor ama çocuk 10 yaşına kadar bununla ilgili iyi kötü, doğru yanlış ayırt edemezse eğer bir çocuk, ayırt edemediği zaman ne oluyor o çocuk? Bu mesela orada bir şeyler oluyor, gülüyor herkes. O da gülüyor. O gülmenin sonucunda oluyor. Yani o çocuk bunu normalize etmiş oluyor, bu davranışı. Yani çocuğun gelişimine uygun olmayan, istismarı, zorlamayı, şiddeti, aşağılamayı normalize eden, kendine zarar vermeyi bile normalleştiren içerikler üretiyorlar. Bu içeriklerin sonucunda da bakıyorsunuz, bu çocuk bu normalmiş, herkes de yapıyor bunu diyerek buna karşı bir zihinsel bir tavır alamıyor çocuk. Psikolojik tavır alamıyor ve bu doğallaştırıyor ve bunu taklit tekrar yöntemiyle anne babasının yan gözle anne babasına bakıyor 10 yaşına kadar. Anne baba da umursamazsa ya da onaylarsa çocuk bunu kabulleniyor. Daha sonra da çocuğumuz niye böyle oldu diyerek uzmanlara geliyorlar. Uzmanların fazla yapacağı bir şey de kalmıyor. Özellikle

0: 12-13 yaşından sonra böyle durumlarda çok geç oluyor. Onun için hatta kendi cinsi, biyolojik cinsiyetiyle barışık olan çocuklar diye kitaplar yazıldı. Türkiye'de de çıktı. Benim de şeyim babam oldu. Ve en son da İngiltere'de cinsiyet iptaliyle ilgili, yani cinsiyet değiştirme merkezleri kapatılmaya başlandı bu bilimsel verilerden sonra. Onunla ilgili bir İngiltere'nin de bir yazılan bir kitabını biz Türkçe'ye çevirdik. Şeysiz olarak da üniversitenin web sayfasında ücretsiz indirilebiliyor. Transgender ideolojinin yıkıcı etkisi. İngilizlerin yazdığı bir kitap burada. Ciddi şekilde ameliyat oluyorlar. Aslında cinsiyet değiştirme ameliyatı deniyor ama cinsiyet değiştirme yok. Cinsiyet iptali ameliyatları. Mesela devletin, kamunun, milli eğitimin yapacağı şey cinsiyet değiştirme kavramı yanlış bir kavram. Cinsiyet iptali kavramını kullanması lazım. Yani 22, Türkiye'de 18 yaşından serbest. Bu 18 yaşından serbestlik 25'e çıkarılmalı. 25'e ve bu cinsiyet değiştirme değil, cinsiyet iptali davası. Çünkü cinsiyet değişmiyor. Kadın erkek, erkek kadın olmuyor. Sadece onlar şey tarzında mevcut cinsiyet iptal ediyorlar. Görünüş olarak kendilerini, fiziksel görünüm değiştiriyorlar. Bu bir tercihtir. Diğer taraftan da tabii bu kişilerin böyle tercihleri dolayısıyla düşmanlaştırmak, homofobi geliştirmek de burada farklı toplumda farklı kutuplaşmalara sebep olur. Bunu da bilmek gerekiyor. Bunlar böyle bir seçimde bulunuyorsa bir insan, yani ona karşı onaylamama hakkını herkes kullanabilir. Ama düşmanlaştırma, canavarlaştırmak gibi bir hak, küçümsemek gibi bir hak olmamalı. Bu da tabii muhakkak burada bir denge sağlamamız gerekiyor.
1: Yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okullarına dönüyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında yeni uygulamalar da ilk kez hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10, 11 sınıflarında uygulanacak. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Artık veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10'da çalacak. Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş ve çıkışlara da turnike sistemi kuruldu. Okullar açılıyor ve öğrencilerin omzundaki yük de artıyor. Kitap, defter, suluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
2: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
3: Büyük boy çantalar tercih ediyorum. Kitaplar sığsın diye.
4: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
5: Rengine bir de fazla alanı var diye seçtim. Çok fazla kitap oluyor.
6: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
4: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
7: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
8: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
9: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-%60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
10: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
4: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
11: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk. Bu ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
4: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
9: Çantayı tek tarafla yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kaldırırken altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığı hissedersiniz.
1: Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştığı Optimus Prime adlı gemiyle amaç iç batığın içindeki kayıplara ulaşmak. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar aktardı.
12: Yeni bir aşamaya geçilecek bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama, kurtarma, araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip. Ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait. Bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci, her neyse aradığı, onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. O derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle, yani ses gönderiyor, bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra LARS ve TMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda topraklarının İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesinden yana olduğunu söyledi. Bunu görmeyi çok isterim diyen Trump'a tepki var.
13: Sorun çıkarmak istemem ama birleşmiş görmeyi çok isterim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İrlanda'nın birleşmesi hakkında görüşünüz nedir sorusuna bu yanıtı verdi. Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığı'ndan ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim dedi.
14: Birleşmeyi görmeyi çok isterim. Bence harika olurdu. Gerçekleşirse herkes için büyük bir başarı ve gurur kaynağı olur. Zaten er ya da geç gerçekleşecek. Benim bakış açım bu.
13: Trump bu açıklamayı Dublin'de İrlanda Başbakanı Michael Martin'le görüşmesinde yaptı. Bu işi harekete geçirecek doğru kişi burada diyen Trump, tabii ki İngiltere'nin de söyleyecekleri olacaktır diye ekledi. Trump daha sonra İrlanda'nın birleşmesiyle ilgili soruya iyi bir cevap vermediğini söyledi. Ancak bunun çok havalı bir şey olacağı yönündeki düşüncesini yineledi. Kuzey İrlanda 30 yıl boyunca İrlandalı milliyetçilerle İngiltere'ye bağlı kalmasını savunanlar arasında çatışmalara sahne olmuştu. Şiddet 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'yla son buldu. Anlaşmayla Kuzey İrlanda'da referandum düzenleme kararı İngiltere hükümetinin tasarrufuna bırakıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham geçtiğimiz haftalarda Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması için bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. Trump'ın sözleri üzerine Başbakanlık aynı açıklamayı yineledi. Anketler Kuzey İrlanda'da çoğunluğun İngiltere'ye bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. Trump'ın açıklamasının resmi politika değişikliği olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Joe Biden gibi kökenleri İrlanda'ya dayananlar da dahil olmak üzere eski Amerikan başkanları hassas bir konu olduğu için İrlanda'nın birleşmesine tarafsız yaklaşmaya özel önem gösterdi.
1: Alaska açıklarında mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Alabora olmuş teknelerin üzerinde iki gün hayat mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuk kurtarıldı. 15 yaşındaki çocuk, abi ve kuzeni Cuma günü Alaska'nın St. Lawrence adasından denize açıldı. Dün dönmeleri planlanıyordu ancak alabora olan teknede önce 15 yaşındaki Derek Parker'ın ağabeyi, ardından kuzeni hayatını kaybetti. Çocuksa 2 gün boyunca alabora olan teknenin deniz yüzeyindeki bölümünde yaşam mücadelesi verdi. Bölgeden geçen The Northwest Explorer adlı balıkçı gemisi halat ve sepet yardımıyla 15 yaşındaki çocuğu gemiye aldı. Hipotermi belirtileri gösteren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mekke'de şiddetli yağış etkili oldu. Binlerce Müslüman yağmur altında tavaf etmeye devam etti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Suudi Arabistan makamları halkı can ve mal güvenliği için talimatlara uyulması yönünde uyardı. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın ardından sokaklarda göle döndü. Yüzlerce Müslüman yağmur altında ibadetlerine devam etti. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılarına bakalım.
15: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
16: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
17: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
16: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
18: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Yükselip düşüyordu. Yuvarlanıp oynuyordu. Rüzgar onun üstünü okşuyordu. Dalga denizde neşeyle ilerliyordu. Önünde başka dalgalar, arkasında başka. Birlikte kıyıya doğru, vuslata doğru ilerliyorlardı. Yaklaştıkça her yükseldiğinde kıyıyı görebiliyordu. Bu onu çok heyecanlandırıyordu. Evet, kavuşma anına yaklaşıyordu. Kendini şişirip yükseltiyordu, kıyıyı görmek istiyordu. O zaman kıyıya ulaşan dalgaları fark etti. Her biri kıyıya vurunca dev bir gürültüyle parçalanıp yok oluyordu. Bu muydu? Hayatı boyunca koşarak ulaşmaya çalıştığı kıyı? Bir kırılma, bir son muydu? Dalga korktu. Kumlar içinde kaybolmak istemiyordu. Geriye dönmeye çalıştı, dansını yavaşlatmaya, kıyıdan kaçmaya. Arkasındaki dalga ona ne olduğunu sordu. Neden yavaşladığını. O da öngördüğü felaketi anlattı. Dost, görmüyor musun? Birlikte kıyıya koşarken sonumuza akıyoruz. Öte dalga ona fısıldayarak cevap verdi. Kendini dalga zannediyorsun. Oysa ki okyanusun ta kendisisin. Sen hem su hem okyanus, hem onun dansısın. Okyanus hiç biter mi? Su hiç biter mi? Hareket hiç biter mi? Ak ve güven, her damlanın içinde sonsuzluğu taşıyorsun.

0: Yıllarını tapınaklarda bilgelerin dizinin dibinde geçirmişti. Akıllı sorularıyla fark edilmiş, kadın kitapları okumaya layık bulunmuş, binbir soru ile test edilmişti. Müritte hoca oldu. Her soruya cevap bulurdu. Bilgeliği övülüyor, müritleri her geçen gün çoğalıyordu. Ama kalbi huzur tadamıyordu. İçinde durduramadığı bir kıpırtı vardı. Hayatta boyunca hep bir sonraki aşamaya ulaşmak için çalışmıştı. Peki şimdi ne olacaktı ona? Artık her yıl aynıydı. Yine bir öğrenci gidecek, yerine başka bir tane gelecekti. Soruları hep aynı olacaktı. Zaten sorular farklı olsa da cevaplar değişmiyordu. Kalbindeki kıpırtı büyüyüp güçlü bir dürtüye dönüşünce yollara düştü. Tekrar arayışta olmak ona önce büyük bir neşe verdi. Ama gittiği her okul, karşılaştığı her hoca şu ana kadar bulduğu cevapların aynısını söyleyince hevesi kaçtı. Demirciyi ilk duyduğunda huzur yolunu ona daima kapalı olacağını düşünmeyi başlamıştı. Yine de bu sıra dışı kişinin yanında gitmeyi karar verdi. Bir okulda bulmadı onu. Usta tozlu ve paslı bir atölyede geçiriyordu günlerini. Onun bilgeliğini öğrenmek isteyen daima yanan ateşini geliyordu. Çekiç seslerin arasında ustaya ulaştı. Demirci çalışmasını durdurmadan kolu ne kadar sertse o kadar yumuşak bir sesle ona ne aradığını sordu. Hoca fısıldadı. Huzur. O zaman ipi çek diye cevap verdi demirci. Ve elini körüğün ipini tutuşturdu. Hoca ipi çekti. Ateş canlandı. Kıvılcımlar uçuştu. Usta tuttuğu demir parçasını kıpkırmızı korlara soktu. Hoca ipi tekrar çekti. İlk hafta böyle geçti. İpi çekmenin bir bedel olduğunu düşündü. Sabırla yaparsa demircinin ona bir ders vereceğine inandı. Haftalar geçti ama beklediği öğreti gelmedi. O zaman soru sormaya başladı. Parlak zihni geçmişte öyle fark edilmişti. Ama sorduğu her soruya aldığı cevap ipi çek oldu. Sustu. O her gün ipi çekerken yıllar geçip gitti. Bazen bir tuzağa düştüğünü inandı. Bazen denendiğini düşündü. Ama hep sınavı geçmek için uğraştı. Sonunda bir öğreti gelmeyeceğini kabul etti. Ama ipi çekmekten vazgeçmedi. Artık sabra ihtiyacı yoktu. Çünkü hiçbir şey beklemiyor. Sadece ipi çekiyordu. Bütün kabiliyetiyle, bütün kalbiyle sadece ipi çekmek ona huzur veriyordu. Konuşmadan 10 yıl geçmişti. Usta bir gün omuzuna dokundu. İpi bırakıp döndüğünde usta ile göz göze geldi. Derin bir nefes aldı. İçinde huzurla dolu bir kuyu hissetti. Evine dönme zamanı gelmişti. Öğrencilerine, ağaçlarına, bahçesinde esen rüzgara. O günden sonra kuyusundan su içenler derin bir huzura kavuştu.
1: Masal Rüya.

Titrek kollarında cansız bir bebek tutuyordu. Yolunu kesmek isteyenleri geri itti. Bilge bir işaretle onu bırakmaları söyledi ve kadın soğuk, minik bedenini göbekli Bilge'nin ayağına bıraktı. Günlerdir ağlamaktan iki kırmızı topa dönüşmüş gözlerle yalvardı. Senin Bilge olduğunu söylerler. Senin mücizevi iyileşmeleri gerçekleştirdiğini söylerler. Sana meydan okuyorum, söyledikleri kişiyi sen. O zaman bana bebeğimi geri ver. Lütfen. Soğuk bedenine tekrar can üfle. İyileştir onu. Kurtar onu, kurtar beni. Etrafındaki kalabalık sessizce, şok içinde kadının sözlerini dinlerken, Bilge merhamet dolu gözlerle baktı ona ve sakin bir sesle ona cevap verdi. Kabul ediyorum. Senin acını görüyorum ve böyle devam edemeyeceğini görüyorum. Sana yardım edeceğim. Bu cümleyi duyan kadın rahatladı ve usul usul ağlamaya başladı. Ama Bilge devam etti. Maalesef, ilacı hazırlamam için bir malzeme eksik. Onu bana getirirsen hazırlığa başlayabilirim. Kadın bir heyecan kalktı. Ne olursa olsun onu getirmeye hazır olduğu belli. Bir hardal tohumu lazım bana. Bu muydu? Bir hardal tohumu mu? Bundan kolay ne olabilirdi? Bir dakika sonra getirirdi. Ama bu hardal tohumunu çocuk kaybetmemiş bir haneden gelmesi lazım. Bir saniye durdu kadın. Bir tereddüt geçti gözünden ama hayır, bulacaktı. Akşama kadar getirmiş olurdu. Heyecanla aramaya başladı. Şehrin kapılarını vurup sordu. Çocuğumu kurtarmak için var mı sizde bir hardal tohumu? Vardı, vardı. Her hanede vardı. Herkes de vermeye hazırdı tabii da. İşte o zaman soruyordu. Peki sizin evinizde hiçbir çocuğunuzu kaybettiniz mi? O zaman gözler değişiyordu. Evet abla, kaybettik. Daha geçen sene yeğenime daha bir yaşındaydı. Kahkahasını hala duyabiliyorum bazı günler. Boş odalarımızda yankılanıyor sanki. Evet abla, kaybettik. Benim torunum 3 sene oldu. Ama gelinim o günden bugüne bir daha şarkı söylemedi. Evet abla, eski hikaye. Yaşlı bir kadınım ben artık. İlk çocuğum doğarken öldü. Sonra başka 7 çocuk geldi bana. Minnettarım. Ama onu hiç unutmadım. O hep benim ilk göz ağrım oldu. Evet abla, kaybettik. Oğlum 15 yaşındaydı. Bütün mahalle onu tanır ve severdi. Evet abla, kaybettik. Evet abla, kaybettik. Evet abla, kaybettik. Haneden haneye gitti. Bir gün, iki, üç, bazen eşikte durdu ama çoğu zaman içeriye buyur edildi. Başka annelerle konuştu. Onu üzgün gören onunla ağladı. Onun yorgunluğu gören, ona dinlenmek için bir çay, bir kucak verdi. Onun kalbindeki yara gören, onunla sıcak ve şifalı bir yemek paylaştı. Sonunda döndü Bilge adamın yanında. Tohum bulamamıştı. Elleri boştu. Ama aradığını bulmuştu. Yas olmadan hayat olmaz. Ama kalbimizin korktuğu şey başımıza geldiğinde, bizi dinleyecek bir kulak, bizi tutacak bir kucak, kalplerini açacak canlar olsun yanımızda.

Ona hüzün derlerdi. Çünkü dert ona bir bulut gibi yapışıyordu çocukluğundan beri. Sevdiği herkesi genç yaşta kaybetmişti ve hiç kimse ona sahip çıkmadan büyümüştü. Ormandan odun, mantar, kav mantarları toplayıp satarak geçinmişti. Açlık değil, yalnızlıktı onun en büyük mutsuzluğu kaynağı. Geceler boyunca tek başında ağlardı, gözyaşı döke döke yetişti. Evlenmeyi, aile kurmaya hayal ederdi. Ama etrafı öyle gri ve mutsuzdu ki hiç kimse ona yaklaşamadı. Sonunda bir gece öyle çok ağladı ki gözyaşlarından bir bardak doldurdu. Sabah güneşin ilk ışıkları dağların üstünden doğarken bardağı bir nefeste içti ve işte o an hamile kaldı. 9 ay sonra geldi dünyaya çok beklediği bu bebeği. Onun dertlerini, onun yalnızlığı, onun çileli mutsuzluğunun paylaşmaya gelen kişi. Yüzüne bakıp adını Yarım koydu. Yükünün yarısını taşısın diye. Ve gerçekten onunla geçirdiği her günle hafifledi üzüntüsü. Mutsuzluk paylaşınca azalır.

0: Ormandaki küçük evde kahkaha hiç yankılanmadı. Oyun hiç oynanmadı. Çünkü bu ev hüzünün eviydi. Ve o mutsuzluk hiç tatmamıştı. Seneler geçti, hüzün yaşlandı. Ve bir gün oğlunu başucuna çağırıp emin bir sesle ona "Yarın sabah uyanmayacağım. Beni göm. Bir gece boyunca mezarımda kal. Üstünden çıkacak çiçeği kopar. Cebine at. Seni mutluluğa götürür. Hayatın boyunca sana acı, üzüntü, dert, korku, hüzün ve keder öğrettim. Ama beraber mutluluğundan hiç tatmadık. Hayat bana ondan bir dilim verseydi, bir kırıntı bile seninle paylaşırdım. Ama hiç gelmedi. Yolun benimkinden farklı olsun. Bu evden, bu köyden ayrıl. Yanında çiçeğinden başka hiçbir şey alma ve onu takip et." Bir sonraki sabah oğlu onu cansız bulunca sözlerini hatırladı ve bir sonraki sabah mezar üzerinde açılan mor bir çiden buldu, onu cebine koyup yürümeye başladı. Yol kavşağına gelince çiçeği cebinden çıkarttı ve çiçek önünde uçup ona yol göstermeye başladı. O da ardı sıra onu takip ederek yürüdü. Az gitti, uz gitti. Yolda bir kurda rastladı. "Kurt topal, yüzünde acı. Bizim yarım acıdan anlar. Kurt kaçacak," onu çağırdı. "Bizim yarım dertleri hafifletmeyi bilir. Kurdun ayağında bir avcı mermisi vardı. Yarım onu çıkarttı, kurdun ayağını sağardı, iyileştirdi. Kurt rahatlayınca teşekkür etti. Bugün sana faydalı değilim ama gün gelir olurum. Üç düğümü kopart. Lazım olunca beni çağır." Kurt orman yolunda, yarım kendi yoluna devam etti. Az ileride bir tilkiye denk geldi. Tilki de zıplaya zıplaya geliyordu. Ona bakan yarım hemen tilkinin derdini sezdi. Yarım anlardı dertten, tasadan. Tilkinin kulağında bir arı vardı. Yarım onu çıkartınca tilki huzura kavuştu. Ona teşekkür etmek için ona bir tavsiye verdi. "Bir cadının evinde en değerli eşyası ne altın ne gümüşten olur. Kapının arkasındaki karanlık ve tozlu köşede paslı bir çiviye asılı durur her zaman esas hazine." Ve yarım yoluna devam etti. Tepe düz gitti, bir eve geldi. Eve gelince çiçek cebine girdi, yarım kapıya vurdu. Yaşlı bir cadı kapıyı açınca yarım emek karşılığında ekmek istedi. Cadı onu içeriye alıp besledi.
1: "Yarın altın boynuzlu ineğim tarlaya götürüp otlatırsın. İneğim senden kaçar, tek başına eve dönerse kelleni keserim. Ama üç gün boyunca onu tarlaya götürebilirsen evimden istediğin hazineyi alma hakkı kazanırsın."
0: Yarım işi kabul etti ve bir sonraki gün ineği tarlaya götürdü. Yalnız dev, kıvrık, altın boynuzlu inek hiç durmuyor. Geldi andan itibaren eve kaçmaya çalışıyordu. Yarım kurdun tüyünü rüzgara attı ve kurt hemen bütün sürüsüyle geldi. İneğin etrafında çember oldular. Böylece yarım üç gün işini başarıyla yapıp ineği tarlada otlattı. Cadı memnun değildi ama sözünü tuttu. Yarım evi gezip ödülünü seçerken ona evinde bulunan birçok altın ve gümüş parçalar gösterdi. Ama yarım onlarla ilgilenmeyip bütün kuytu köşeleri yokladı. Ve sonunda çatı arasında gıcırdayan bir kapının ardında karanlık bir köşede paslı bir kancaya asılı bir pelerin buldu. Ona elini uzatınca cadının yüzü kirece döndü. Yarım üstüne pelerini giymeye başlayınca cadı onu durdurmak için ona doğru koştu. Ama pelerini giyer giymez yarım görünmez olup rahatlıkla evden kaçabildi. Yârim evden çıkınca yine çiçeği takip etmeye devam etti. Beraber ağaç kaplı bir dağ yoluna geçerken Yârim bir ağacın altında oturdu. Bütün dağ sessiz ve sakindi. Yârim uykuya daldı. E tabi bunca macera onu yormuştu.

Gecenin ortasında bir çillik huzuru bölüp onu uyandırdı. Yarım korku bilirdi. Hemen sesi takip etti. Dev bir kurbağa minik bir adamı bacağından tutmuş götürüyordu. Küçük adam kaçmak için debeleniyordu ama nafile kurbağa sıkıca tutmuş onu bataklığa götürüyordu. Yarım hızlıca küçük adamı yakaladı, havaya kaldırıp ağaca tırmandı. Küçük adam pek sevinemedi. İyi, beni bir dakika için kurtardın ama bu kurbağaların kraliçesi. Bir an içinde dağda bizi arayan yüz binlerce kurbağa gelince ne yapmaya düşünüyorsun? Yarım gülümsedi. Küçük adam omuzuna oturtup başına pelerin giydirdi. Ve beraber kurbağa kraliçesinin ordusunun pençesinden rahatlıkla görünmeden kaçtılar. Küçük adam onu o zaman dağın başında dev metal bir kapıya götürdü. Kapı açılırken içerinden ateşin sıcaklığını, metal ve çekiç seslerini duydu. Ve bin ağızdan gelen bir uğultu. Dağın içinde girince kuyuya benzeyen uzun karanlık bir koridorda indiler. Dünyanın kalbine doğru. Bir ateş odasından geçtiler. Bir demir odasından. Bir gümüş odada şeffaf sular akıyordu. Altın odaya gelince yüz binlerce küçük adamın hep birlikte her türlü madeni erittiğini gördüler. Kalabalık onların önünde ayrıldı ve karşılarına küçük ama başında demir, gümüş ve altından yapılmış ağır bir taç taşıyan cücelerin kralı duruyordu. Yarım'ın onlardan biri bataklıktan nasıl kurtardığını öğrenen kral onu kucakladı ve kralın eşliğinde tekrar her odadan geri çektiler. Kral altın tozunu gümüş suya karıştırıp onu Yarım'a içirdi. "Artık ağzından çıkan her şey saf altın olur," dedi. Demir odaya gidip oklarını aldı. Onları ateş odasında mavi bir ateşe tuttu. Bu oklarla vurduğun her şey gerçek şeklini gösterir. Haydi artık dağdan çık. Senin gibi ölümlüler toprakta hizli yaşlanır. Hediyelerini alan Yarım dağdan çıkıp tekrar mutluluk yolunu gösteren çiçeği takip etmeye başladı. Beraber bir göl kenarına geldiler. Gölün ortasında bir ada, adada bir kule. Ve etrafında battan güneşli kızıl dönmüş gökte uçan üç kaz. Yalnız üçü de saf altından görünüyor. Su kenarında onları seyreden genci görünce ona doğru uçmaya başladılar. Güzelliklerini kapılan Yarım önce dona kaldı. Ama sonra oklarını hatırladı. Yağıyla bir tanesi nişan aldı, vurunca kaz yanına bir dünya güzeli olarak düştü. Genç adam, görüntümüze aldanmayıp bizim ne olduğumuzu anlayabildin. Bizi özgürleştirmek büyük bir bedelle gelir. Adada bizi büyüsüyle tutan ejderha, bir zamanlar ondan çalınan altın hazine ona geri verilmedikçe bizi rahat bırakmaz. Kulede derin bir kuyu bulunur. Ancak onu altına doldurabilen kişi bizim özgürlüğümüzü geri kazanır. Yarım için bundan kolay ne vardı? Bir sonraki gün kuleye gidip başladı. Su içip ağzından kuyun içine tükürdü ve yavaş yavaş kuyu saf altınla dolmaya başladı. Dolunca üç altın kaz, üç güzel kıza dönüştü.

0: ve beraber yol aldılar. Nereye kadar? Nereye kadar gider mutluluğun yolu? Hiç varır mı insan? Hiç biter mi yolculuk? Tek bildiğimiz şu ki, genç kız ve yarım evlendiler. Onlara bir bebek geldi. Ve onu kollarında tuttuğunda kalbi mutluluktan öyle şişti ki etrafında bütün dünya durdu. O anda mor çiğdem cebinden çıktı ve göklere yükseldi. Annesinin sesiyle yarime seslendi. Oğlum, seninle derdimi paylaştım ve derdim azaldı. Şimdi ise ruhum seninle neşenin paylaştı. Seninle artık her şeyi bölüp paylaştığımıza göre sen yolunu kalbine göre çizersin. Onların yolu daha çok çok çok uzun oldu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, düz, yokuşlu, karanlık kuyu. Karşılarına ne geldiyse beraber yüzleştiler. Çünkü biliyorlardı ki dert paylaşınca azalır, mutluluk paylaşınca çoğalır.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: Anadolu.
1: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu, Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Düzce'de bir kapı fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler şehrin yüksek kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor. Elazığ T tipi kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında mahkum ve infaz memurları dumandan etkilendi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu cezaevinin bir koğuşunda akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti. Hatipoğlu yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını söyledi. Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir ifadesini kullandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı.
1: Yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Kaza sonrası çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden otobüsün sürücüsü Eyüp Sultan'daki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüste 16 yolcuyla aracın şoförü ve muavini vardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi ise yaralandı.
2: Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı? Yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'un 2 farklı ilçesinde erkek cesedi bulundu. 2 olaya ilişkinde soruşturma başlatıldı. Başakşehir'deki boş bir arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Öte yandan Fatih Mevlana Kapı mahallesindeki surların içinde de bir erkeğe ait ceset bulundu. Bölgeye giden ekipler ölen kişinin 40 yaşındaki İsa Çam olduğunu belirledi. Bulunan cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 farklı olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İstanbul polisi 2 araca düzenledikleri operasyonla 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Beykoz'da 2 araca yapılan baskında kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalardaysa 409 kilo 600 gram skank uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi.
3: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör başta olmak üzere ülkenin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi olduğunu söyledi. Demokrasiye kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Cumhurbaşkanı Samsun Şehit Hastanesi açılışında kürsüdeydi. Hedefine muhalefeti aldı, hizmet düşmanlarına kulak asmadık dedi.
3: Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
4: Cumhurbaşkanı herkesin insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülke genelinde tesis ettiklerini söyledi.
3: Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız.
4: Açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitede. 40 ameliyathanesi, 320 de polikliniği bulunuyor. Hastanede 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Cumhurbaşkanı açılış için Samsun'a geçmeden önce Rize Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Açılış sonrası kendisine bekleyen kalabalık içindeki gelin ve damadı da otobüse davet etti, altın taktı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile ardından da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını duyurdu.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasını Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye ziyaretinin de planlandığını açıkladı.
5: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
6: Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Şam Havalimanı'nda Şeybani tarafından karşılandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da karşılamada hazır bulundu. Fidan ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.
5: İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor.
6: Dışişleri Bakanı İsrail'i de Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren aktör olarak tanımladı.
5: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
6: Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesine hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek verdiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi.
0: Eski MİT'ci Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Silivri Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda

0: bir süre önce aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ahmet Deniz Olgun'un Fethullah Gülen'den kendisine birlikte hareket etmek istediklerine dair bir mektup geldiğini söylediğini aktardı. Deniz Olgun'un hayır demeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada da tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısına ilişkin beyanlar yer aldı. İfadelerde FETÖ'nün Arif Ahmet Deniz Olgun'u cemaatin başında istemediği, bu nedenle ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre RŞ isimli tanık Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini iddia etti. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen Bakan Gürlek, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim sözlerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerinden daha değerli ve daha değersiz değildir. Biz biriz. Biz bütün oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir. Bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'te 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerine katıldı. Gündeminde gençler ve çocukların korunması vardı. Devlet olarak önlem alıyoruz dedi, aileleri de uyardı.
2: Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın terörsüz Türkiye ile artık hem milletin hem de devletin geri dönülemez bir yola girdiğini söyledi. Sürecin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açıklık, iyi niyet ve içtenlik temelinde yürütüldüğünü söyledi. Yalçın, emeklerin karşılığının daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlandığını ifade etti. Karalama kampanyaları, dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir dedi. Meclisten geçen yasal çerçevenin geniş tabanlı uzlaşmanın ürünü olduğunu söyledi. Yalçın, MHP'nin 7 Mayıs'ta başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe ve 62 il kongresinin tamamlandığı bilgisini de verdi. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeye dair açıklamanın daha sonra yapılacağı duyuruldu. Heyet son olarak 2 Ağustos 2026 tarihinde adaya gitmişti. Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra yapılan ilk ziyarette sürecin geldiği aşamanın değerlendirildiği tahmin ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. Çelik, devletin valisini hedef göstermek, hedef haline getirmek siyasi sorumlulukla bağdaşmaz dedi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üsküdar'daki mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özel, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimi hatırlatarak İstanbul valisi Davut Gül'ü eleştirmişti.
3: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı

0: kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir.
1: Çelik, Özel'in siyaset adabı ile ilgili çok ciddi sorunları var ifadesini kullandı. Devletimizin makamlarını hedef alan, mülki idare amirlerimize açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz dedi.
0: Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu revanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz.
1: Çelik, İstanbul Valisi'nin hukuk düzeni içinde görevini yaptığını söyledi. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir, dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerden sonra biteceğini yineledi. Trump resmi ziyaret için bulunduğu İrlanda'da konuştu. İran Savaşı'nın bitişi için ABD'de Kasım'da yapılacak ara seçimden sonrasını işaret etti. Belki öncesinde de biter dedi. İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini tekrarladı. Körfez ülkelerinin İran'la görüşmesine ilişkinse beni ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den de Rusya'nın dizel yakıt depolarını vurmamasını istediğini söyledi. Umman, İran'la Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ertelendiğini açıkladı. Açıklamayı Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi yaptı. Salale kentinde bugün yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise kararın bölge ülkelerinin talebi üzerine alındığını açıkladı. Aynı zamanda Tahran ve Muskat yönetimlerinin de ortak kararının olduğu aktarıldı. Toplantıda Körfez ülkelerinin de katılımıyla Tahran ve Muskat arasında varılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakatın duyurulacağı belirtiliyordu. Rusya, Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini vurdu. Saldırıya hedef olan bölgeden dakikalar önce eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İsveç Başbakanı Carl Bildt'in bulunduğu trenin geçtiği öğrenildi. Rusya'nın düzenlediği drone saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Johnson ve Bildt'in Kiev'de güvenlik konulu bir konferansa katıldığı belirtildi. Trende Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in danışmanıyla çok sayıda diplomatın da olduğu aktarıldı. Johnson sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eski İngiliz Başbakan, Kiev yönetiminin talep ettiği hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi çağrısında bulundu. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini kaydetti. Savaş Polonya topraklarına uzanabilir diyerek uyardı. Girne açıklarındaki feribot faciasına ilişkin arama çalışmalarına katılacak yeni gemi Kıbrıs'a ulaştı. Optimus Prime adlı gemiyle amaç batığın içindeki kayıplara ulaşmak. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
3: Yeni bir aşamaya geçilecek bu gemi, diğer iki gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar gibi arama, kurtarma, araştırma, bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip. Ancak bu gemide farklı donanımlar var. Daha nokta atışı yapabilen sistemlere sahip. Dolayısıyla Başbakan Ünal Üstel'in ifadesine göre bu araştırmalardan kayıp 14 kişiye ulaşılması çalışmalarından sonuç bekleniyor. Optimus Prime adlı gemi 80 metre uzunluğunda özel bir şirkete ait bilimsel araştırma inceleme gemisi sınıf olarak su altına robotlar indirecek. Bu robotların farklı özellikleri var. Bazı kolları batığı kesip alanlar açmak için kullanılıyor. Bazı donanımları da bulduğu cisimleri veya araç gereci, her neyse aradığı, onları alıp yüzeye çıkarmak için üstünde gelişmiş yüksek çözünürlüklü kameralar var. o derinlikte ışık olmadığı için kendi imkanlarıyla alanı aydınlatıyor. Optimus Prime'de USBL denen İngilizce kısaltmasıyla denizaltı cisimleri bulabilen akustik sistemlerle, yani ses gönderiyor, bir cisme çarparsa onun resmini oluşturuyor. Böyle bir donanıma sahip. Bunlar tabii hassas konumlandırma yapmak için kullanılan araç gereçler. Bunun yanı sıra LARS ve TMS denilen sistemlere sahip. Bu da deniz tabanına indiğinde çok uzun süreler çalışabilmesini sağlıyor. Çünkü orada ışık yok, sıcaklık çok düşük. Dolayısıyla indirilen ekipmanın uzun süre kalabilmesi de çok zorlaşıyor. 554 metre derinlikte yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla burada hedefe ulaşılması oldukça güç ve böyle iğneyle kuyu kazar gibi bu gemilerde bu çalışmalar sürdürülüyor.
2: Endonezya'nın Java Adası açıklarında bir yolcu gemisi fırtınada labora oldu. 6 kişi öldü, 129 kişi kayıp. Bölgede seyreden gemiler 108 kişiyi denizden kurtardı. Gemi 30'u personel 243 yolcuyla yola çıkmıştı. Java Adası'nın doğusunda fırtınaya yakalandı. Geminin alabora olduğunu bölgeden geçen bir helikopter bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin batma nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda bir dizi önlem de alındı. Bu güvenlik önlemlerine dair haber, ayrıntıları haberimizde izleyelim.
4: Turnike sistemleri kuruldu, dedektörler getirildi, 24 saat izlenen güvenlik kameraları kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı, önlemler arttırıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3000 el dedektörü temin edildi. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Turnike sistemlerinin kurulduğu okullarda ise öğrenciler kartla giriş sağlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak.
5: Bu yıl ilk defa hayata geçecek uygulamalardan biri de bahçe görevlileri okullardaki giriş ve çıkışları denetleyecekler. Nöbetçi öğretmenlerle ve okul idaresiyle koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bahçe görevlilerine eğitimleri ise polisler verecek.
4: Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman diliminde gerçekleştirilecek. Okul çevrelerinde narkotik denetimlerine ağırlık verilecek. Emniyet birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Kırtasiye ürünlerinden formalara ve servis ücretlerine kadar birçok kalemde de fiyat artışı yaşandı. Bu yıl okul çantasını doldurmak ne kadara mal oluyor? Forma ve servis ücretlerindeki artış ne? Buna ilişkin haberimiz de geliyor şimdi.
6: Kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
7: Kızım için yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
8: Defter, kitap, kalem, boya, cetvel. Liste uzayıp gidiyor. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor.
9: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. Zorluyor, illaki zorluyor. Çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
8: Bu yıl okul çantaları %30 zamlı doluyor. Üstelik yalnızca çanta fiyatı bile binlerce liraya mal oluyor.
10: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
11: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
10: 3200'müş.
12: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira, 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde. Kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık. Aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
8: Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor.
13: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı. Malzemesine göre, çeliğine göre, plastiğine göre falan değişebiliyor.
14: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek bizden aldıklarını yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. En maksimum da dünkü bir örnek vereyim 10 bin liraya çanta doldurdu.
8: Ürünlerin fiyatı kadar sağlığı uygun kalitede olması da önemli.
15: Perteme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Burasında bir markası var.
8: Yalnızca kırtasiye ürünlerine değil, okul üniforma ücretlerine de zam geldi. Geçen yıla göre etiket fiyatları %30 arttı.
16: Ortaokullarda kullanılan kumaş maliyeti arttığı için de fiyatlar ona bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Liselerde aynı şekilde beden büyüdükçe, kumaş arttıkça fiyat ona göre daha fazla artmış oluyor.
17: İki pantolon, bir Lacoste tişört aldık.
18: Ne kadardı fiyat?
17: 750 pantolonlar, 650 Lacoste tişörtler. Yüksek. Geçtiğimiz yıllara rağmen çok yüksek.
19: Ortaokulda da yine aynı şekilde üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550, sivitler 950, eşortman altlarda 750 liradan. Çift almaya gayret gösteriyorlar. Çifter çifter alanlar çok var. Çiftli olarak alındığı zaman 3000 lirayı buluyor.
20: 6-7 parça bir ürün aldık.
21: Ne kadar tuttu?
20: 6000 küsur lira tuttu.
22: 4 parça aldım yani. 3000 lira tuttu. Her sene fiyat merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
8: Öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor. 93.000 liraya kadar çıkıyor. Lise hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor. Ancak bazı özel okullar tarifeye uymuyor.
23: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Yani gayet fazla yani.
24: Ayaz Ağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
8: Bazı okul servislerinin aynı mesafeye farklı ücretler talep ettiği de iddialar arasında. Hatta kimi zaman okula taksiyle gidip dönmek daha ucuza geliyor.
25: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
8: Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de servislerin güvenliği.
25: Öğrencilerin çantalarını alıp araca getirecek, onların emniyet kemerlerini araçta takacak bir rehber personel olması gerekiyor. Bakın her koltukta şu şekilde bir emniyet kemeri bulunması gerekiyor. Bu ana güvenlik önlemlerinden biri şu şekilde. Her koltukta bir emniyet kemeri olacak. Araçta bir acil çıkış kapısı olacak. İstanbul'da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı da 34LAA001, 34LZZ999 plakalı tahtitli servis plakasıyla yapılıyor. Bakın bir örnek şurada. Bunun dışındaki araçlar korsan araçlar.
8: Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde yapılan kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Toplam 182 milyon 559 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Bakan Bolat yazılı açıklamasında Ağustos ayı boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firmanın denetlendiğini, 5 milyon 952 bin ürünün incelendiğini belirtti. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketleriyle birlikte ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğunun incelendiğini söyledi. Bolat, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı. Denetimlerin yıl boyunca süreceğini de belirten Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacağız dedi. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Ayrıntılara bakalım.
0: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
1: İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. 25 Eylül'e kadar devam edecek başvuru süreci başlıyor. 3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kura ile seçilecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl kira artışı olmayacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
3: Dünya standartında normalde hane gelirinin en fazla %22'si 23'ü fizibil olarak kiraya ayrılmalı diye bir görüş var. Bizde bu oran biraz %40'ları bulmuş durumda ve biraz da geçiyor durumda. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldan beri buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir olaya giriyoruz. Biz bunu geliştirebiliriz.
1: İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
2: Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Brezilya'dan gelen bir kuru yük gemisinde 350 kilogram uyuşturucu bulundu. 9 kişi gözaltına alındı.
5: Geminin alt kısmında zula bulundu. Piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yapıldı. Brezilya'dan hareket eden şüpheli bir gemi tespit edildi. Mersin limanına yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Geminin gövde alt kısmında kilolarca uyuşturucu madde gizlenmişti. Dalgıç polisler geminin motorunun soğutma suyu bölümündeki zulaya ulaştı. Gizli bölümde 12 ayrı pakette 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira.
18: Kokain maddesi.
5: Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuter ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bu hafta açılacak. Törenin 18 Eylül'de yapılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havada kalış sürelerinin kısalacağını belirtti.
5: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni pistin aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını belirtti.
21: Doğu-batı eksenli yeni pistimiz yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak.
5: Bakan Uraloğlu 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistle özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını söyledi. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti. Yeni pistle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış, emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız dedi.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenlemede ilk kez burger tanımına da yer verilecek. Köfteye bazı bileşenlerin eklenmesine artık izin verilmeyecek. Dönerde ise dönerin sadece etten mi yoksa kıymadan mı yapıldığı yazılacak. Pastırma, sucuk ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde ise tütsüleme ve çeşni kullanılmayacak.
4: Hamburger, köftesi, döner, sucuk, pastırma, et ve et ürünlerinde yeni standartlar geliyor.
6: Müşterilerimiz için her zaman daha iyi olur büyük ihtimalle. İnsanlar çünkü anlayamıyor. Herkese hani biz de yazarız zaten yürürlüğe girdikten sonra.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili tebliğde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. İlk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri eklenecek.
7: Bunun olması çok güzel oldu bence. İnsanların ne yediğini bilmesi mükemmel bir şeydi. Bunu katanlar tabii ki de oluyor. Yani bildiğimiz birkaç firma da var. Havuç lifi özellikle katanları çok duydum. Tütsü aroması vermek için. Tütsü tozları atanları duydum. Onun dışında işte galeta unuyla suyu karıştırıp kıyma mesela 5-10 kiloyken bir anda 20-30 kilolara çıkabiliyor.
9: Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak. Örneğin buradaki gibi sadece etten imal edilen dönerlerde yaprak döner, kıyma ve et birlikte kullanılırsa yaprak kıyma döner ve sadece kıymadan yapılırsa kıyma döner şeklinde menülerde yazılması zorunlu olacak.
10: %70 genellikle dana, %30 civarı bir kuzu kullanıyoruz.
9: Kıyma var mı?
10: Kıyma kesinlikle yoktur yani. Kıyma dönerin zaten açıklanması lazım.
4: Tavuk döner karışımlarıyla tavuk dönerin yağ oranı %20'den 15'e indirilecek. Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak. Fıstık, peynir gibi çeşnilere de izin verilmeyecek. Tebliğ resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programı sonuçlarını açıkladı. Yumaklı bu kapsamda 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
5: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının sonuçları açıklandı. 3180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda hibe edilen tutarı da 12,5 milyar lira olarak açıkladı.
11: Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunlardan 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece program bütçesinin %77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.
5: Bakan Yumaklı, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri başvuruları kapsamındaki desteklere de değindi. 2047 projeye 1,2 milyar lira hibe ayrıldığını söyledi. Böylece tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 3 Nisan 2026'da devreye alınan Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'yla kırsal ekonominin tarımsal faaliyetlerde teknolojik dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca doğal kaynakların korunmasının sağlanması da hedefler arasında. Projelerde öncelik kadın ve genç girişimcilere verildi. Böylece bu kesimin kırsal üretimdeki ağırlığının artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
2: Enerjimi Koruyorum projesi ilköğretim çağındaki çocuklara enerji tasarrufunu öğretmeyi amaçlıyor. Hatay'da 5 ilçede 3000'den fazla çocuk enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamı tiyatro aracılığıyla keşfetti.
26: İnsanlar suyu çok fazla harcadı.
5: Enerjisa Enerji'nin öncülük ettiği Enerjimi Koruyorum projesi yenilenen çocuk tiyatrosuyla Hatay'da. Projeyle 5 ilçede gerçekleştirilen gösterimlerde 3000'den fazla çocuğa enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam anlatılıyor. Amaç dijitalleşen dünyada tiyatronun birleştirici ve öğretici gücünü kullanarak çocuklarda farkındalık oluşturmak.
27: Edemez Bobik, ağaç hareket edebilir mi Robik?
5: Hatay Büyükşehir Belediyesi de projeye tiyatro tırı desteği veriyor. 24-28 Ağustos arasında hayata geçen yaz turnesi boyunca İskenderun, Arsuz, Yayladağ, Samandağ ve Defne ilçeleri olmak üzere toplam 5 ilçede gösterimler yapıldı.
26: Ağaçlarımızı kesersek oksijenimiz azalır.
5: Enerjimi Koruyorum sosyal sorumluluk projesine yapılan her 1 liralık yatırım, şirket tarafından yapılan araştırmaya göre 3 lira 17 kuruş sosyal değer oluşturuyor. Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, 16 yıldır çocukların enerji ve çevre konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına katkı sağladıklarını belirtti. 16 yıldır 400 bine yakın çocuğa ulaşıldığını söyledi.
2: Milli Saraylar Başkanlığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Topkapı Sarayı'nda bulunan 16. yüzyıla ait seccadeler de bir süredir aslına uygun şekilde yenileniyor. Seccadeler çalışmaların tamamlanmasıyla ait oldukları yere Topkapı Sarayı'na getirilecek.
1: Her biri yaklaşık 500 yıl öncesinden izler taşıyor. Dokumaları, desenleri özenle işlenmiş. Milli Saraylar Başkanlığı Osmanlı Saray koleksiyonlarında bulunan seccadeleri sergilenebilir hale getiriyor. Topkapı Sarayı'na ait 16. yüzyıldan kalma seccadeler için titiz bir çalışma var. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 8 kişilik bir ekip iş başında.
12: Bunlardan 3 tanesi Safevi topraklarında dokunmuş, saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. Bu eserlerin üzerinde Bakara suresinden, Nur suresinden, Fetih suresinden ayetler var. Bu eserlerde yine eksik olan kısımların kendi ipleri aynı kendi dokusuna ait bir şekilde tespit ediliyor. Kendi renkleri kazanda kaynatılarak boyanıyor. Rengi rengine desenine aynı o uygun dokusuna, orijinal yapısına getiriliyor.
1: Bazı desenler Rönesans eserlerine de ilham vermiş.
12: Bu eserlerden bir tanesi 16. yüzyıla ait Bergama'da dokunmuş bir halı. Bu eserde anahtar delikli, alt kısmında anahtar delikli seccade olarak geçiyor. Hatta bu eser Rönesans döneminde birçok ressam bu eseri eserlerinde kullanmış, sergilemişler.
1: Artık son dokunuşlar yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi seccadeler Topkapı Sarayı'nda sergilenecek.
2: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Son olarak Pusulamaraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler burada ücretsiz eğitim desteği alabilecek.
5: Binin üzerinde gence dershane hizmeti sunulacak. Öğrenciler ücretsiz eğitim desteğiyle sınavlara hazırlanacak.
13: 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah. Burada hem eğitim alacaklar, hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar. Hayalini gerçekleştirme noktasındaki kardeşlerimize güzel bir süreç olacak onlar için.
5: Proje Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü kentte eğitime yönelik yatırımlarda hız kazandı. Öğrencilerin sınavlara ücretsiz hazırlanabilmesi amacıyla Pusulamaraş Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 6000 metrekare alana kurulan merkezde LGS ve YKS için hazırlık kursu verilecek. Öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak, düzenli olarak deneme sınavlarına girecek.
14: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız. Şu an hem 8. sınıf hem de 12. sınıftan öğrencilerimiz var.
5: Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri, kulüpler, motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
2: Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 1-0 yendi.
4: Galatasaray tek golle zirveye döndü. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de evinde Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.
15: Çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
4: Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden Metin Oktay karşılaşma öncesi anıldı. Taçsız kral lakaplı efsane vefatının 35. yılında unutulmadı. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 9 puanlı Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
2: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak.
16: Fenerbahçe çalkantılı geçen günlere Gaziantep'te son vermenin peşinde. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine devam ediyor.
17: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
16: Beşinci hafta maçı öncesi sarı lacivertlilerde tek eksik Marco Asensio. İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe haftaya 9. sırada girdi. 7 puanlı Gaziantep ise 6. basamakta. Ev sahibinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'ın sakatlıkları sürüyor. Gaziantep stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
2: Para yüzmede milli sporcular tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi. Defne Kurt, Turgut Aslan Yaraman ve Sevilay Öztürk'ün 9 altın madalya kazandığı şampiyonayı Türkiye 6. sırada tamamladı.
16: Avrupa'nın en iyileri Kocaeli'de buluştu. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlendi. 6 günlük şampiyonayı Türkiye 9'u altın, 7'si gümüş, 16 madalyayla 6. sırada tamamladı. Kadınlar 100 metre serbest stilde birinci olan Defne Kurt 5 altın madalya kazanarak tarihe geçti.
19: Yani 5 dünya şampiyonluğundan sonra 5 Avrupa şampiyonluğunu koruduğum için mutluyum. Ama bu yarışta eksiklerimi gördüm. Bundan sonra bir tatil yapacağım kesinlikle. Ondan sonra tam gaz devam edeceğim. Tam gaz olimpiyatlara devam.
16: Millilerin son altın madalyasını bu sevinci ikinci kez yaşayan Turgut Aslan Yaraman kazandı.
20: 5 yarışım peş bir şeydi. Hepsinde seçme final yüzdüm. Yani biraz stresliyim tabii ama bu stresi iyi yönettiğimi düşünüyorum.
16: Türkiye adına diğer iki altın madalya önceki günlerde Sevilay Öztürk'ten geldi. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı Rusya 33 altın toplam 92 madalyayla zirvede tamamladı.
2: İstanbul'un tarihi Haliç kıyıları bu kez kürekçileri ağırladı. Yüzden fazla takım iki gün boyunca Haliç'in sularında tarihi İstanbul manzarasına karşı yarıştı.
8: Tekneler Haliç'e indi. Kürekler hızla şampiyonluk için çekildi. 105 takımdan 300'den fazla sporcu tarihi İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen yarışta kürek çekti.
22: Bizim için ilk yarıştı, ilk heyecandı. Yeni bir ekip oluşturduk. 38 takım içerisinde son 16'ya kaldık. Çok büyük bir akıntı vardı startta. Tekneleri hizalamak birazcık zordu. Ama ona rağmen güzel başladık.
23: Yaklaşık 9-10 aydır bu yarış için çalışıyoruz. Ve takım arkadaşıma gurur duyuyorum. Bu yarışta inşallah elimizden geleni yapacağız.
8: İki gün süren yarışlara hem kurumsal firmalar hem de üniversitelerin kürek kulüpleri katıldı.
24: Takımımız çok güçlü, azimli ve inanıyorlar. Bugün de birinci olduk. İnşallah iki yarışımız daha var. İnancımız tam, yine birinci olacağız inşallah.
25: Kürek sporu biraz insanın kondisyonunu ve sınırlarını zorlayan bir spor. Çok keyifli. Bütün vücudunuzu bir an aynı anda kullandığınız çok aktif bir spor.
28: Spor geçmişim var ama kürek apayrı bir spor gerçekten. Çok zorlayıcı ve çok keyifli. Bu iş birliktelik işi. Biz bunu güzel hallettiğimizi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum.
8: 250 bin dolarlık toplam ödül havuzunda birinci takım 100 bin dolar, ikinci takım 50 bin dolar, üçüncü takım ise 25 bin dolar ödüle layık görüldü.
2: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı ve PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını arttırdı. Bu başarının arkasında ne olduğunu ve bu yükselişin nasıl kalıcı hale getirilebileceğini Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında tekrar buradayız.
29: PISA aslında 2000 yılından beri uygulanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından 3 yılda bir ülkelerin 15 yaşındaki öğrencilerine yapılan bir değerlendirme. Bu değerlendirmede matematik, okuma ve fen alanlarında öğrencilerin bilgilerini kullanabilme becerileri, muhakeme becerileri, bilginin üzerinden muhakeme yapabilme becerilerine aslında temelde bakıyorlar. Başka pek çok beceri setleri var baktıkları ama temelde sahip oldukları bilgiyi kullanabilme ve gerçek hayat koşullarında uyarlayabilme becerilerine bakıyor PISA. Türkiye 2003'ten beri katılıyor. Yani yaklaşık olarak 8. girişimiz diyebiliriz PISA'ya. 2000'de ilk başladı bahsettiğim gibi. Bir sonraki değerlendirmeye Türkiye'de dahil olmuş oldu. 2003'ten 2025 değerlendirmesine baktığımızda aslında çok önemli bir gelişme kat ettiğimizi gözlemliyoruz. Sonuçlara baktığımızda, 2025 sonuçlarına baktığımızda. Çünkü 2003 yılında sonuçlar o kadar arzu ettiğimizin altındaydı ki bundan dolayı 2005 yılında Türkiye müfredat değişikliğine gitti bu sonuçlar yüzünden. Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye fen ve okuma alanlarında OECD ortalamalarını geçmiş, matematik alanında da OECD ortalamalarını yakalamış bir ülke durumunda şu anda. Bu uzun süreden beri eğitime yapılan yatırımlar, öğretmen atamaları, eğitim kalitesine dönük içerik çalışmaları ve reform çalışmaları, aslında bunları göz ardı etmemeliyiz. Son 25 yıldan beri eğitim alanında yapılan çalışmalar bir bakıma aslında son 25 yıla bakıldığında Türkiye'ye bir tür eğitim reformu laboratuvarı gibiydi Türkiye. O yüzden bu yatırımların ve gelişmelerin, çalışmaların sonucunu aldık diyebiliriz 2025 PISA sonuçlarında. Bir kere bu başarı öğretmenlerin başarısı. Öncelikle bütün öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğretmen sayılarının artmış olması son yıllarda özellikle. Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının azalmış olması Türkiye'de. Bir de şu hususların altını çizmek gerekir. Özellikle dezavantajlı diye tanımlayabileceğimiz bölgelerde öğretmenlerin kalma süreleri artırıldı. Belli düzenlemelerle öğretmen sirkülasyonunun önüne geçildi. Daha uzun süre kalabildiler. Çünkü genelde bizde akademik başarısızlıkların arkasında öğretmenlerin çok kısa süreli bölgelerde kalmasıyla çok ilişkiliydi sonuçlar. Şimdi bununla ilgili daha uzun süre kalmalarını sağlayıcı, destekleyici politikalar uygulandığından beri biz farklı bölgelerden daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Bu da bölgeler arası başarı farklarımızı da kapatmamıza sebep oluyor. PISA ortalama puanlarımızı da yukarı çekmeye sağlayan önemli nedenlerden biri olarak değerlendirebilirim. Bizim aslında fenle ilgili başarımız en başından beri PISA'da da biliyorsunuz başka bir katıldığımız uluslararası bir sınav değerlendirme var, TIMSS diye, sadece matematik ve fen becerilerine odaklı. Orada da fen başarılarında biz önde giden ülkelerden bir tanesiyiz. Bu Türkiye'de fene olan ilginin ve bilimsel merakı olan ilginin okullarda beslendiğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin bu konuda öğrencilerimizin merakını beslediğini gösteriyor. Ama tabii ki bu verilere bakarken şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem fen başarılarında, hem okuma başarılarında, hem de matematik başarılarında çok iyi öğrencilerimiz de var. Ama temel seviyenin altında kalan öğrencilerimiz de var. Bildiğiniz gibi PISA 6 seviyede aslında değerlendirme yapıyor. 1'den 6'ya kadar seviyelendirme var. 5. ve 6. seviye üst öğrenme düzeyleri dediğimiz düzeyler. Bizim 2 ve 1 düzeyinde olan öğrenci sayılarımız halen yüksek. Şu anda fen başarısına, matematik başarısına ve okuma başarılarımıza baktığımız zaman bu temel düzeyin altında kalan öğrencilerin oranını nasıl azaltacağımıza odaklanmamız gerekiyor ki şu an 2025'te aldığımız başarıyı devam ettirebilelim. Hatta OECD ortalaması yeni hedefimiz olmasın. Artık hedefimizin üstüne çıkalım, ortalamaların sonuna gelelim ve biz ilk 10 ülke içerisinde olmayı, Asya ülkeleriyle yarışmayı kendimize hedef koyabilmemiz için bu temel düzeyin altındaki öğrencilerimizin oranını biraz azaltmamız gerekiyor. Çünkü şu an halen yüksek düzeyde görünüyorlar. Burada da fen en fazla temel düzeyin altında olan oranı olan alanlardan bir tanesi. Buna odaklanmamız lazım. Okuma ve matematikte de bununla yakından ilgilenmemiz gerekiyor. PISA üzerinden eğer politika geliştireceksek, ki günün sonunda 7702 öğrenci katıldı Türkiye'den. Dünya genelinde toplam PISA uygulamasına 760 binlerde öğrenciler katıldı. 7702 Türkiye'deki öğrenci nüfusunu düşündüğümüzde biraz küçük gelebilir izleyicilerimiz için ama istatistiki örnekleme açısından Türkiye temsiliyeti güçlü bir sayı bu. Biz buna baktığımızda birkaç faktör dikkatimizi çekiyor. Birincisi ve belki en önemlisi Okullar arası başarı farkları, ortalamaların ötesinde konuşacak olursak, örneğin Fen Lisesi'nin puanı 612'lerdeyken bu meslek liselerinde 435'e düşüyor. Ki bu da arada yaklaşık 182 puan fark demek, bu da yaklaşık 4,5 yıllık eğitim farkı demek. Bu okullar arası farkın daha dengeli hale getirilmesiyle ilgili acil çalışmalara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bir diğer önemli husus kız çocuklarla erkek çocuklar arasındaki farklar. İlginç bir şekilde okuma alanında kız çocukları erkek çocuklarından yaklaşık 22 puan daha öndeler. Ve bu daha önceki sınavlarda da böyle seyretti. Burada makas gittikçe açılıyor gibi görünüyor. Yani erkek çocukların okuma, okuduğunu anlama becerileriyle ilgili özel farklılaştırılmış desteğe ihtiyacı olduğu görülüyor şu anda. Bu matematik içinde tam aslında ters bir durum söz konusu. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin 18 puan gerisinden geliyor. Yani okumada kız öğrencilerin lehinde, matematikte erkek öğrencilerin lehinde bir durum var. Burada her iki tarafı da, matematikte kızların daha fazla desteklenmesi, okumada da erkeklerin farklılaştırılmış yöntemlerle desteklenmesi konusunda yeni politik adımlarına ihtiyaç var gibi görünüyor şu anki manzarada. Genel olarak dünyada dijital öğrenme araçlarının çok verimli kullanılamadığıyla ilgili bir sonucu biz PISA 2025 verilerinde aldık. Önemli bir diğer veri de yapay zeka kullanımı ile ilgili. Yani öğrencilerin yapay zeka kullanma alışkanlıkları ile akademik başarılar arasındaki ilişki üzerinden enteresan sonuçlar çıktı. Yani öngördüğümüz sonuçlardı bu arada. Çok şaşırdığımız sonuçlar değil ama üst düzey beceride, yani 5. ve 6. düzeyde başarı sergileyen öğrencilerin yapay zeka alışkanlıklarının çok yaygın olmadığını gördük. Ve yapay zekanın öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına ve akademik başarılarına çok somut bir katkısının olmadığını gördük aslında. Burada OECD ülkeleri arasında yaklaşık 15 yaşındaki öğrencilerin kullanma oranı %46 düzeylerinde. Türkiye biraz daha fazla kullanıyor bu arada. %50'nin üzerinde bir yapay zeka kullanımı var öğrencilerimizin. Ama burada yapay zeka kullanımı noktasında da bunu nasıl kullandığımız, aslında yapay zekayı öğrenciler browser gibi mi kullanıyor, arama motoru gibi mi kullanıyor, yoksa bir öğrenme asistanı gibi mi kurguluyorlar? Yapay zekadan akademik başarıda destek alabilen öğrencilerin iyi bir öğrenme asistanı olarak kurguladıkları ve kullandıkları ön plana çıktı. Dolayısıyla dijital teknolojiler ve yapay zekanın nerede, ne kadar kullanıldığından ziyade nasıl kullanıldığıyla alakalı. Burada özellikle belki öğretmenlerimize çok rol düşüyor. Çünkü onların kullanım alışkanlıkları, onların sınıftaki yönlendirmelerin çocukların davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Burada Türkiye için de çok fazla ders var. Bunlara odaklanmak gerekiyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Bugün ülkenin batısı 5 ila 7 derece serinliyor. İstanbul'da yağmurlu ve serin bir gün. Sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir biraz bulutlu 29, Bursa yağmurlu 25 dereceye iniyor. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Kocaeli, Sakarya kesimi yağışlı, Edirne 24, Kocaeli 23 dereceye geriliyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı serinliyor, sıcaklık 24 derece. Kayseri ise öğle daha sıcak, 31 derece. Ege'de sıcaklık bir kademe azalıyor. Manisa 28, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Karayel akşam soğuk esecek. Akdeniz'de nem yüksek, Adana Hatay tarafında yağış geçişi olacak. Adana 34, Mersin 31, Isparta 29 derece. Karadeniz'de Bolu Kastamonu arası yağışlı ve çok serinliyor. Zonguldak ve Bolu 21, Samsun 26 derece. Yağış Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Erzurum 22, Malatya ve Diyarbakır 35, Gaziantep 33 derece. Hava durumu.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var. tiyatrosu,
6: sağlık,
0: yemek tarihi,
6: doğa,
0: kitap,
6: spor,
0: gezi,
6: kültür, sanat,
0: belgesel,
6: dünya,
0: moda,
6: kulüp,

İyi geceler, saat 3 haberlerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'daydı. Önce Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeyban.